0: yerinde incelendi. Irak, Türkiye'den 20 adet uçak savar füze sistemi satın almak için yürüttüğü müzakerelerin son aşamasına geldi. İsrail medyası ise Tel Aviv'in duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. İsrail Hava Kuvvetleri'nin alternatif uçuş rotaları planlaması gerekebileceği yazıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Rum yönetiminin provokatif hamlelerine tepki gösterdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Rum kesiminde yer alan Baf kentindeki Atatürk Caddesi'nin isminin değiştirilmesini düşmanca bir tutum olarak değerlendirdi. Ünal Üstel, Beşparmak Dağları'ndaki Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayraklarının kaldırılmasına yönelik öneriye de sert tepki gösterdi. Bu yıl 70.si düzenlenen Eurovision şarkı yarışması Avusturya'nın başkenti Viyana'da turkuaz halı töreniyle başladı. Yarışma bu yıl da İsrail'e yönelik protesto ve boykot çağrılarının gölgesinde gerçekleşiyor. Pakistan'da düzenlenen intihar saldırısında 15 polis hayatını kaybetti. Saldırıda 3 polis de yaralandı. Pakistan'da düzenlenen intihar saldırısına Türkiye'den kınama mesajı geldi. Dışişleri Bakanlığı polis karakoluna yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz açıklamasında bulundu. CHP Merkez Disiplin Kurulu partideki yolsuzluk iddiaları nedeniyle arınma çağrısı yapan eski ilçe başkanları için bugün toplanacak. İstanbul İl Başkanlığı'nın Şubat'ta ihraç ettiği 30 eski ilçe başkanından 16'sı karara itiraz etmişti. Kurul toplantıda itirazları ve savunmaları inceleyecek. Haberleri dinlediniz.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeşilçam Müzikleri programını dinliyorsunuz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeşilçam Müzikleri programını dinlediniz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığınız yolculukta bugün Haldun Taner'in ölümsüz eseri Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım oyunundan söz edeceğiz. Türk tiyatrosunun epik türdeki başyapıtlarından biri olarak kabul edilen eser, ikinci meşrutiyet döneminden 1960'lı yıllara kadar uzanan geniş bir zaman dilimini kapsar. Oyunun merkezinde Vicdani ve Efruz adlı iki zıt karakter yer alır. Vicdani her devrin dürüst, saf, kurallara bağlı ve boyun eğen vatandaşını temsil eder. Efruz ise sistemin boşluklarından yararlanan, kurnaz, çıkarcı ve her döneme ayak uyduran tipin simgesidir. Yazar bu iki figür üzerinden Türkiye'nin yakın tarihindeki toplumsal ve siyasal değişimleri de mizahi bir dille anlatır ve eleştirir. Oyun, bireyin devlet ve otorite karşısındaki konumunu sorgularken, vazife kavramının nasıl suistimal edilebildiğini de gözler önüne serer. Vicdani'nin trajikomik yaşam öyküsü, aslında dürüst insanın toplum içinde yalnızlaşmasını ve emeklerinin sömürülmesini anlatır. Haldun Taner, epik tiyatro tekniklerini kullanarak seyirciyi olaylara mesafeli durmaya ve anlatılanları düşünmeye davet eder. Metin içinde yer alan şarkılar, ara açıklamalar ve koro anlatımı zenginleştirerek toplumsal gerginin dozunu arttırır. Eser sadece bir dönem oyunu değil, aynı zamanda evrensel bir ahlak ve sistem eleştirisidir. Yalın ve kıvrak bir Türkçeyle yazılan oyun, sahnede yüksek bir tempo ve görsel çeşitlilik sunar. Gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım, Türk insanının bürokrasiyle, otoriteyle ve zorlaşmış düzenle olan imtihanını çarpıcı biçimde belgeleyen ve bugün de klasik oyunlarımız arasında yer alan bir eserdir. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Altay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

0: sen bulmalısın, anlamalısın. El bebe, gül bebe, gel bebe, gel. El bebe, gül bebe, gel bebe, gel.
1: Karşılık beklemeden ver ki alasın. Almanın zevki bir an, ver ki kalasın.
0: Çocukları büyütmüşler öcülerle, devlerle. Yok ederiz onları sonsuz sevgilerle.

Gün batar usul usul, kararır gece. Bardaktan boşanır yağmur, sel olur gider. Gündüzler geceler ne zaman biter? Şu batan güneş nereye gider? Buharlaşır yeniden dökülen su. Bulutları sil pencerenden, sevgi devri alemi bu. Yeniden doğar her şey, her şey bitti dediğin anda bir gül kök sarar damarlarında. Her şey biter, bir şey bitmez. Her şey biter, bir şey bitmez.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün sıcak bir odaya sıkışıp kalmış 12 adamın ilginç hikayesiyle sizlerle birlikteyiz. Konumuz Sidney Lumet'in yönettiği 1957 tarihli o unutulmaz hukuk dramı, 12 Öfkeli Adam. Film, cinayetle suçlanan bir gencin kaderini belirlemek üzere toplanan 12 jüri üyesinin bunaltıcı bir odada bir araya gelmesiyle başlar. Deliller suçluluğu işaret etmekte ve herkes kararı hızlıca verip gitmeyi arzulamaktadır. Ancak ilk oylamada 8 numaralı jüri üyesi tek başına suçsuz oyu kullanır. Onun bu kararı bir kesinlik değil, sadece mantıklı bir şüphe ilkesine dayanmaktadır. Bu hamleyle jüri odası insan doğasının ve vicdanının test edildiği laboratuvara dönüşür film boyunca. Yönetmen Lumet filmin neredeyse tamamını tek bir odada çekerek farklı bir teknik denemiştir. Başta geniş olan kamera açıları gerilim tırmandıkça yakınlaşır. Bu durum izleyicide ciddi bir gerginlik yaratır. Her bir jüri üyesi aslında toplumdaki belirli bir ön yargıyı temsil eder. Kişisel öfkesini sanığa yansıtanlar, ırkçı fanatikler veya bir an önce beyzbol maçına yetişmek isteyen kayıtsızlar. 8 numaralı jüri üyesinin sabırlı sorgulamaları zamanla diğer üyelerin bireysel duvarlarını da tek tek yıkmaya başlar. Her suçlu oyu suçsuza dönerken aslında bir kişinin fikrinden çok sanki koca bir toplumun vicdanı da değişmektedir. 12 Öfkeli Adam filmi bize bireyin sesinin çoğunluğun baskısına karşı ne kadar değerli olabileceğini de kanıtlar. Öyle ya, bazen doğru olanı yapmak için sadece tek bir kişinin ya da birkaç kişinin durun, bir daha düşünelim, daha etraflı düşünelim demesi çok önemlidir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.

Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Matilde'le İstanbul'da görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Ankara'ya geçecek ve Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü programına katılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol 1. Lig'e yükselen Mardin 1969 Spor ve Muğla Spor'la Kadın Futbol Süper Ligi şampiyonu Fenerbahçe Arsavev takımını tebrik etti. İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sarı kırmızı renklerle ışıklandırıldı. 2025-2026 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'ın o renkleri köprüye yansıtıldı.

0: Gazze'deki ölümcül İsrail ablukasını kırmayı amaçlayan küresel Sumut filosu Muğla Marmaris'e ulaştı. Aktivistler Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nın filoya yönelik İsrail saldırıları için resmen başlattığı soruşturma kapsamında ifade verdi. Filonun yeni yol haritası 12 Mayıs'ta Marmaris'te dünya kamuoyuyla paylaşılacak. Katliamcı İsrail 7 aydır yürürlükte olan ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırılarını sürdürüyor. Bölgedeki İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 72.737'ye yükseldiği bildirildi. Dünya ABD-İran arasındaki müzakere sürecine odaklandı. İran, ABD'nin teklifine cevabını arabuluculara iletti. İran medyası, ABD'nin sunduğu teklifin İran'ın Trump'ın aşırı taleplerine teslim olması anlamına geldiğini, İran'ın teklifi reddettiğini bildirdi. ABD Başkanı Trump da İran'ın cevabının kabul edilemez olduğunu açıkladı. İran'ın petrol ihracatında stratejik öneme sahip Hark Adası açıklarında büyük bir petrol sızıntısı meydana geldiği iddiaları tartışılmaya devam ediyor. Amerikan basını uydu görüntülerine göre Basra Körfezi'nde geniş bir tabakanın yayıldığını öne sürdü. Görüntülerdeki maddenin petrol olup olmadığı ve sızıntının nereden kaynaklandığı konuları ise belirsizliğini koruyor. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ve Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdülati ile telefonla görüştü. Görüşmelerde İran ve ABD arasında süren barış müzakerelerindeki son durum değerlendirildi. Belçika Kraliçesi Matilde, Türkiye ziyareti kapsamında Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncü kurumlarından Baykar'ı ziyaret etti. Kraliçe'ye tesislerdeki incelemeleri sırasında Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar eşlik etti. İşbirliği imkanlarının ele alındığı ziyarette insansız hava araçları teknolojileri yerinde incelendi. Irak, Türkiye'den 20 adet uçak savar füze sistemi satın almak için yürüttüğü müzakerelerin son aşamasına geldi. İsrail medyası ise Tel Aviv'in duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. İsrail Hava Kuvvetleri'nin alternatif uçuş rotaları planlaması gerekebileceği yazıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Rum yönetiminin provokatif hamlelerine tepki gösterdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Rum kesiminde yer alan Baf kentindeki Atatürk Caddesi'nin isminin değiştirilmesini düşmanca bir tutum olarak değerlendirdi. Ünal Üstel, Beşparmak Dağları'ndaki Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayraklarının kaldırılmasına yönelik öneriye de sert tepki gösterdi. Bu yıl 70.si düzenlenen Eurovision şarkı yarışması, Avusturya'nın başkenti Viyana'da Turkuaz Salı töreniyle başladı. Yarışma bu yılda İsrail'e yönelik protesto ve boykot çağrılarının gölgesinde gerçekleşiyor. Pakistan'da düzenlenen intihar saldırısında 15 polis hayatını kaybetti, saldırıda 3 polis de yaralandı. Pakistan'da düzenlenen intihar saldırısına Türkiye'den kınama mesajı geldi. Dışişleri Bakanlığı, polis karakoluna yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz açıklamasında bulundu. CHP Merkez Disiplin Kurulu partideki yolsuzluk iddiaları nedeniyle arınma çağrısı yapan eski ilçe başkanları için bugün toplanacak. İstanbul İl Başkanlığı'nın Şubat'ta ihraç ettiği 30 eski ilçe başkanından 16'sı karara itiraz etmişti. Kurul toplantıda itirazları ve savunmaları inceleyecek. Haberleri dinlediniz.
1: Şimdi müzik zamanı.
2: Gönül Yıldızları'na hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz.

mehter değil bu gece.

yoksa zehir olur bu tatlı hayat. Sevil de sevme, ağlama ağlat, yoksa

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Yıldızları programını dinlediniz.
1: Tatlı Notalar.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan hepinize selam ve sevgiler göndererek başlıyoruz programımıza sevgili dinleyenlerimiz. Ne bahar kaldı ne gül, ne de bülbül sesi var. Bekir Ünlü Ataerden dinliyoruz.

Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok. Bestesi Alaaddin Yavaşça'ya ait bu unutulmaz eseri Emel Sayın sizler için seslendiriyor.

Programımız Çiğdem Yarkın'dan dinleyeceğiniz Erdoğan Yıldızel'e ait Hicaz makamındaki şarkıyla devam ediyor. Anlatılmaz bin derd ile geçiyor çileli ömrüm.

Yıldırım Gürses sözü ve bestesi kendisine ait eserle geliyor mikrofona. Yıllar sonra rastladım çocukluk sevgilime.

Elif Güreşçi, bestesi Cevdet Çağla'ya ait Kürdili bir eserle sizlerle. Nur salkımısın, gül ki bahar bahtıma yansın.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yayınlanmakta olan Tatlı Notalar programı Ahmet Özhan'dan dinleyeceğiniz bir şarkıyla sona eriyor. Kapat gözleri, kimse görmesin. Yalnız benim için bak yeşil yeşil.

0: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Ceyhan Duran. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Matilde'le İstanbul'da görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Ankara'ya geçecek ve Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü programına katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trendyol 1. Lig'e yükselen Mardin 1969 Spor ve Bula Spor'la Kadın Futbol Süper Ligi şampiyonu Fenerbahçe Arsa ve futbol takımını tebrik etti. İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sarı kırmızı renklerle ışıklandırıldı. 2025-2026 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'ın renkleri köprüye yansıtıldı. Gazze'deki ölümcül İsrail ablukasını kırmaya amaçlayan küresel Sumut filosu Mula Marmaris'e ulaştı. Aktivistler Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nın filoya yönelik İsrail saldırıları için re'sen soruşturma başlattığını bağlamında ifade verdi. Filonun yeni yol haritası 12 Mayıs'ta Marmaris'te dünya kamuoyuyla paylaşılacak. Katliamcı İsrail 7 aydır yürürlükte olan ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırılarını sürdürüyor. Bölgedeki İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 72.737'ye yükseldiği bildirildi. Dünya, Amerika Birleşik Devletleri, İran arasındaki müzakere sürecine odaklandı. İran, ABD'nin teklifine cevabını arabuluculara iletti. İran medyası, ABD'nin teklifinin İran'ın Trump'ın aşırı taleplerine teslim olması anlamına geldiğini ve İran'ın teklifi reddettiğini bildirdi. ABD Başkanı Trump ise İran'ın cevabının kabul edilemez olduğunu açıkladı. İran'ın petrol ihracatında stratejik öneme sahip Hark Adası açıklarında büyük bir petrol sızıntısı meydana geldiği iddia ediliyor. Amerikan basını uydu görüntüsü

0: Görüntülerine göre Basra Körfezi'nde geniş bir tabakanın yayıldığını öne sürdüm. Görüntülerdeki maddenin petrol olup olmadığı ve sızıntının nereden kaynaklandığı konuları ise belirsizliğini koruyor. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ve Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdullati ile telefonla görüştü. Görüşmelerde İran ve ABD arasında süren barış müzakerelerindeki son durum değerlendirildi. Belçika Kraliçesi Mathilde Türkiye'yi ziyareti kapsamında Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncü kurumlarından Baykar'ı ziyaret etti. Kraliçe'ye tesislerdeki incelemeleri sırasında Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar eşlik etti. İşbirliği imkanlarının ele alındığı ziyarette insansız hava araçları teknolojileri yerinde incelendi. Irak, Türkiye'den 20 adet uçak savar füze sistemi satın almak için yürüttüğü müzakerelerin son aşamasına geldi. İsrail medyası ise Tel Aviv'in duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. İsrail Hava Kuvvetleri'nin alternatif uçuş rotaları planlaması gerekebileceği yazıldı. Soykırımcı İsrail'i Fransız Cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Mélenchon sert sözlerle eleştirdi. İsrail, bölgedeki en tehlikeli ülke diyen Mélenchon, İsrail'in sürekli savaş başlattığını ve soykırım yaptığını vurguladı. Bu yıl 70.'si düzenlenen Eurovision şarkı yarışması Avusturya'nın başkenti Viyana'da turkuaz halı töreniyle başladı. Yarışma bu yılda İsrail'e yönelik protesto ve boykot çağrılarının gölgesinde gerçekleşiyor. Pakistan'da düzenlenen intihar saldırısında 15 polis hayatını kaybetti. Saldırıda 3 polis de yaralandı. Pakistan'da düzenlenen intihar saldırısına Türkiye'den kınama mesajı geldi. Dışişleri Bakanlığı, polis karakoluna yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını en güçlü biçim kınıyoruz açıklamasında bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Disiplin Kurulu partideki yolsuzluk iddiaları nedeniyle arınma çağrısı yapan eski ilçe başkanları için bugün toplanacak. İstanbul İl Başkanlığı'nın Şubat'ta ihraç ettiği 30 eski ilçe başkanından 16'sı karara itiraz etmişti. Kurul toplantıda itirazları ve savunmaları inceleyecek. Ankara'nın Polatlı ilçesi bu yıl 5.'si düzenlenen uluslararası Gordion yarım maratonuna ev sahipliği yaptı. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Gordion'daki Midas Tümülüsü önünde başlayan yarışta sporcular 10 ve 21 kilometrelik genel klasmanda ter döktü. Haberleri sunduk.
1: Şimdi müzik zamanı.

kim olduğumu, ne olduğumu, nereden gelip nereye gittiğimi sen öğrettin bana. Elimden tutup karanlıktan aydınlığa sen çıkardın. Bana yürümeyi öğrettin yeniden, el ele ve daima ileriye. Bir gün, bir gün birbirimizden ayrı düşsek bile, biliyorum, hiçbir zaman ayrı değil yollarımız. Ve aynı yolda yürüdükçe, gün gelir ellerimiz yine dostça birleşir. Ayrılsak bile kopamayız.

şey şimdi anladım. Ey kara geceden kara yemanim, ben kendi yaramı nasıl sarayım, tepeden tırnağa yarayım anne. Bütün umutları çalan yılların, hep bir adım geri kalan yılların, bir değil bin kere yalan yılların hesabını kimden sorayım anne? Bu can bu bedende nasıl yaşıyor? Gönül tahtına kim çıksa düşüyor. En genç umutlarım bile üşüyor. Sanki ben buzdan bir sarayım anne. Daha ne diyeyim? İşte hal böyle. Vefasız yıllara kırgınım öyle. Ben bulamıyorum. Bulduysan söyle doğruyu, nerede arayayım anne? Kar yağdı dün gece, ortalık ayaz. Görsen öyle güzel.

0: Türk pop müziği dinlediniz.
1: Saat 7:30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Merhaba, günaydın sayın dinleyiciler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 7.30 Ana Haber Bülteni ile beraberiz. Ben Ceyhan Buran. Önce dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Matilde ile İstanbul'da görüşecek. Irak, Türkiye'den 20 adet uçak savar füze sistemi satın alacak. Gazze'deki ölümcül İsrail ablukasını kırmayı amaçlayan küresel somut filosu Muğla'nın Marmaris ilçesine ulaştı. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin önerisini reddederek karşı teklifini Pakistan aracılığıyla iletti. ABD Başkanı Trump, İran'ın cevabı hiç hoşuma gitmedi, kesinlikle kabul edilemez dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bu hafta Çin'e gidecek. Bu yıl 70.si düzenlenen Eurovision şarkı yarışması İsrail'e yönelik protesto ve boykot çağrılarının gölgesinde gerçekleşiyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Rum yönetiminin provokatif hamlelerine tepki geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Disiplin Kurulu partideki yolsuzluk iddiaları nedeniyle arınma çağrısı yapan eski ilçe başkanları için bugün toplanacak. Sayın dinleyiciler, özeti paylaştık. Şimdi ayrıntılar. Belçika Kraliçesi Matilde ekonomik misyon kapsamında Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliçe Matilde ile sabah saatlerinde İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde görüşecek. Erdoğan bu görüşmenin ardından Ankara'ya geçecek ve Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü programına katılacak. Cumhurbaşkanının törende anayasa değişikliği, yargıda yapılan çalışmalar ve reformlara ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trendyol 1. Lig'e yükselen Mardin 1969 Spor ve Muğla Spor'la Kadın Futbol Süper Ligi şampiyonu Fenerbahçe Arsa ve futbol takımını tebrik etti. Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında Trendyol 1. Lig'e yükselen Mardin 1969 Spor ve Mardinli tüm kardeşlerimi yürekten tebrik ediyor, önümüzdeki sezonda şimdiden başarılar diliyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir diğer mesajı Muğla Spor içindi. Erdoğan, gerçekleşen sonuçlarla Trendyol 1. Lig'e yükselen Muğla Spor'u, Muğlalı tüm kardeşlerimi canı gönülden tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca

2025-2026 Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi şampiyonu Fenerbahçe Arsa ve futbol takımını ve tüm Fenerbahçe camiasını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum mesajını paylaştı. İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sarı kırmızı renklerle ışıklandırıldı. 2025-2026 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'ın renkleri köprüye yansıtıldı. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ve Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdullati ile telefonla görüştü. Görüşmelerde İran ve ABD arasında süren barış müzakerelerindeki son durum değerlendirildi. Belçika Kraliçesi Matilde, Türkiye ziyareti kapsamında Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncü kurumlarından Baykar'ı ziyaret etti. Kraliçe'ye tesislerdeki incelemeleri sırasında Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar eşlik etti. Belçika heyeti tesis bünyesindeki üretim ve Ar-Ge birimlerini gezdi. Yürütülen projeler ve yerli insansız hava araçlarının teknik kabiliyetleri hakkında kapsamlı sunum yapıldı. Kraliçe Matilde, Bayraktar TB2 ve TB3 ile Kızıl Elma insansız savaş uçağını yakından inceledi. Ziyarette havacılık ve ileri teknoloji alanındaki potansiyel ortaklıklar değerlendirildi. Irak, Türkiye'den 20 adet uçak savar füze sistemi satın almak için yürüttüğü müzakerelerin son aşamasına geldi. İsrail, Irak'la Türkiye arasındaki bu gelişmeden rahatsız. İsrail medyası, Türk silah sistemleri İsrail'in mühimmatlarıyla karşılaştırılarak Türkiye'nin bölgede oyunu değiştirdiğini bildirdi. Irak'ta stratejik noktalara yerleştirilecek savunma sisteminin İsrail Hava Kuvvetleri'ni alternatif uçuş rotaları planlamaya veya sistemleri önceden imha etmeye zorlayabileceği kaydedildi. Türk yapımı Sungur ve Hisar sistemlerinin savaş uçaklarını önleme sistemine sahip olduğu hatırlatıldı. İsrail'in uçak hareketlerini tespit edip rapor edebilecek Türk radarlarının hesaba katılarak yeni bir plan oluşturulması gerektiği savunuldu. Gazze'deki ölümcül İsrail ablukasını kırmayı amaçlayan küresel somut filosu Muğla'nın Marmaris ilçesine ulaştı. 39 ülkeden 35'i Türk, 300'den fazla aktivistin işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla Marmaris limanında geçici karakol oluşturuldu. Aktivistler Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nın filoya yönelik İsrail saldırıları ile ilgili olarak resen başlattığı soruşturma kapsamında ifade verdi. İsrail işkencesine maruz kalan aktivistler Marmaris Devlet Hastanesi'nde adli tıp kurum uzmanları tarafından sağlık kontrolünden de geçirildi. Filonun yeni yol haritası ise yarın Marmaris'te dünya kamuoyuyla paylaşılacak. Dünya, Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki müzakere sürecine odaklandı. Tahran, Washington'ın önerisine cevabını Pakistan üzerinden iletti. Gelişme İran ve ABD basınına farklı şekilde yansıdı. İran medyası ABD'nin teklifinin İran'ın Trump'ın aşırı taleplerine teslim olması anlamına geldiğini vurguladı. Tahran yönetiminin bu teklifi reddederek karşı teklifte bulunduğunu bildirdi. Cevapta ABD'nin savaş tazminatı ödemesi, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenliğinin tanınması, ABD yaptırımlarının kaldırılması gibi maddelerin yer aldığı kaydedildi. ABD basını ise Tahran'ın ABD'nin İran gemileri ve limanlarına uyguladığı ablukayı kaldırması karşılığında Hürmüz Boğazı'nın ticari trafiğe kademeli olarak açılmasına izin vereceğini öne sürdü. İsrail'in İran'ın uranyum zenginleştirmeyi askıya almaya hazır olduğunu, nükleer tesislerini sökmeyi ise reddettiğini bildirdi. ABD Başkanı Trump, İran'ın cevabı hiç hoşuma gitmedi, kesinlikle kabul edilemez dedi. Trump, İran'ın uranyumunun yerini uzaydan tespit ettiklerini ve İran kuvvetleri yaklaşırsa vuracakları tehdidinde de bulundu. Dünyanın gözü 14-15 Mayıs'ta Uzak Doğu'da olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Çin lideri Xi Jinping Pekin'de görüşecek. Trump ve Xi Jinping İran savaşından küresel ticarete birçok konuyu ele alacak. 2017'den bu yana ilk kez bir ABD başkanı Pekin'e gidiyor. Amerikan basını görüşme öncesinde iki liderin de baskı altında olduğunu yazıyor. Uzayan savaşın faturası artıyor. Hürmüz'deki belirsizlikler sürüyor. Bu Trump'ı oldukça zorluyor ancak Çin'de Boğaz'daki krizden zararlı çıkan ülkeler arasında. Pekin için yavaşlayan ekonomi, enerji maliyetleri ve teknolojik kısıtlamalar gibi konular öncelikli. Tayvan meselesi iki ülke arasındaki en hassas başlıklardan. Trump yönetiminin Tayvan'a silah satış paketlerini azaltması görüşme öncesi bir jest olarak kabul ediliyor.
Pakistan'ın Hayber Pahtunva eyaletinde bir polis noktasına patlayıcı yüklü araçla saldırı düzenlendi. Olayda 15 polis hayatını kaybetti, 3 polis yaralandı. Patlamanın ardından saldırganların polis noktasına farklı yönlerden ağır silahlarla ateş açtığı açıklandı. İntihar saldırısının polis noktasını tamamen yıktığı, bölgede konuşlu zırhlı aracında kullanılamaz hale geldiği kaydedildi. Patlamanın etkisiyle çevredeki binalarda da ağır hasar meydana gelirken bölgedeki hastanelerde acil durum ilan edildi. Pakistan'da düzenlenen intihar saldırısına Türkiye'den kınama mesajı geldi. Dışişleri Bakanlığı, polis karakoluna yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz açıklamasında bulundu. Pakistan'a destek mesajı verilerek, Türkiye terörün her türü ve tezahürüne karşı mücadelesinde Pakistan'la dayanışma içinde olmaya devam edecektir denildi. Bu yıl 70.si düzenlenen Eurovision şarkı yarışması tartışmaların gölgesinde başladı. Avusturya'nın başkenti Viyana'da turkuaz halı töreni yapıldı. Geçen yıllarda olduğu gibi Gazze'de Filistinlere yönelik soykırım eylemleri gerçekleştiren İsrail'in yarışmaya katılımı öne çıkan tartışma başlıklarında. 1100'den fazla sanatçı açık mektup yayımlayarak İsrail yarışmaya katıldığı sürece Eurovision olmamalı mesajı verdi. İspanya, İrlanda, Hollanda, Slovenya ve İzlanda boykot kararı alarak Viyana'ya gitmeyecekler. Açıkladı. Bazı ülkeler Eurovision yayınını televizyon ekranlarına taşımama kararı da aldı. İsrail'in yarışmaya katılımını protesto etmek amacıyla yarışmaya ev sahipliği yapan Viyana'da da çok sayıda Filistin yanlısı gösteri düzenlendi. 2024 Eurovision birincisi İsviçreli şarkıcı Nemo, İsrail'in 2026 yarışmasına katılımına izin verilmesini protesto etmek amacıyla ödülünü iade edeceğini açıkladı. Soykırımcı İsrail'in hiçbir kural tanımayan politikalarına Fransız Cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Mélenchon da tepki gösterdi. Mélenchon verdiği mülakatta İsrail'e sert eleştirilerde bulundu. İsrail bölgedeki en tehlikeli ülke dedi. İsrail'in sürekli savaş başlattığını, soykırım yaptığını vurguladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Rum yönetiminin provokatif hamlelerine tepki geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Rum kesiminde yer alan Baf kentindeki Atatürk Caddesi'nin isminin değiştirilmesini düşmanca bir tutum olarak değerlendirdi. Başparmak dağlarındaki Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının kaldırılmasına yönelik öneriye de sert tepki gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Disiplin Kurulu partideki yolsuzluk iddiaları nedeniyle arınma çağrısı yapan eski ilçe başkanları için bugün toplanacak. İstanbul İl Başkanlığı'nın Şubat'ta ihraç ettiği 30 eski ilçe başkanından 16'sı karara itiraz etmişti. Kurul toplantıda itirazları ve savunmaları inceleyecek. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Gordion Antik Kenti uluslararası yarışmaya ev sahipliği yaptı. Ankara Polatlı'da bu yıl 5.si düzenlenen uluslararası Gordion yarım maratonunda yüzlerce sporcu koştu. Midas Tümülüsü önünde başlayan yarışta sporcular 10 ve 21 kilometrelik genel klasmanda ter döktü. 10 kilometrelik koşuda kadınlarda Demet Mutlu, erkeklerde NBA Yazıcı birinci oldu. 21 kilometrelik parkurda ise erkeklerde Yunus Emre Akkuş, kadınlarda Hasibe Demir birincilik elde etti. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Matilde ile İstanbul'da görüşecek. Irak, Türkiye'den 20 adet uçak savar füze sistemi satın alacak. Gazze'deki ölümcül İsrail ablukasını kırmayı amaçlayan küresel somut filosu Muğla'nın Marmaris ilçesine ulaştı. İran, ABD'nin önerisini reddederek karşı teklifini Pakistan aracılığıyla iletti. ABD Başkanı Trump, İran'ın cevabı hiç hoşuma gitmedi, kesinlikle kabul edilemez dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bu hafta Çin'e gidecek. Bu yıl 70.si düzenlenen Eurovision şarkı yarışması İsrail'e yönelik protesto ve boykot çağrılarının gölgesinde gerçekleşiyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Rum yönetiminin provokatif hamlelerine tepki geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Disiplin Kurulu partideki yolsuzluk iddiaları nedeniyle arınma çağrısı yapan eski ilçe başkanları için bugün toplanacak. Spor. Trendyol'u 1. Lig'de playoff 2. tur heyecanı bugün başlayacak. Sipahi Bodrum Futbol Kulübü ile Arca Çorum Futbol Kulübü karşı karşıya gelecek. Saat 20'deki karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Trendyol 1. Lig'e yükselen son takım Muğla Spor oldu. Ege ekibi playoff finalinde Seza Çimento
Elazığspor'la karşılaştı. Muğla temsilcisi normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 biten karşılaşmada rakibini penaltılarla 8-7 yendi. Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nde ipi göğüsledi. Turuncu siyahlılar deplasmanda Poltava'yı 4-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.

0: Boru 7-0 yenen Sarı Lacivertli ekip sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne veda eden ikinci takım belli oldu. Nefes kesen maçta Bursa Spor'u son saniyede yenen Karşıyaka ligde kalırken Mersin Spor üçlü averaj sonunda en üst klasmandan düştü. Milli jimnastikçi Altan Doğan'dan paralel barda büyük başarı. Ay Yıldızlı isim artistik jimnastik Dünya Challenge Kupası'nda kürsünün en üst basamağına çıktı.
1: Hava durumu.
0: Meteorolojinin tahminlerine göre yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yağış görülecek. Yağışlar yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. Başkent Ankara'da önümüzdeki 3 gün boyunca gök gürültülü sağanak bekleniyor. İstanbul ve İzmir'de ise hafta başında parça bulutlu hava görülecek. Hava sıcaklığı ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara ve Kastamonu 22, İstanbul, Afyonkarahisar, Nevşehir, Bolu ve Malatya 24, İzmir ve Denizli 30, Trabzon, Erzurum ve Kars 19, Sakarya, Muğla, Amasya ve Diyarbakır 27 ve Adana 31 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: O3 Avrupa Otoyolu'nun 2 ile 3. kilometreleri arasında Hadımköy Kavşağı, Çatalca Kavşağı, Karasu Viyadüğü'nde onarım çalışması nedeniyle Edirne istikametinde şerit daraltması yapılacak ve trafik akışı kontrollü şekilde sağlanacak. Bergama Soma yolunun 5 ile 7. kilometreleri arasındaki bakım onarım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapalı olup ulaşım sol şeritten iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa Balıkesir yolunun 26 ile 30. kilometreleri arasında Susurluk Balıkesir istikameti yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Ulaşım Balıkesir Susurluk istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 7.30 ana haber bültenini sunduk.
3: Türk Dil Kurumu sunar.
4: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Hem gece hem gündüz hem bayramda ve tatilde hem gençken hem de emeklilikten sonra yapılabilen tek meslek belki de gazeteciliktir. Gazetecilik bitmeyen bir sevdadır. Aslında gazetecilik ve dolayısıyla habercilik bir ruh işidir. Kendisinde sanat ruhu olmayan bir kişi nasıl sanatçı olamazsa, habercilik ruhuna sahip olmayan da gerçek bir haberci ve gazeteci olamaz. Gazetecilik merak işidir, araştırma işidir, takip işidir ve düşünme işidir. Biliyor musunuz, Amerika Birleşik Devletleri'nin anayasasında adı geçen tek meslek gazeteciliktir. Amerika'da Kongre ifade veya basın özgürlüğünü kısıtlayacak hiçbir yasa çıkarmayacaktır maddesi bulunmaktadır. Gazetecilik Amerika'nın keşfinden çok önce başladı. İlk gazete Roma'da duvarlara el yazısıyla hazırlanarak asıldı. Matbaanın icadından sonra ilkin Almanya'da ve Hollanda'da basıldı. Türkiye sınırları içinde çıkmış ilk Türkçe gazete 1831'de yayımlanan Takvim-i Vekayi'dir. Takvim-i Vekayi, 2. Mahmud'un isteği üzerine çıkarılmış olup devletin sözcülüğünü yapıyordu. 1840'da yayımlanmaya başlayan Celidi-i Havadis de yarı resmi bir gazeteydi. Tercüman-ı Ahval ilk özel gazetemiz oldu. 1860'da Şinasi ve Agah Efendi'nin çıkardığı Tercüman-ı Ahval'in yayına başlamasından 2 yıl sonra Osmanlı yönetiminde yenileşmeyi savunan Yeni Osmanlılar Hareketi'nin önderliğinden Şinasi, Tasvir-i Efkar gazetesini çıkardı. 1867'de Ali Suavi, yönetimi sert bir biçimde eleştiren Muhbir gazetesini yayınladı. Ali Suavi'nin Avrupa'ya gitmesinden sonra Muhbir gazetesi Londra'da yayınlanmaya başladı ve yurt dışında Türkçe yayınlanan ilk gazete oldu. Bu dönemde Osmanlı topraklarında yabancı dilde çok sayıda gazete basılıyordu. Ayrıca yalnız çocuklar için 1869'da Mümeyyiz adlı bir gazete yayımlanmaya başlamıştı. Basın dili de gazetecilikle birlikte doğdu. Türkiye'de medya sektörü 1990'lı yıllara kadar çoğunlukla gazetecilikten gelen kişilerin hakim olduğu bir alandı. Gazetecilikle ilgili kavramları da

0: gazeteciler yazardı. Örneğin Ardahan Haber gazetesinden Necmettin Aslan gazeteciliği şöyle tanımlıyor. Gazetecilik, toplumun ihtiyaç duyduğu bağımsız, güvenilir ve doğru bilgiyi üretebilmektir. Gazetecinin görevi, olay ve olguları gerçeğe en yakın şekilde kurgulayarak okuyucuya aktarmak ve bilgilendirmektir. 1990'da özel televizyon yayıncılığının başlamasıyla birlikte değişen teknolojik koşullar ve yönetim sorunları sebebiyle medya dışında faaliyet gösteren büyük sermaye grupları bu işe el attı. O yıllarda televizyon yöneticileri genellikle sektörden gelen, geçmişte gazetecilik veya televizyonculuk yapmış kişilerden oluşuyordu. Ama örgüt yapısı itibariyle yöneticiler doğrudan televizyonun sahibine bağlı olmuştur. İletişim Başkanlığı'nın 2023 yılında düzenlediği bir panelde Amerikalı Doktor Nancy Snow şöyle demişti. Gerçek en iyi propagandadır. Yalan ise en kötüsüdür. Ve bu son kısım çok iyi bilinmektedir ki ikna edici olmak için inandırıcı olmalıyız. İnandırıcı olmak için güvenilir olmalıyız. Güvenilir olmak için doğru sözlü olmalıyız. Bu kadar basit. Bu pek çok gazetecilik kurumu için geçerli olabilecek bir slogandır. Gazetecilik vatandaşın sesi olmaktır. Vatandaşın iddiasını gündeme getirmek ve ilgili kurumdan gelen açıklamayı da yayımlayarak yorumu halka bırakmaktır. Ayrıca gazetecilik haberinin arkasında durmaktır, haberi kaldırmamaktır. Çünkü haber gazeteciliğin namusudur, onurudur. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Şarkıların Rengi programını dinliyorsunuz.

damlalar.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Şarkıların Rengi programını dinlediniz.
1: Kas Hafızası.
2: Kas Hafızası'nda bugün dünyanın geri kalanının futbol dediği, Amerika Birleşik Devletleri'nin ise inatla soccer diye kenara ittiği o büyük spor dalını ve çatışmayı ele alacağız. Bu devasa spor ülkesi Amerika neden dünyanın en popüler branşını 10 yıllar boyunca reddetti? Pele bile olanca ışıltısına rağmen o kıvılcımı neden Amerika'da tam bir yangına dönüştüremedi? Gelin bugün Amerikan spor kültürünün o aşılmaz duvarlarını inceleyelim. 1970'lerin ortasında New York Cosmos bir rüya başlattı. Pele, Beckenbauer ve Carlos Alberto gibi futbolun üst düzey isimlerini tek tek Amerika'ya getirdi. Stadyumlar doldu. Ama bu sadece geçici bir karnavaldı. Çünkü Amerikan spor felsefesi, istatistik, reklam ve özellikle yüksek skor üzerine kuruluydu. Amerikan futbolunda oyun durur ve reklam girer. Basketbolda ise her saniye skor değişir. Futbolun akışkan, az skorlu ve mola vermeyen doğası, o günün Amerikan izleyicisine ve televizyon yayıncılığına çok uzak gelmişti. Sonunda 90 dakikalık sabır hemen sonuç isteyen Amerikan kültürüyle çarpıştı ve oradan geri döndü. 1980'lerde dibe vuran futbol ateşi, 1994 Dünya Kupası ve ardından MLS'nin kurulmasıyla adeta küllerinden doğdu. Örneğin David Beckham'ın Amerika'ya gelişi bir pazarlama devrimiydi. Messi'nin bugünkü varlığı ise artık bir kabulleniş süreci. Fakat yine de bir engel hala yerinde duruyor Amerika'da. O da kolej sporları sistemi. Amerika'da bir gencin zengin ve ünlü olma yolu hala NFL veya NBA'dan geçiyor. Ancak 2026 Dünya Kupası'na hazırlanan Amerika için futbol artık sadece bir hobi değil, belki de fethedilmesi gereken son ticari pazar. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 22 metre 13.635 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

İpin çıkrıkta bükülmesiyle başlar dokumanın hikayesi. Sabırla incelen lifler, tezgahlara gerilen közgüler, mekik ritmiyle büyüyen dokular. Her ilmekte bir iz, her motifte bir anlam. Türk dokuma geleneği yalnızca kumaş üretmenin değil, zamanı, kimliği ve kültürü ilmek ilmek kayda geçirmenin kadim yollarından biri. Miras Dokumalar, yöre yöre Anadolu dokumacılığının izini sürmek üzere her pazartesi Türkiye saatiyle 12.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Hayal perdesindeki suretlerden, modern sahnelerin ışıklarına uzanan köklü hikayeler. Toplumsal dönüşümlerin sahnedeki yansıması, unutulmaz oyunlar, usta yazarlar ve perde arkasındaki büyük emek. Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var. Her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 14.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

mecralarından ve internetten tr.net.tr ve radyo.tr.net.tr adresinden ve kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Başka haberler merkezi, manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Ceyhan Buran. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Matilde'yle İstanbul'da görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Ankara'ya geçecek ve Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü programına katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trendyol 1. Ligi yükselen Mardin 1969 Spor ve Muğla Spor'la Kadın Futbol Süper Ligi şampiyonu Fenerbahçe Arsa ve futbol takımını tebrik etti. İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sarı kırmızı renklerle ışıklandırıldı. 2025-2026 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'ın renkleri köprüye yansıtıldı. Gazze'deki ölümcül İsrail ablukasını kırmayı amaçlayan küresel somut filosu Muğla Marmaris'e ulaştı. Aktivistler Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nın filoya yönelik İsrail saldırıları için resen başlattığı soruşturma kapsamında ifade verdi. Filonun yeni yol haritası 12 Mayıs'ta Marmaris'te dünya kamuoyuyla paylaşılacak. Katliamcı İsrail 7 aydır yürürlükte olan ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırılarını sürdürüyor. Bölgedeki İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 72.737'ye yükseldiği bildirildi. Dünya, Amerika Birleşik Devletleri, İran arasındaki müzakere sürecine odaklandı. İran, ABD'nin teklifine cevabını arabuluculara iletti. İran medyası, ABD'nin teklifinin İran'ın Trump'ın aşırı taleplerine teslim olması anlamına geldiğini ve İran'ın teklifi reddettiğini bildirdi. ABD Başkanı Trump ise İran'ın cevabının kabul edilemez olduğunu açıkladı. İran'ın petrol ihracatında stratejik öneme sahip Hark Adası açıklarında büyük bir petrol sızıntısı meydana geldiği iddia ediliyor. Amerikan basını uydu görüntülerine göre Basra Körfezi'nde geniş bir tabakanın yayıldığını öne sürdü. Görüntülerdeki maddenin petrol olup olmadığı ve sızıntının nereden kaynaklandığı konuları ise belirsizliğini koruyor. Irak, Türkiye'den 20 adet uçak savar füze sistemi satın almak için yürüttüğü müzakerelerin son aşamasına geldi. İsrail medyası ise Tel Aviv'in duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. İsrail Hava Kuvvetleri'nin alternatif uçuş rotaları planlaması gerekebileceği yazıldı. Soykırımcı İsrail'i Fransız Cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Mélenchon sert sözlerle eleştirdi. İsrail bölgedeki en tehlikeli ülke diyen Mélenchon, İsrail'in sürekli savaş başlattığını ve soykırım yaptığını vurguladı. Bu yıl 70.si düzenlenen Eurovision şarkı yarışması Avusturya'nın başkenti Viyana'da turkuaz halı töreniyle başladı. Yarışma bu yılda İsrail'e yönelik protesto ve boykot çağrılarının gölgesinde gerçekleşiyor. Pakistan'da düzenlenen intihar saldırısında 15 polis hayatını kaybetti. Saldırıda 3 polis de yaralandı. Saldırıya Türkiye'den kınama mesajı geldi. Dışişleri Bakanlığı, polis karakoluna yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz açıklamasında bulundu.

0: Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Disiplin Kurulu partideki yolsuzluk iddiaları nedeniyle arınma çağrısı yapan eski ilçe başkanları için bugün toplanacak. İstanbul İl Başkanlığı'nın Şubat'ta ihraç ettiği 30 eski ilçe başkanından 16'sı karara itiraz etmişti. Kurul toplantıda itirazları ve savunmaları inceleyecek. Hantavirüs vakalarının görüldüğü yolcu gemisinde tahliyeler sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve İngiltere vatandaşlarını özel uçuşlarla ülkelerine götürüyor. Bir ABD vatandaşının hantavirüs testi hafif pozitif çıktı. Dünya Sağlık Örgütü ise yeni bir pandemi riskinin düşük olduğu görüşünde. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Rum yönetiminin provokatif hamlelerine tepki geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Rum kesiminde yer alan Baf kentindeki Atatürk Caddesi'nin isminin değiştirilmesini düşmanca bir tutum olarak değerlendirdi. Beşparmak Dağları'ndaki Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının kaldırılmasına yönelik öneriye de sert tepki gösterdi. Haberleri sunduk.
1: Hangi şehirde kaybolmaya yüz tutmuş bir yemek keşfedeceğiz? Hangi büyük isim o şehrin kaderini değiştirdi? Hangi türkü o toprakların en derin hikayesini anlatıyor? Bir şehir her hafta Türkiye'nin bir şehrini tarih, kültür ve müzikle harmanlayarak anlatıyor. Bir şehir programı her pazartesi Türkiye saatiyle 13.15'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Evvel Zaman Gezgini.
1: Gerçek bir macera perestle yola çıkmaya hazır mısınız? Evet. Hollandalı gezgin Cornelis de Bruyne'la birlikte Lahey'den yola çıkıp Osmanlı İmparatorluğu topraklarında dolaşacağız bugün. Bruyne, 1674'te başlayan uzun Avrupa seyahatinin ardından İtalya'dan bir gemiye binerek 1678'de İzmir'e gelir ve gizemli doğu yolculuğu böylece başlar. Türkiye ile Hollanda arasındaki resmi diplomatik ilişkiler 1612'de başlamış olsa da ilişkilerin geçmişi çok daha eskiye dayanıyor. Ravenstein von Heltweg 1544 yılında Habsburg elçisi olarak İstanbul'a gelmişti. 16. yüzyılda Hollandalı ticaret gemileri Osmanlı limanlarına sık sık uğruyor ve Hollandalı tüccarlar bölgenin önemli ticaret merkezlerinde faaliyet gösteriyorlardı. Kısacası Türkiye, özellikle İzmir, Hollandalılar için önemli bir güzergahtı. Ya Cornelis de Bruyne? O da ticari amaçlarla mı bu yola çıkmıştı acaba? İlk gençlik yıllarından beri yabancı ülkelere seyahat etmek için büyük bir arzu duyduğunu söyleyen gezginimiz, yıllarca süren bu yolculuğu sadece kişisel merakı uğruna mı yapmıştı gerçekten? De Bruyne, ülkesinden ayrılmadan kısa bir süre önce adı siyasi bir suikaste karışır. Kendisi bunun bir isim benzerliği olduğunu savunsa da yolculuğunun bu olayla bağlantısı güçlü bir ihtimal. De Bruyne, İzmir'e varır varmaz Hollanda'nın İzmir konsolosu Jacob von Dan'a gider ve burada yakın bir ilgi görür. Belki de De Bruyne, Hollanda için istihbarat toplama göreviyle Osmanlı İmparatorluğu'na gönderilmişti. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu Hollanda'nın ticari çıkarları için büyük önem taşımaktaydı. O yüzyıllarda Türkiye'ye seyahat eden her Avrupalı hem klasik Yunan ve Roma mitolojisiyle tarihini hem de erken dönem Hristiyanlık tarihi ve kültürünü iyice öğrenerek yola çıkardı. De Bruyne da geldiği topraklar hakkında geniş bir tarih bilgisine sahiptir.

Gezi notlarında bu bilgisini kişisel gözlemleriyle zenginleştirerek aktarmıştır. Ayrıca de Bruyne, gezdiği yerlerin resimlerini de çizerek notlarının arasına eklemiştir. Bindiği gemi İzmir'e vardığında de Bruyne gemiden hemen ayrılmaz. Bir süre kenti uzaktan seyreder ve bu gördüğü manzaranın resmini çizer. Körfez'in girişinde bir kale vardır. Bu kale şehri korunaklı bir hale getirmektedir. Bütün gemiler bu kalenin yanından geçer. İzmir'e doğru ilerlerken Körfez'in iki yanında yüksek dağlar ve çok güzel ormanlar vardır. İzmir, mitolojide adı geçen Kral Tantalos tarafından kurulmuş. Simirna adını kenti ele geçirmek isteyen bir Amazon kraliçesinden almış. Homeros'un doğum yeri olduğuna inanılan bu şehir, büyük depremler sonucu yıkılmış, Marcus Antonius tarafından yeniden kurulmuş. Çevresinde pek çok tarihi yer ve arkeolojik kalıntı var. İncil'de adı geçen 7 kiliseden biri de bu şehrin sınırları içinde. De Bruyne'un gemiden hemen inmeyişinin bir sebebi de şehirdeki veba salgınıdır. Kısa bir süre önce İzmir ve çevresinde bu salgın nedeniyle tam 30 bin insan hayatını kaybetmiştir. Önlem alarak gemide kalır. Ancak 15 günün sonunda dayanamayıp karaya çıkar. Türkler vebadan kendilerini sakınmıyorlar. Adeta hastalığa meydan okuyorlar. Çünkü yaşamlarını Tanrı'nın koruduğuna inanıyorlar. Ama bu körü körüne meydan okuyuş hem kendilerine hem de hastalığı yaydıkları çevrelerine büyük zarar veriyor. İzmir çevresindeki bölge incir ve zeytin ağaçlarıyla, üzüm bağlarıyla dolu çok verimli bir ovadır. De Bruyne'a göre buradaki bahçeler ve mesire yerleri dünyanın en güzel manzaralarını oluşturuyor. Halk burada bol ve çeşit çeşit gıdaya kolayca ulaşabiliyor. Bu zenginliğiyle İzmir ticaret alanında doğunun en önemli kenti. Bu yüzden çok kalabalık. Türk nüfusu çoğunlukta. Sonra sırasıyla Rumlar, Ermeniler, Yahudiler ve Avrupalı Hristiyanlar geliyor. Kentte tam bir inanç özgürlüğü var. İzmir ve çevresi herkes için rahat bir yaşam alanı sunuyor doğrusu. De Bruyne, İzmir'in ticaret yaşamını yakından izler. Limandan Hollanda'ya ihraç edilen malların çeşitlerini, nereden geldiklerini ve kervanların geliş gidiş zamanlarını ayrıntılı olarak verir. Manisa'nın pamuk iplikleri ve kaput bezleri, Ankara'dan 16 günde kervanlarla getirilen parlak tiftik ve ünlü mallar, deve tüyü kumaşlar, halılar, kilimler, yatak örtüleri ve palamut ihraç mallarından bazılarıdır. Beş aya yakın İzmir'de kalan De Bruyne, 4 Aralık 1678'de İstanbul'a gitmek üzere bir Türk kafilesine katılır. Kafile Manisa ve Balıkesir üzerinden Bandırma'ya gider ve oradan gemiye binerek 14 Aralık'ta İstanbul'a ulaşır. De Bruyne, 1,5 yıl kaldığı İstanbul'da Türkiye ile ilgili son derece ayrıntılı gözlemler yapar. Osmanlı döneminde Türkiye'ye gelen her batılı gibi o da aldığı eğitim ve dini inancının etkisiyle Türkiye ve Türkler hakkında bir takım önyargılara sahiptir. Yine de Türklerin toplum yaşamını, kültürünü, tarihini ve coğrafyasını kendi kişisel gözlemlerine göre değerlendirir. Bunu yaparken de kimi zaman romantizme kapılır. İstanbul onun için rüya gibi bir şehirdir. Dışarıdan bakılınca İstanbul bir dünya gibi görünüyor. Bu gök kubbenin altında daha güzel bir manzara bulunabileceğine inanmıyorum. Doğa burada en büyük gemiler için bile dünyanın en güzel, en güvenli limanını yaratmış. De Bruyne'a göre doğa bu kenti yaratırken çok cömert davranmış ve dünyanın bütün güzelliklerini ona bahşetmiştir. Boğaz kıyılarındaki

ki gezilerinde gördüğü saray, köşk ve yalılara hayran kalır. Çeşit çeşit ağaçlarla kaplı sayısız bahçenin yeşilliğiyle gözleri kamaşır. Ona göre Türklerin güçlü bir doğa sevgisi vardır. Bütün köşkler, yalılar ve evler envai çeşit ağaç ve çiçeğin gösterişli bir biçimde düzenlendiği bahçeler içinde bulunmaktadır. Ayrıca Türklerde hayvan sevgisi de dikkat çekicidir. De Bruyne, çarşıda dolaşırken kafeste satılan kuşları satın alıp onları serbest bırakan insanlar görür. Bazı insanlar da ölümlerinden sonra geride bıraktıkları köpeklerinin bakımı için fırıncı ve kasaplara vermek üzere para ayırmaktadır. Hayvanlara verilen değerle ilgili dikkatini çeken başka bir gözlemini de anlatır De Bruyne. Ayasofya'nın mozaik süslemelerindeki insan figürleri kapatıldığı halde Hristiyan inancındaki kutsal ruhu temsil eden güvercin açıkta bırakılmıştır.

Hollandalı seyyah Cornelis de Bruyn, Türkiye gezisi boyunca sosyal yaşamın her yönüyle ilgilenir. Topkapı Sarayı'nı ve içindeki hayatı öylesiye merak eder ama burayı sadece uzaktan seyredebilir. Bu yüzden saraydaki cariyeler ve onların yaşamı hakkında başka seyyahların veya huzura kabul edilmiş elçilerin anlattıklarıyla yetinmek zorunda kalır. Yüksek ağaçlarla kaplı bahçeler ve içlerindeki köşklerle saray tek kelimeyle büyüleyicidir. Sultan 4. Mehmet'i bir cuma selamlığında görür. Doğu'nun bu ulu hakanını atının yanında yürüyen birkaç uşak izlemektedir sadece. Saraydaki yaşantıya şahit olmasa da İstanbul'daki halkla hep iç içedir. Müslümanlarla Hristiyanların sosyal ve ticari ilişkilerini, ibadetlerini, geleneklerini, yemek ve eğlence kültürlerini yakından gözlemler. Ressam yönüyle görsellik her zaman daha çok ilgisini çeker. Bu nedenle seyahat notlarında Türk insanının görüntüsüne ilişkin bilgileri ayrıntılı olarak yer vermiştir. Bu bilgiler arasında özellikle halkın giyim kültürü geniş yer tutar. De Bruyne'a göre Türklerin göze hoş görünen ve çok ağırbaşlı bir giyim tarzları vardır. Ayrıca İstanbullu kadınların giyimini batıdaki hemcinslerine göre çok daha seçkin ve görkemli bulur. Hele o başlıklar. Bu büyük ama zarif başlıklar farklı renklerde tüller, gümüş tellerden işlemeler, çiçekler, inciler ve değerli taşlarla süslenmiştir. Hem kadınların hem de erkeklerin kıyafetleri renkli ve farklı dokumada kat kat kumaşlardan oluşuyor. Bu kıyafetler içinde vücudunda herhangi bir kusuru olan bile bunu rahatlıkla gizleyebilir. De Bruyne hayran olduğu bu kıyafetleri sadece anlatmakla kalmamış, resimlerini de çizerek görünür hale getirmiştir. De Bruyne seyahat notlarında Türkiye'nin hayranlık veren güzelliklerini anlatırken, 17. yüzyıl sonlarına doğru Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşanan huzursuzluklara da yer verir. İzmir'den İstanbul'a kafileyle ve Antalya'dan İzmir'e kervanla karadan seyahat ederken sık sık eşkıya korkusu yaşamıştır. De Bruyne'un Osmanlı İmparatorluğu sınırları içindeki gezisi toplam 6 yıl 3 ay 8 gün sürer. Bu sürenin 4 yıla yakın bir bölümü Türkiye'de geçmiştir. Ülkesine döndükten sonra bu ilginç seyahatin öyküsünü kendi çizdiği eşsiz gravürlerle süsler ve Seyahatname 1698 yılında yayınlanır. Sultan 4. Mehmet döneminin ekonomik, tarihi, kültürel ve sosyolojik görünümüyle birlikte Türkiye-Hollanda ilişkilerini ayrıntılı bir şekilde ortaya koyan bu seyahatname, 17. yüzyıl araştırmaları için çok zengin ve yararlı bir kaynaktır.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi ile görüşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Matilde İstanbul'da görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Ankara'ya geçecek ve Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü programına katılacak. İran-Amerika Birleşik Devletleri müzakeresinde iki taraf da hayır dedi. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin teklifini teslimiyet anlamına geliyor gerekçesiyle reddetti. ABD Başkanı Trump da İran'ın cevabının kabul edilemez olduğunu açıkladı. Bu gelişmelerin ardından petrol fiyatları fırladı. Uluslararası petrol göstergesi Brent %4,1 artışla varil başına $105,50 yükseldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati ile telefonda görüştü. Görüşmede İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakere süreciyle ilgili gelişmeler değerlendirildi. Gazze'deki ölümcül İsrail ablukasını kırmayı amaçlayan küresel Sumut filosu Muğla Marmaris'e ulaştı. Aktivistler Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nın filoya yönelik İsrail saldırıları için resmen başlattığı soruşturma kapsamında ifade verdi. Filonun yeni yol haritası 12 Mayıs'ta Marmaris'te dünya kamuoyuyla paylaşılacak. Katliamcı İsrail, 7 aydır yürürlükte olan ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırılarını sürdürüyor. Bölgedeki İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 72.737'ye yükseldiği bildirildi. İran'ın petrol ihracatında stratejik öneme sahip Hark Adası açıklarında büyük bir petrol sızıntısı meydana geldiği iddia ediliyor. Amerikan basını uydu görüntülerine göre Basra Körfezi'nde geniş bir tabakanın yayıldığını öne sürdü. Görüntülerdeki maddenin petrol olup olmadığı ve sızıntının nereden kaynaklandığı konuları ise belirsizliğini koruyor. Irak, Türkiye'den 20 adet uçak savar füze sistemi satın almak için yürüttüğü müzakerelerin son aşamasına geldi. İsrail medyası ise Tel Aviv'in duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. İsrail Hava Kuvvetleri'nin alternatif uçuş rotaları planlaması gerekebileceği yazıldı. Soykırımcı İsrail'i Fransız Cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Mélenchon sert sözlerle eleştirdi. İsrail bölgedeki en tehlikeli ülke diyen Mélenchon, İsrail'in sürekli savaş başlattığını ve soykırım yaptığını vurguladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Rum yönetiminin provokatif hamlelerine tepki geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Rum kesiminde yer alan Baf kentindeki Atatürk Caddesi'nin isminin değiştirilmesini düşmanca bir tutum olarak değerlendirdi. Beşparmak Dağları'ndaki ve Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının kaldırılmasına yönelik öneriye de sert tepki gösterdi. Bu yıl 70.'si düzenlenen Eurovision şarkı yarışması Avusturya'nın başkenti Viyana'da Turkuaz Halı töreniyle başladı. Yarışma bu yılda İsrail'e yönelik protesto ve boykot çağrılarının gölgesinde gerçekleşiyor. Ve spor. Süper Lig 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu. Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray konuk ettiği Antalya Spor'u 4-2 yenerek bitime bir hafta kala Süper Lig'in 2025-26 sezonunu şampiyon tamamlamayı garantiledi. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 21, İstanbul 24, Üsküp 27, Lefkoşa 25, Kerkük 35, Stockholm 12, Sofya 24. Yağmurlu olmak üzere Bern, Berlin ve Brüksel 13, Kopenhag 10. Çok bulutlu olmak üzere Amsterdam 11, Paris 16, Tiran 25. Parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 23, Bakü 22, Viyana 20 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Şimdi bir tren kalkıyor. Rayları hasret, vagonları sohbet ve müzik dolu. Gurbette olan herkes için bir memleket sesi bu. Memleket saati 15'i gösterdiğinde memleket treni yolculuğu başlıyor.

Ankara'dan Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan yepyeni bir haftadan kucaklıyoruz sizleri değerli dinleyenler. 11 Mayıs 2026 Pazartesi gösteriyor takvimlerimiz. Türkiye'de saatler 10'u 7 geçiyor değerli dinleyenlerimiz. Efendim sizler için bu yolculuğu Betül Yazar ve Hatice Yılmaz Alaca hazırladı. Teknik masada Berkay Yıldız, mikrofonda ben Gülnur Akalın. Bir saat boyunca beraber yol alalım mı? Ne dersiniz? Birlikte miyiz? Neredesiniz? Neler yapıyorsunuz? Biz biliyorsunuz sınır ve saat farkı tanımadan sizleri Türkiye'ye yanı başımıza getiriyoruz. Artı 90 312 463 34 19 ya da 21'dir telefon numaralarımız. Artı 90 536 162 21 86 WhatsApp iletişim hattımız, sizlere hatırlatalım. Bizlere Memleket Tren ismiyle sosyal medya hesaplarımızdan, Facebook ve Instagram'dan ulaşabilirsiniz. TürkSat 4A Batı paketi uydusu kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden bizleri dinleyebileceğinizi hatırlatalım. TRT Dinle uygulaması ve radyo.trt.net.tr üzerinden sesimiz sizlere ulaşıyor. Hatırlatalım değerli dinleyenler. Efendim birlikteliğimiz haydi gelin başlasın. Pazartesi sendromu yaşayanlar varsa şöyle hareketli güzel bir şarkı seçtik sizler için. Kenan Doğulu bizleri bir kendimize getirsin.

Efendim, yapay zekalı günlerden geçiyoruz. Giderek de gelişiyor yapay zeka. Dilerseniz böyle başlayan bir alıntı yaptık bugüne. Bir yapay zeka uygulamasına sorulmuş. 140 yaşına kadar nasıl yaşanır? Cevap ezberlerimizden çok farklı değerli dinleyenler. Gelin bir göz atalım. Uygulama dünyada insan ömrünün en uzun olduğu bölgeleri inceleyerek şu sonuca varıyor. Uzun yaşamın sırrı diyet, spor ya da genetik değil. Kronik stresten kurtulmak. Kronik stres, stresten farklı. Stres, beklenmedik bir durum karşısında verdiğimiz geçici tepkilerken, kronik stres, sürekli olarak hissettiğimiz gerginlik ya da tehdit altında olma hali. Kronik stresin kaynağı, olduğun ve olmak istediğin kişi arasındaki içsel çatışmaymış değerli radyo dostları. Kendine ait olmayan bir hayatı yaşadığında bedenin güvende hissetmiyor ve survival modda kalıyormuş. Sürekli hayatta kalma mücadelesi verdiğinde vücut kortizol salgılıyor. Bu da yaşlanma sürecimizi hızlandırıyor. Bu yüzden formül basit. İçini yoran, enerjini çeken, seni sen olmaktan uzaklaştıran her şeyden kurtulmaya çalış. Çünkü huzursuzluk hücrelerine kadar işler. Gerçek sosyal bağlar her şeyden güçlü. Yalnızlık beden için günde 15 tane sigara içmek gibi. Ama yanında kendinden olabildiğin tek bir insan bile sağlığını kullandığın vitaminlerden fazlaca güçlendirir. Efendim, bir de yapay zeka diyor ki sabah kalkmak için bir nedenin olsun. Büyük bir amaç olmasına gerek yok. Sevdiğin küçük bir rutin bile olur. Yeter ki içinden gelen bir bunun için buradayım hissi taşı ve bedenini dinle. Uykun geldiğinde uyu, yorulduğunda dur, acıktığında ye. Bedenini sürekli zorlama. Çünkü onun da bir sınırı var. Uzun yaşamın sırrı yediklerinde değil, aslında sinir sisteminde. Kalabalıkta değil, gerçek bağlarda. Mükemmel rutinde değil, kendine sadık kalmakta. Çünkü beden sana ait olmayan bir hayatı uzun süre taşıyamaz değerli radyo dostlarım.

Mesajlarınız ve bizimle paylaşmak istedikleriniz için WhatsApp iletişim hattımız +90 530 662 21 86 +90 530 662 21 86.

Efendim gelin dünyadan ve Türkiye'den biraz haberdar edelim sizleri. Geçtiğimiz hafta gündeme de almıştık. Galatasaray bir tökez demişti efendim geçtiğimiz hafta, ama bu hafta noktayı koydu. Üst üste dördüncü kez şampiyon oldu. Efendim üst üste dördüncü kez şampiyon olan bir başka isim var ki, o da Okan Buruk. Galatasaray'da hocalığı sırasında Bahçeşehir hocalığıyla birlikte 5 kez şampiyonluk yaşıyor. Onu da ayrıca tebrik etmek istiyoruz tabii ki. Ve ne dedi? 5. kez de seneye de şampiyon olacağız dedi. Üst üste 5. kez şampiyon olursa Okan Buruk bu rekoru kendi ismine altına yazdırıyor efendim, imzasını da atıyor. Çünkü bu rekor Fatih Terim'deymiş. Bunu da sizlere iletmiş olalım. Şimdi tabii Galatasaraylılar çok mutlu. Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Antalya Spor'u 4-2 mağlup etti. Sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu da ilan etti. Değerli dinleyenler, Türk futbol tarihinde ikinci kez 4 sezon üst üste şampiyon olma başarısını gösterdi Galatasaray. Tebrik ediyoruz değerli dinleyenler. Hemen arkasında ligi bitiren Fenerbahçe var biliyorsunuz. Hemen arkasında Trabzonspor var ve 4. sırada da Beşiktaş var. Şimdi tekrar sezon bitiyor ama spor severler çok iyi bilir. Hemen yeni sezonla ilgili konuşmalar, işte kimler değişecek, kimler gidecek, yeni transferler olacak mı? Başkan ya da biliyorsunuz teknik direktör konusunda değişimler yaşanacak mı? Hemen o kıpırdanmalar, röportajlar başladı bile. Ama dediğimiz gibi Galatasaray'ın ve Okan Buruk'un bu şekilde rekorları var değerli dinleyenler. Bakalım önümüzdeki sezon neler yaşanacak. Şampiyonluğa hasret bir Fenerbahçe'de var. Hemen arkasından gelen biliyorsunuz ezeli bir rekabette var. Bu güzel rekabette sporu güzel yapıyor aslında. Tadında bir rekabet her zaman güzeldir diyerek haydi gelin diğer haberlere bakalım. Efendim biliyorsunuz bir de hantavirüsümüz var. Yeni bir konu. İspanya hantavirüs vakalı gemideki yolcuları karantina altında tahliye edecek. Türklerin de olduğu bir efendim yolculuktu biliyorsunuz. Yolcu gemisinin Kanarya Adaları'na bağlı Tenerife Limanı'nda demirlemesine izin veren İspanya hükümeti gemideki yolcuları askeri birliklerle ve bölgeyi karantinaya alarak tahliye ediyor değerli dinleyenlerimiz. Efendim çağın yeni tehlikesi dijital obezite. Teknolojik araçlar ve sosyal medya kanalları üzerinden gereğinden fazla içerik tüketilmesinin dijital obeziteye neden olduğu uyarısında bulunan uzmanlar, zihinsel ve fiziksel sağlığı korumak için belirli sürelerle dijital cihazlardan gönüllü olarak uzak durulması anlamına gelen dijital detoks tavsiyesinde bulunuyor değerli dinleyenler. Yani buradan tahmin edin. Yediğimiz, içtiğimiz kadar mühim bu

beklenebileceğini açıkladı. 20 milyon yolcu efendim. Uyarının arkasında ise yükselen gaz yağ fiyatları var. İran Savaşı ve Hürmüz Boğazı'ndaki petrol taşımacılığına yönelik risklerin uçak yakıtı maliyetlerini ciddi şekilde artırdığı belirtiliyor değerli dinleyenler. Ki Almanya'da biliyorsunuz, Almanya'daki havalimanları da sizler çok daha iyi bilirsiniz. Yani sadece Almanya'ya gidenler için değil efendim, transit geçişler için de çok mühim havalimanları. O yüzden çoğu bilet geçişli kullanılıyor biliyorsunuz. Bu haber mühim, dikkate almak gerekir. Efendim, Evliya Çelebi'nin izinde Bosna Hersek'te Osmanlı eserleri projesi heyecanlandıran bir proje. Nedir bakalım proje? Bosna Hersek'teki Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Balkan Araştırmaları Merkezi ile Konaklama ve Turizm İşletmeciliği Bölümü tarafından yürütülüyor. Sürekli güncellenmekte olan bu proje, Bosna Hersek'in daha az ziyaret edilen şehirlerini tanıtarak turistler için alternatif güzergahlar oluşturmayı hedefliyor. Güzergahlara verilen isimler, buralardan kısmen de olsa geçmiş ya da buralarla bir bağ olan tarihi kişiliklerden ilham alınarak verilmiş. Proje, Bosna Hersek'te var olan yüzlerce Osmanlı eserinin tamamını kapsamıyor. Yaşayan bir çalışma olarak tasarlanan bu proje, her aşamada yeni eklenecek eserlerle zenginleştirilecekmiş değerli dinleyenlerimiz. Yurda dönelim. Mersin Kültür Yolu Festivali başladı. 321 kilometrelik sahil şeridi, berrak denizi, mavi bayraklı plajları, yayla kültürü ve bereketli topraklarından doğan zengin mutfağıyla Mersin, yalnızca bir turizm destinasyonu değil, aynı zamanda yaşayan bir kültür hazinesi olan bir şehir. Etkinlikler 17 Mayıs'a kadar devam edecek değerli dinleyenler. Mersin Kültür Yolu Festivali 16 farklı noktada 57 başlık altında düzenlenecek ve toplam 159 etkinlikle şehir adeta bir kültür ve sanat sahnesine dönüşecek değerli dinleyenler. Efendim, aile içi şiddet. Türkiye'de değil sadece şiddet konusu, Avrupa'da da konuşuluyor ve önlemler alınıyor. Almanya'da Federal Meclis aile içi şiddete karşı dikkat çeken bir yasayı kabul etti. Efendim, bu düzenlemeye göre yaklaşma yasağını ihlal eden failler elektronik kelepçe takabilecek. Fail mağdura yaklaşınca sistem anında uyarı verecek. Özellikle kadınlara yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin azaltılması hedefleniyor Almanya'da. Efendim, ülkede partner şiddeti mağdurlarının yaklaşık %80'i kadınlardan oluşuyormuş değerli dinleyenler. Son haberimiz otizmle ilgili. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, otizm spektrum bozukluğu olan bireyler ve ailelerine yönelik hizmetlerin geliştirilmesi ve bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla hazırlanan otizm.gov.tr platformunu erişime açtı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bakanlık koordinasyonunda hayata geçirilen ulusal dijital bilgilendirme platformu, aileler, uzmanlar ve ilgili paydaşlar için bilimsel temelli bir bilgi merkezi olarak tasarlandı. Platformda OSB tanısı, belirtileri, tanı süreci ve sıkça sorulan sorulara dair kapsamlı içerikler yer alacak değerli dinleyenler. Biz de ana baba okulu köşemizde biliyorsunuz 2 haftamızı otizme ayırmıştık değerli dinleyenler. Peki bu hafta ne konuşacağız? Bu pazartesi de ana baba okulu köşemiz var biliyorsunuz. Türkiye'de sınavlar yaklaştı. Hangi sınavlar diyeceksiniz? Üniversite sınavları ve orta öğretime geçiş sınavı biliyorsunuz. Haziran ayı içerisinde yapılacak. Tabii ki bunun dışında da başka sınavlar var. Uzmanlık sınavları var efendim. Mesleki, yani üniversiteden sonra girilmesi gereken, yine ÖSYM'nin yaptığı birçok sınav var. Bahar aylarında yapılıyor. Haziran ayı içerisinde yapıyor. Devamında yapılıyor. O yüzden biz bugün sınav kaygısını konuşacağız değerli dinleyenler. Pek çok evin ortak gündemi Türkiye'de. Okullarında yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Sınav kaygısı nedir? Herkes yaşar mı? Neden kaynaklanır? Belirtileri nedir? Sınav kaygısı nelere yol açabilir? Hatta sınavdaki başarısızlığa kadar gider mi? Bunları konuşacağız. Çocuk ve ergen psikiyatristi Doçent Doktor Semih Erden bizlerle birlikte olacak efendim. Küçük bir mola verelim.

0: Efendim, ana baba okulu köşemize hoş geldiniz. Çocuk ve ergen psikiyatristi doçent doktor Semih Erden'i ağırlıyoruz. Hocam hoş
1: Hoş
0: geldiniz.
1: bulduk, merhabalar.
0: Bugün beni de ilgilendiren, geniş bir kitleyi de ilgilendiren sınav kaygısını konuşacağız. Aslında sınavlar hayatımızın her kademesine var, değil mi?
1: Evet, sınav her zaman var. Yani normal eğitim hayatı boyunca ama tabii de böyle dönüm noktası olan sınavlar var. İşte
0: Evet.
1: liselere geçiş, üniversiteye başlama, üniversite eğitimi, lisans eğitimi süreçlerinde. İster istemez de tabii ki ailelerin de haklı olarak hani çocuklarının gelecekleri için iyi bir yerlere ulaşmaları için de onların da aslında bir sınav kaygısı diye şimdi konuşuyoruz ama aslında
0: Ailelerin de var.
1: aile kaygısı, anne kaygısı, yani toplum baskısı, beklentiler, çocuğun kendi kaygısı hepsi birbirine giriyor aslında.
0: Evet, çok haklısınız. Peki bu kaygı heyecanla aynı şey mi hocam?
1: Ya şimdi şöyle, her halükarda sınav süreci tabii ki stresli ve heyecan, yani o gencin kendi, çocuğun kendi beklentisine, hedeflerine göre heyecan ve stres içinde barındırıyor. Ama bir yandan da tabii şimdi sınavlar yaklaştıkça o hiç heyecan olmayan çocuklarda ya da kaygısı az olan çocuklarda bile kaygının arttığını da görüyoruz. Hani o normal bir süreç. Yani ona karşı yaklaşan bir duruma karşı hani ne olacağıyla ilgili beklenti, hem başarmak isteme hem acabalarla ilgili sorular ister istemez kaygıyı arttırıyor. Bunlar normal süreçler. Kaygı dediğimiz şey sürecin yönetilmesi.

0: dememesi aslında. Yani bir kişi de heyecan olabilir ama o heyecan içeri girince hani bir görüşme olur, mülakat olur, başka bir işte sınav olur. O perform edeceğimiz, performans göstereceğimiz etkinlikte, aktivitede zamanla o süreç geçer. O heyecan sonra kendini yerini yaptıktan sonra bırakır aslında. Normal bir duygu durum haline getirir. Ama kaygı dediğimiz durum hem sınav öncesi, hem sınav hazırlanma sürecinde, hem de denemelerden önce, denemeler anında, deneme sonrasında sonucu ile ilgili. Çünkü bazen mesela gençler şöyle bir şey oluyor. Denemeye giriyor. Deneme sonucuna bakma ile ilgili kaygı yaşıyor. Denemeye ben bakmayacağım. Ben sonuca bakmak istemiyorum. Hani kötü geçti. Yani bak, sorulara bak, yanlış mı
1: Kaygılar
0: değil mi?
1: çeşit çeşit.
0: Aynen, bu hafta sonu hatta şöyle bir şey oldu. Hatta onu da dedim senden bahsedeceğim kesin. Cumartesi günü bir tane benim takip ettiğim bir genç vardı. 2 yıldır takip ediyorum ama başka bir sebeple takip ediyorum. Daha ergenlik sorunları. Şimdi sınava da girecek, YKS'ye girecek. İşte biraz baktık ettik, hani bir şeyler netleri falan da çok iyi yapıyor. Yani ilk böyle 5000'e falan girecek bir genç. Şu anki şeylerle, sonuçlarla, ama bir dalgalanma var. Hani test yaptık, konuştuk, değerlendirdik. Ya biraz kaygı var gibi. Hani artık kaygı olduğunu düşündüm. Sonra böyle zeki de bir çocuk, ben nasıl fark etmedim bu kaygımı falan diye kendi kendine bir ona kaygılandı. Yani sınav kaygım varmış diye ona
1: Ben bunu
0: kaygılandı.
1: nasıl fark etmem?
0: Yani dedim ya, ilksin dedim ya, sınav kaygısı olduğunu öğrenip kaygılanan başka bir, hani genç görmedim ben bugüne kadar. O yüzden hani onlar, hani o yeni bilgi her zaman tabii kaygılandırıyor da, işte o her şeyi yönetme, her şeyi yapma. Şimdi kitaptaki bir soruyu çözüyorsunuz, konuyu çalışıyorsunuz, birçok kaynağı işte bitirip hakim olmaya çalışıyorsunuz. O ister istemez o yönetimi kısmını sağlıyor ve kaygıyı azaltıyor. Ama yeni bir bilinmeyen denkleme girdiği zaman ister istemez o, hani yeni bir plan ortaya çıkıyor. Sınava bir ay kala, 40 gün kala, 50 gün kala. O yüzden o da bir kaygı oluşturabiliyor. O hedefler, değişimler, işte sınavın işte olacağı süreçle ilgili yeni bir karar açıklanması, bir değişiklik yapılması, sınav gününün mesela değiştirildi, LGS de biliyorsunuz. Yani bu tarz böyle sınavla
1: Küçük
0: ilgili ufak da
1: değişiklikler.
0: olsa şey değişiklikler ister istemez gündem oluyor ve hani bununla ilgili kişi, çocuk, genç yeni bir düşünceye girebiliyor. O yüzden buradaki olay aslında o kafadaki düşüncelerin, o şemaların, oradaki işte inançların, eski deneyimlerin nasıl ele alındığı, nasıl düşünüldüğü, nasıl karşılandığı, hem düşünce boyutunda, bilişsel süreçte, hem de duygu olarak. Ama tabii hani biz burada tabii sınav kaygısı deyince çocuk ve gençleri konuşuyoruz. Şimdi aileler böyle bize geliyorlar, hocam bizim çocuğun işte sınav kaygısı var, işte çok kaygılı falan diye geldiği zaman aslında aile farkında olmadan kendini de getiriyor aslında. Çünkü bu bir şey gibi, hani bir odadaki eşyayı, bitkiyi getiriyorsunuz ama o bitkinin yaşadığı hani ortam da önemli, hava da önemli. Sadece gelip de hani bu bitki hasta oldu, neyi varmış, niye hasta oldu diye sormak gibi bir şey bu.
1: Hocam çocuğun kaygısız olup ailenin kaygılı olduğu durumlarla karşılaşıyor musunuz?
0: Yani şöyle, bazen onu aileler çok söylüyor. Hocam hiç kaygısı yok, çok böyle hani
1: Boş
0: boş
1: vermiş,
0: vermiş,
1: rahat.
0: rahat durumda hani diye söylüyorlar. Hani aile kaygılı, yani sınav var, biz söylüyoruz, bak diyoruz şöyle olur.
1: Çalış.
0: Yani okursan şöyle olur, okumazsan böyle olur, bak hani anlatıyorlar, konuşuyorlar. Yani onların da çoğunda aslında şöyle bir şey oluyor. Çocuk tembelliğinden aslında, ya da işte nasıl desem, yapabilecekken o disiplinli olma kısmına girmeyip aslında başarabilecek bir çocuk. Gerçekten anne babasının kafasında tanıdığı gibi o süreçleri yapabilecek bir çocuk. Bilinç dışı bir şekilde yapmamayı tercih ederek sanki böyle umursamaz görünüyor. Aslında hiç kaygılı değil, kaygısı yokmuş gibi değil aslında. İçinde bir kaygı var aslında ama dışarıya böyle sanki ben kendim bunu böyle tercih ettim, ben çalışmayacağım. Hani başarısızlığı kendi seçim olarak lanse et diyor aslında. Yani ben istesem başarırım ama ben başarmadım, ama
1: İstemiyorum.
0: neden başarmadım bir sorun bakalım, çünkü ben istemedim. Hani orada da bir kontrol var.
1: Uğraşmadım
0: Evet, orada bir
1: gibi.
0: aslında bir kaçış var, kontrollü. Çünkü çalışıp o disiplin olma kısmını sürdüremezse, elinden gelenin en iyisini yapamazsa, çünkü orada bir mükemmeliyetçi de devreye giriyor. Bu sefer istediği sonucu alamazsa daha büyük bir yıkım yaşayacağına, bunu en baştan kontrollü bir şekilde hiç yapmayalım, başlamayalım kısmıyla götürüyorlar. O
1: Evet.
0: yüzden evet, rahat çocuklar var ama yani o rahat görünenlerin birçoğu da bence %70-80 rahat değil aslında.

0: O ortamda, o evde durup o çocuğun rahat olma ihtimali zaten olamaz. Ya sinir olarak yansır, ya evde bağırış çağırış olarak yansır. Başka bahanelerle bir tartışma çıkar. O yüzden kaygısız görünen genç de, hani hep deriz ya sessiz görünen,
1: Kaygılı
0: kaygısız
1: genç.
0: görünen gençlerde de tekrar bir bakılması lazım. Çünkü çok derinlerde ve hemen herkese çıkarmayabilir. Çünkü benim mesela ilk görüşmemde bile bazen çok böyle, hani ikinci görüşmede anladığım ya da fark ettiğim durumlar olabiliyor, ya da ilk görüşme çocuk kendini çok kapatabiliyor. Hiç belli etmiyor. Onu çok böyle iyi bir şekilde kamufle eden gençler de oluyor. Ama çoğu zaman ilk görüşmede çoğu onu anlayabiliyoruz. Eğer kendini anlatma, biraz konuşma durumu söz konusu olursa ona göre onu zaten fark edip aileye yönlendiriyoruz.
1: Hocam peki şunu merak ediyorum. Kronik midir bu kaygı mevzusu? Ne için soruyorum? Şimdi yıllar geçmiş daha ileri yaşta olup ya benim yaşadığım da sınav kaygısıymış diyen benim tanıdıklarım var mesela artık 50'li yaşlara gelmiş. Hani bu kronik midir? Yani atıyorum ortaokulda işte LGS ile başladık diyelim. LGS'de bunu fark etmedik geçti. Üniversite sınavında geçti. Ama ilerleyen dönemde bakıyoruz dediğiniz gibi mesleki sınavlar var. Ya aslında bende bir kaygı varmış deyip belki ileri yaşta fark ediyor. Yani bu böyle devam eder mi? Mutlaka tedavi edilmeli mi?
0: Yani şöyle, tabii ki burada terapilerle ve hani desteklerle beraber bu süreci, gerekirse medikal tedavilerle beraber çözüyoruz zaten, ama
1: Üstüne gidilmezse yani fark
0: üstüne
1: edilmezse.
0: gidilmezse ve hani kişi onu sonra okuduğu kitaplardan ya da dinlediği bir yayından öğrenirse, duyduğu bir doktordan bir bilgi olarak kulağına hani çalınırsa, o zaman tabii ki hani bu vardır. Bu sonuçta geçmişten beri belki vardı, ama biz bu kadar şimdi radyoda bu konuşulan konu haline gelmesi kısmına baktığımız zaman, belki o zaman buna ulaşamadık. O bilgiye ulaşamadığı için kişi bilmiyordu. Onu nasıl görürüz? İşte bir sunum yapacağında, bir ürünü tanıtacağında, bir işte kendi
1: Evet,
0: aralarındaki
1: bunu
0: hani,
1: kastediyor.
0: evet, bir sempozyum olur, bir toplantı olur, bir yerde o performans anksiyetesi dediğimiz durum kısmı aslında. Yani onu biliyordur ama mesela benim öyle bir şeyim var. Yetişkin biri mesela şeyi söyler. Daha hani benim hastam değil ama otururken konuşurken bana mesela bahsetmişti vardı. Ya hocam, ben her şeyi çok iyi biliyorum. Çalıştığım işle ilgili, ürünle ilgili en iyi şekilde yapıyorum müşterilere, ama bu bir çalıştay ya da başka bir şey olduğu zaman ben bakıyorum, böyle soru sorulduğu zaman gidiyor bütün bilgiler. Hani o performans anksiyetesi, ketlenme dediğimiz o an, hani çalışma belleği diyoruz ya, hani dikkat eksikliğinde konuştuğumuz o çalışma belleği kısmı, ben bunu hep şey olarak söylüyorum. Yani normalde hani telefonlar ya da işte radyolar iyi çeker, ama araya bir hava bozukluğu olursa ya da sis olursa o şey çok gelmez, ulaşılmaz. Tam da orada bir sislenme oluyor gerçekten. Yani o kaygı anında bir anda bildiğiniz her şey hani yerine duruyor, kaybolmuş değil, ama siz oraya ulaşamıyorsunuz. O yüzden o çalışma belleği kısmında ulaşılmayınca, bu sefer daha çok o anki spontane bir şekilde süreç gidiyor ve gerçekten kişi bilmezmiş gibi, hani onunla ilgili hiç bilgisi yok, çalışmamış, çok özenmemiş gibi bir tablo ortaya çıkabiliyor. O yüzden dikkat eksikliğinde, öğrenme güçlüğünde olduğu gibi kaygı durumlarında da bu tarz bir ketlenme oluyor. Ki zaten çokça duyarız bunu. Mesela sınavda çocuk girer, bildiği soruyu unutur. Sınavdan çıkınca mesela o soruyu çözebilir.
1: Ben bunu nasıl çözemedim diyor bu
0: Evet,
1: sefer.
0: çıkar. Bu soru
1: Üzülür.
0: bu muymuş? Bunu mu soruyormuş? Ben burada bunu verdiğini görmemiştim. Bunu anlamamışım. Şurayı okumamışım. Yani orada mesela parantezinde verilen bir bilgiyi mesela vermedi zannedip, onu neden vermedi deyip, vermediği iyi haliyle çözmeye çalışıyor bazen gençler. Sonra
1: Evet, değil mi?
0: bir
1: Savaşıyor bu sefer.
0: savaşıyor orada. Sonra çıkınca bakıyor ki aslında vermiş, her şey tammış, aslında kolaymış falan.
1: Evet.
0: Yani bu tarz durumlar oluyor. O an kişi kaygıyla beraber normal rutinde yaptığı o bildiği soruyu, bildiği bir bilgiyi çözebilme ve görebilme kısmı değişiyor. Bu
1: Evet.
0: etkileniyor.
1: Peki hocam fiziksel midir bu kaygının her zaman belirtileri? Hani klasik bildiğimiz karın ağrısı, ellerin terlemesi ya da bilmiyorum başka şeylere de yol açabilir. Ne bileyim bacak belki titretilir. Hani farkında olmadan yapılan istemsiz hareketler
0: Evet,
1: değil mi?
0: yani evet, yani bu sınavdan önce mesela uyku ile ilgili olabilir, karın ağrısı olabilir, baş ağrısı olabilir. Yani farklı somatik
1: Belki
0: Yani
1: uykusuzluk mu
0: bedensel
1: olabilir?
0: belirtiler olabilir.
1: Hı.
0: Uyku ve uyanma ya da işte dikkatle ilgili sorun olabilir. Ama sınav anında da yine terleme, işte çarpıntı, bazen mesela idrara çok sıkışma durumu oluyor. Hani
1: Hı.
0: şimdi sınavlarda şöyle bir bilgi var ya, sınav boyunca çıkmayacaksınız. Yani o bilgi bazen çocuklarda hani
1: Baskı değil mi?
0: olabiliyor ve hele ki bazen eğer normal bir denemede böyle bir sorun yaşarsa onun kabusu haline geliyor ve artık bununla ilgili kendini böyle hep sınanıyor gibi bir duruma geliyorlar. Yani geçen senelerde böyle iş gelmesi 5-6 tane vaka denk geldi mesela. Yani hiçbir şey yok, her şey normal, sadece sürekli idrara sıkışıyor, hiçbir
1: Normalde öyle bir problemi de
0: fizyolojik bir
1: yok.
0: hastalığı yok, hepsi bakılmış normal. Sonra işte kaygı tedavileriyle beraber çözdüğümüz, ilerlediğimiz gençlerimiz. Yani dediğiniz gibi sadece bir bedensel semptom gibi değil. Hani diyorum ya, bazen hiç hani çok kadar soğukkanlı, serin kanlı gözüküyorlar ki esas tablo içeride bilişsel kısımda ortaya çıkıyor. Yani zamanı yönetemiyorlar, bir soruya çok takılıyorlar, o planlamayı iyi yapamıyorlar. Yani kriz yönetimi aslında orada bir süreci planlama, çünkü zaman yönetmek de önemli. Bir soruyu takıldığı zaman hemen onu pas geçme, es geçme kısmını yapması da önemli. Ya da oradaki motivasyon ve duygusal ruh halini de ayarlaması gerek. Hani bu soru zormuş, yapamadım, acaba herhalde bu sınav benim kötü geçecek. Hemen böyle en kötü senaryolar. Burada bilişsel böyle çarpıklar oluyor. Yani kendi kafasına kodladığı bazı şemalar oluyor. Ben şimdi bunu yapamadıysam eğer böyle olur. Matematikten benim kötü gelirse sınav kötü geçer. İşte hani kafasına hesap yapıyor, netlere bakıyor. Şöyle mi olur, böyle mi olur? Kendi kendine sınav anında sınavı bırakıp başka bir gündem oluşturuyor ve dışarıdan görmediğimiz ama içeriden böyle
1: O gündemde de
0: evet
1: kayboluyor
0: evet
1: galiba.
0: orada kayboluyor ve aslında içeride bir stres yaşıyor.
1: Hı.
0: Ama dışarıdan belki hiçbir şey görmüyorsunuz. Anlaşılmıyor. O yüzden burada şu önemli: bir genç çalışıyor, yani gerçekten çalışıyor, elinden geleni yapıyor. Anlamayla ilgili bir sorun yok, öğrenmeyle ilgili bir sorun yok ama çalıştığının karşılığını alamıyorsa bir bakılması lazım. Yani
1: Hı.
0: dikkat eksikliği sınav kaygısı bağlamında değerlendirmesi gerekiyor. Yani dikkatle ilgili bir sorun zaten varsa az çok bugüne kadar anlaşılmıştır. Ya da işte oturma süresiyle ilgili bir zorluk olmuştur. Ya da işte planlamayla ilgili bir sorun olmuştur. Ya da özel ders alıyorsa öğretmenden bir geri bildirim gelmiştir. Uzun süre oturamıyoruz, çalışamıyoruz diye. Çabuk sıkılıyor diye. Ama sınav kaygısını da, yani o anksiyete, performans anksiyetesi durumunu da aslında
1: Başka bir
0: göz ardı
1: şey.
0: etmemek gerekiyor. Evet.
1: Tedavi edilebilir bir şey.
0: Tedavi edilebilir. Yani bir çocuk mesela LGS için söyleyeyim, 500 puan üzerinden bir sınav 490 alıp bir sınav 400 alıyorsa, bir
1: Hı.
0: sınav 450 alıp bir sınav 320 alıyorsa bu dikkat eksikliği değildir. Bu sınav kaygısıdır.
1: Hı.
0: Yani dikkat eksikliği bu kadar değişmez. Sınav kaygısı ama her şeyi yapabilir. Yani çünkü çoğu zaman da bunu görüyoruz. Çocuk bir bakıyorsunuz okul birincisi, bir bakıyorsunuz okul 15.'si. Hani
1: Evet.
0: ya da 25.'si.
1: Çok hareketli bir
0: Çok
1: tablo varsa.
0: farklı bir tablo olabiliyor.
1: Şimdi hocam tarihe baktım ben de. Bir aylık bir süreç var mesela LGS'ye. 40 günlük kadar da üniversite sınavından bir
0: Evet.
1: süreç var. Hala çözülebilir mi kaygı?
0: Hala çözülebilir. Yani şu an
1: Geç kalınmış
0: yapacağımız
1: değil.
0: her bir dokunuş, yani bir ay iyi bir süre.
1: Hı.
0: Hatta benim böyle geçmişten hastalığım var mesela, böyle hocam biz iyi ki gelmişiz, bir ay vardı ama bir ayda bile çok değişti. Hani çocuğun, hani buradaki şöyle söyleyeyim ben size, tamamen tabii ki bir ayda mucizeler olmaz ama en azından şu an
1: İlerleme
0: kablosundan,
1: kaydedilir.
0: evet, en azından bu kaygı ilerlemez. En azından çocuk yapabileceğinin en iyisini de yapmış olma durumu gösterebilir. Onu kaçırmayız ki dediğiniz gibi YKS için 45 gün gibi bir süre var. Bu çok iyi bir süre.
1: Hı.
0: Yani çünkü bu yaş grubu çok hızlı alıyor ve çok hızlı entegre ediyor.
1: Hı
0: Yani çok
1: hı.
0: hızlı bir şekilde sizi anlıyor ve ne yapacağını, nereye yanlış yaptığını yakalıyor. Önemli olan nokta karşıdaki o terapiste, psikiyatriste güvensin. Ne
1: Evet.
0: yapacağını bilsin. Ondan sonra zaten kolay bir şekilde gidiyor.
1: Kaygı çözülebilir yani.
0: Çünkü kesinlikle, çünkü diğer türlü bunu eğer sen bu bir aylık süreç bir şey kalmadı deyip ötelersek bu sefer daha çok kaybolabiliyorlar. Hani
1: Hı.
0: orada o çözümsüzlükle beraber, o kaygıyı yönetememezlikle beraber daha da fazla kaybolup daha fazla kötüye de gitme durumu söz konusu aslında.
1: Hı
0: O
1: hı.
0: yüzden her türlü geç kalınmış değil.
1: Hayatın erken safhasında çözülmesi gereken bir durum.
0: Evet,
1: O
0: evet.
1: zaman hocam program bitti kaygısı yaşamadan biz de süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür
0: Ben teşekkür ederim.
1: ediyoruz. Ailelere özellikle ailelere ışık tutar şekilde başladı hocam. Onun da tekrar altını çizelim. Çocuk ve ergen psikiyatristi doçent doktor Semih Erdem bizlerle birlikteydi. Değerli dinleyenler yarın aynı saatte memleket treninde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Türkiye'de saat 11.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben spikeriniz Orhan Yaşar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi ile görüşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Mathilde'la İstanbul'da görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Ankara'ya geçecek ve Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü programına katılacak. İran-Amerika Birleşik Devletleri müzakeresinde iki taraf da hayır dedi. İran, ABD'nin teklifini teslimiyet anlamına geliyor gerekçesiyle reddetti. ABD Başkanı Trump da İran'ın cevabının kabul edilemez olduğunu açıkladı. Bu gelişmelerin ardından petrol fiyatları fırladı. Uluslararası petrol göstergesi Brent %4,1 artışla varil başına 105,5 dolara yükseldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülhati ile telefonla görüştü. Görüşmede İran ve ABD arasındaki müzakere süreciyle ilgili gelişmeler değerlendirildi. Gazze'deki ölümcül İsrail ablukasını kırmaya amaçlayan küresel somut filosu Muğla Marmaris'e ulaştı. Aktivistler Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nın filoya yönelik İsrail saldırıları için resmen başlattığı soruşturma kapsamında ifade verdi. Filonun yeni yol haritası 12 Mayıs'ta Marmaris'te dünya kamuoyuyla paylaşılacak. Katliamcı İsrail 7 aydır yürürlükte olan ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırılarını sürdürüyor. Bölgedeki İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 72.737'ye yükseldiği bildirildi. İran'ın petrol ihracatında stratejik öneme sahip Harp Adası açıklarında büyük bir petrol sızıntısı meydana geldiği iddia ediliyor. Amerikan basını uydu görüntülerine göre Basra Körfezi'nde geniş bir tabakanın yayıldığını öne sürdü. Görüntülerdeki maddenin petrol olup olmadığı ve sızıntının nereden kaynaklandığı konuları ise belirsizliğini koruyor. Irak, Türkiye'den 20 adet uçak savar füze sistemi satın almak için yürüttüğü müzakerelerin son aşamasına geldi. İsrail medyası ise konuyla ilgili Tel Aviv'in duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. İsrail Hava Kuvvetleri'nin alternatif uçuş rotaları planlaması gerekebileceği yazıldı. Soykırımcı İsrail'i Fransa Cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Mélenchon sert sözlerle eleştirdi. İsrail bölgedeki en tehlikeli ülke diyen Mélenchon, İsrail'in sürekli savaş başlattığını ve soykırım yaptığını vurguladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Rum yönetiminin provokatif hamlelerine tepki geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Rum kesiminde yer alan Baf kentindeki Atatürk Caddesi'nin isminin değiştirilmesini düşmanca bir tutum olarak değerlendirdi. Beşparmak Dağları'ndaki Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının kaldırılmasına yönelik öneriye de sert tepki gösterdi. Bu yıl 70.si düzenlenen Eurovision şarkı yarışması Avusturya'nın başkenti Viyana'da Turkuaz halı töreniyle başladı. Yarışma bu yılda İsrail'e yönelik protesto ve boykot çağrılarının gölgesinde gerçekleşiyor. Ve spor. Süper Lig 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu. Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray konuk ettiği Antalya Spor'u 4-2 yenerek bitime bir hafta kala Süper Lig'in 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlamayı garantiledi. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 21, İstanbul 24, Üsküp 27, Lefkoşa 25, Kerkük 35, Stockholm 12, Sofya 24, yağmurlu olmak üzere Bern, Berlin ve Brüksel 13, Kopenhag 10, çok bulutlu olmak üzere Amsterdam 11, Paris 16, Tiran 25, parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 23, Bakü 20, Viyana 20 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Sabah Ajansı canlı yayında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda başladı. Hoş geldiniz değerli dinleyicilerimiz. Bugün 11 Mayıs 2026 Pazartesi. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir gün ve güzel bir hafta başlangıcı dileğiyle birlikteliğimize başlıyoruz. Yapımcılarımız Songül Salman ve Hatice Tuğba Sarıoğlu, yayın şefimiz Serkan Oksal, teknik masada Berkay Yıldız, mikrofon başında da ben İpek Önder. 11.50'ye kadar yurttan ve dünyadan öne çıkan gelişmelerle sizlerle birlikte olacağız. Her zaman olduğu gibi programımıza Türk gazetelerini okuyarak başlayacağız değerli dinleyicilerimiz. Dış basında öne çıkan haberleri ise spiker arkadaşımız Orhan Yaşar sizlere aktaracak. Telefon bağlantılarıyla İran-ABD savaşındaki son durumu öğreneceğiz. TRT İran temsilcisine ve TRT ABD muhabirine bağlanacağız. Ardından stüdyo konuğumuz bizlerle birlikte olacak. Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Merve Suna Özel Özcan'la birlikte gündemi ve gelişmeleri konuşacağız. Sabah Ajansı başlıyor.
1: Türk basını.
0: Milliyet gazetesiyle turumuza başladık. Küresel korku hortladı. Hollanda bandıralı MV Hondius adlı yolcu gemisinde başlayan hantavirüs salgını tüm dünyada yeni bir küresel pandemi korkusunu hortlattı. Ancak uzmanlara göre pandemi endişesi yersiz. Covid-19'dan tamamen farklı. Dünya Sağlık Örgütü salgın hastalıklar uzmanı Maria van Kerkhove, hantavirüsün Covid-19 gibi hava yoluyla değil yakın ve uzun süreli temasla bulaştığını belirtti. Van Kerkhove durumun 6 yıl önceki Covid-19 başlangıcından tamamen farklı olduğunu vurguladı. İspanya'nın Kanarya Adaları'na ulaşan bir hantavirüs vakalarının tespit edildiği gemiden tahliyeler başladı. Yolcular tahliye edildikten sonra karantina için evlerine gönderilecek. Gemidekilerin şu anda virüs belirtisi göstermediği açıklansa da Dünya Sağlık Örgütü yaklaşık 150 yolcusu olan gemideki herkesi yüksek riskli teması olarak değerlendirdi ve 42 gün boyunca aktif olarak izlenmesi gerektiğini bildirdi. Sağlık Bakanlığı ise hantavirüs vakalarının görüldüğü yolcu gemisinde bulunan 3 Türk vatandaşının Türkiye'ye getirileceğini açıkladı. Bakanlık vatandaşlarda herhangi bir semptom ya da hastalık bulgusu bulunmadığını bildirirken bu kişilerin Türkiye dönüşlerinin ardından karantinaya alınacaklarını duyurdu. Sağlık süreçleri bakanlığımızca titizlikle yürütülecektir dedi. Türk iş dünyasından Avrupa Birliği liderlerine mektup, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, DEİK, E6 ülkeleri olarak

olarak bilinen 7 ülkenin liderlerine yönelik açık mektup yazarak Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliğinin Avrupa'nın stratejik özelliğine ve küresel güvenliğine katacağı değeri vurguladı ve tam üyelik perspektifinin canlı tutulması Avrupa'nın jeopolitik geleceği için vazgeçilmez bir stratejik zorunluluktur dedi. İran'ın yanıtı kabul edilemez. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetiminin savaşın sonlanmasına yönelik ABD'nin teklifine yanıtına ilişkin "hiç hoşuma gitmedi, kesinlikle kabul edilemez" dedi. Kendinden önceki ABD başkanlarını da eleştiren Trump, "İranlılar 47 yıldır bize oyalıyor ve bize gülüyorlardı, artık gülemeyecekler" ifadelerini kullandı.

Akşam gazetesinin manşeti, savaşın kazananı Baronlar Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla küresel ekonomide dengeler sarsılırken enerji, savunma ve finans şirketleri karlarını katladı. Belli sektörler İran'daki savaş sonrası dalgalanmalarla başlayan kaosu fırsata çevirdi. Petrol devleri Shell, BP ve Total Energies yılın ilk çeyreğinde beklentilerin çok üzerinde milyarlarca dolarlık kar açıkladı. Büyük altılı olarak bilinen ABD'li bankalar 2026'nın ilk 3 ayında toplam 48 milyar dolar kar etti. Lockheed Martin, Raytheon ve Birleşik Arap Emirlikleri Systems gibi savunma devleri de rekor sipariş aldıklarını bildirdi. Trump'ın çocukları da kazanıyor. İran'ın savaş ilanından hemen önce oğul Baron Trump'ın 50 milyon dolarlık petrol hissesi aldığı ortaya çıkmıştı. Trump'ın her kritik açıklaması öncesi de şüpheli işlemler kaydedildi. SİHA ile nasıl baş ederiz? Yunan Savunma Bakanı Dendias savunma alanında yeni atılımları anlatırken SİHA üreten bir ülkeyle nasıl baş edeceğiz? O yüzden kendimiz de ürettik dedi. Havadan 33 milyar kazandık. Türkiye geçen yıl hava sahasını kullanımından bir önceki yıla göre %53 artışla 33 milyar lira kazanç sağladı.

0: Yeni Şafak gazetesi ile Türk basın turuna devam edeceğiz. İdeallerimize annelerle ulaşacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan annelerin toplumun temel direği olduğunu vurgulayarak şefkatiyle ve fedakarlığıyla hayatımıza yön veren annelerimizin emeğini her zaman baş tacı ediyoruz. Değerli annelerimizin gayretiyle Türkiye yüzyılı idealimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum dedi. Petrolden sonra fiber kablo, Tahran ABD'nin savaşı bitirme teklifine cevabını Pakistan'a iletti. ABD Başkanı Trump, İran'ın yanıtı için hiç hoşuma gitmedi, kesinlikle kabul edilemez dedi. Diğer yandan Hürmüz Boğazı hala petrol trafiğine kapalıyken boğazın derinliklerindeki fiber optik kablolarında koz olarak kullanılması riski büyüyor. İran medyası internet kabloları için koruma ücreti uygulanmasını istedi. Paşinyan, Karabağ'ın işgali hataydı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 1991 yılındaki Karabağ işgalinin ölümcül bir hata olduğunu söyledi. Paşinyan, onu bizim yapan neydi? Orada okullar, anaokulları, fabrikalar kurduk, orada yaşadık ama temelde nasıl bizim oldu? Bizim değildi dedi. Azerbaycan, 2023'teki askeri harekatla Karabağ'ı özgürleştirmişti.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Sabah gazetesine geçtik. İran'dan yaptırımlara uyan ülkelere tehdit. İran ordu sözcüsü Muhammed Ekreminiya, ABD'nin Tahran'a yönelik yaptırımlara uyan ülkelerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişte sorun yaşayacağını söyledi. Fidan'dan kritik görüşme. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İran ve ABD arasında süren barış müzakerelerindeki son durum değerlendirildi. Küresel somut filosu Marmaris'te. Başlığına da bakalım. İspanya'nın Barcelona kentinden 15 Nisan'da hareket eden ve farklı ülkelerden 300'e yakın aktivisti taşıyan filoya ait 38 tekne gece saatlerinde Marmaris Limanı'na demirledi. Sabah saatlerinden itibaren Girit'ten gelen aktivistlerin Türkiye'ye giriş işlemleri kontrollü olarak başlatılırken adli ve tıbbi süreçler için ilçede geniş kapsamlı hazırlıklar tamamlandı. Yardım misyonunun kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten küresel Somut Türkiye yetkilileri ise filonun çarşamba

Hürriyet Gazetesi ile de turumuzu noktalayacağız. Kraliçe İstanbul'da Belçika Kraliçesi Matilde ve beraberinde geniş bir heyet ekonomik misyon ziyareti kapsamında dün öğlen İstanbul'a geldi. Ziyaret kapsamında enerjiden savunma sanayisine, lojistikten bankacılığa birçok sektörde görüşme ve karşılıklı anlaşmalar yapılması bekleniyor. Dün Baykar'a giden Kraliçe tesisleri ve geliştirilen ürünleri inceledi. Ardından Bayraktar Akıncı TİHA önünde hatıra fotoğrafı da çektirdi. Sivrisinekler ABD'nin kabusu. Hürmüz Boğazı'nda konuşlanan ve küçük silahlı teknelerden oluşan İran'ın sivrisinek filosu dev ABD donanmasına kök söktürüyor. Financial Times'ın haberine göre sivrisinek filosu hafif silahlı sürat motorlarından sofistike füze botlarına kadar geniş bir yelpaze yayılıyor. Küçük ve çevik tekneler bölgedeki koylara, yeraltı tünellerine gizlenmiş durumda. Bu asimetrik güç dünyanın en büyük deniz gücü olan ABD donanmasına çok zor anlar yaşatıyor. Spor dünyasından bir haberle turumuzu noktalayacağız. Yüzyılın da şampiyonu, Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray, 2000 yıllarda verilen 69 kupanın 25'ini müzesine götürdü. Seneye de zirvedeyiz. Sarı Kırmızılar bu dönemde 12 Süper Lig, 6 Türkiye Kupası ve 7 Süper Kupa kazandı. Galatasaray'ın yıldızı Osimhen, gelecek sezonda zirveye kimseyi bırakmayacaklarını söyledi ve rakiplerine denemeye devam edin, yapabileceğiniz tek şey bu diye seslendi. Üst üste 4. şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın zaferi dünya basınında da geniş yer buldu.

0: dış basın.
1: İran'ın Tesnim Haber Ajansı, Tahran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşı sona erdirmek için önerdiği son metne ilişkin cevabını Pakistanlı arabulucuya gönderdiğini yazıyor. Habere göre Tahran'ın talepleri arasında Hürmüz Boğazı'ndaki Amerikan ablukasının kaldırılması, savaşın tüm cephelerde derhal sona erdirilmesi ve saldırmazlık garantisi yer alıyor. İran, petrol satışını yasaklayan yaptırımların 30 günlük süre içinde sona ermesini de talep etti. Bunların yanı sıra İran'ın karşı teklifinde ABD'nin savaş tazminatı ödemesi ve İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenliğinin tanınması gibi maddelerin de yer aldığı bildirildi. İran medyasında ABD'nin teklifinin Tahran'ın Trump'ın aşırı taleplerine teslim olması anlamına geldiği vurgusu yapıldı. Teklifin Tahran yönetimi tarafından reddedildiği belirtildi. ABD basını ise Tahran'ın deniz ablukasının kaldırılması karşılığında Hürmüz Boğazı'nın ticari trafiğe aşamalı olarak yeniden açılmasını teklif ettiğini öne sürdü. İran'ın uranyum zenginleştirmeyi ABD'nin önerdiği 20 yıllık moratoryumdan daha kısa bir süre için askıya almaya hazır olduğu bildirildi. Nükleer tesislerini ortadan kaldırmayı ise reddetti. Bloomberg'e göre İran'ın son teklifi yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumun bir kısmını seyreltmeyi ve geri kalanını üçüncü bir ülkeye göndermeyi içeriyor. Ancak müzakerelerin başarısız olması halinde bu uranyumun geri iade edileceğine dair garanti talep edildi. Axios açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Trump, Tahran yönetiminin yanıtının değersiz olduğunu söyledi. Trump, İran'la anlaşmaya varılamaması halinde Özgürlük Projesi operasyonunu daha kapsamlı biçimde yeniden başlatabileceklerini belirtti. İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na göre İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, savaştan dolayı zarar gören halkın zararlarının telafi edilmesinin önemine değindi. Diyalog ve müzakerelerden bahsetmenin teslim olmak veya geri adım atmak olmadığını, İran halkının haklarını ve ülke çıkarlarını koruma hedefine hizmet ettiğini söyledi. İran halkının düşman karşısında boyun eğmeyeceğini dile getiren Pezeşkiyan, saldırılarda evleri hasar gören vatandaşlar için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini vurguladı.
0: Sabah Ajansı devam ediyor.
1: İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı'na göre Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi, Hürmüz Boğazı'na savaş gemisi gönderdi.

0: gönderme hazırlığı yapan Birleşik Krallık ve Fransa'ya tepki gösterdi. Galip Abadi, bölge dışı ülkelerin Hürmüz Boğazı'nı koruma iddiasıyla bölgeye savaş gemisi göndermesinin krizi tırmandıracağı ve bölgenin askerileşmesine neden olacağı uyarısında bulunarak Hürmüz Boğazı'nın güvenliği yalnızca İran tarafından sağlanmaktadır ifadesini kullandı. Hürmüz Boğazı'nın bölge dışı ülkelerin ortak malı olmadığını belirten Galip Abadi, İran Silahlı Kuvvetleri'nin Hürmüz Boğazı'nda savaş gemisi bulundurma girişimlerine karşılık vereceği uyarısında bulundu. Rusya'nın Sputnik haber ajansı, Iraklı güvenlik kaynaklarının bazı bölgelerde İsrail'e ait gizli bir üs ya da izinsiz askeri faaliyetin bulunduğu iddialarını reddettiğini yazıyor. İsrail'in 28 Şubat'tan önce Irak çölünde gizli bir askeri nokta kurduğu ve bunun İran'a karşı yürütülen hava operasyonlarında kullanıldığı iddia edildi. Iraklı güvenlik yetkilileri ise Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yapılan aramalarda bölgede yabancı bir güç bulunmadığını belirtirken olayla ilgili soruşturma ve incelemelerin sürdüğünü açıkladı. Katar merkezli El Cezire, Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'ndaki zaferini kutladığı geleneksel Zafer Günü geçit törenine ilişkin habere yer veriyor. Habere göre Rusya'nın Nazi Almanya'sını mağlup etmesinin yıl dönümü vesilesiyle Moskova'daki Kızıl Meydan'da düzenlenen geleneksel Zafer Günü törenleri bu yıl radikal değişikliklerle başladı. Normal şartlarda Rus askeri gücünün gövde gösterisine dönüşen törende yaklaşık 20 yıldır ilk kez tanklar, füzeler ve ağır silahlar yer almadı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, bu kısıtlı formatın mevcut operasyonel durum ve Ukrayna'dan gelebilecek saldırı tehditleri nedeniyle tercih edildiğini belirterek ek güvenlik önlemlerinin alınmadığını vurguladı.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: The Guardian, Norveç'in çevreci tepkilere rağmen petrol ve doğalgaz sahalarını genişleterek Avrupa'nın en büyük enerji tedarikçisi olma rolünü güçlendirdiğini yazıyor. Enerji Bakanı Asland, Ukrayna'daki savaş ve Orta Doğu'daki istikrarsızlık nedeniyle ortaya çıkan enerji açığını kapatmak için yaklaşık 30 yıl önce kapatılan 3 doğalgaz sahasının 2028 yılına kadar yeniden üretime açılacağını belirtti. Bu hamle, ülkenin fosil yakıt üretimini önümüzdeki 10 yıl boyunca mevcut yüksek seviyelerde tutma stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. Halihazırda 97 aktif petrol sahasına sahip olan Norveç, önümüzdeki 2 yıl içinde bu sayıyı 100'ün üzerine çıkarmayı hedefliyor. Almanya'nın Deutsche Welle yayın organı, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ermenistan'ın olası Avrupa Birliği üyeliğine ilişkin açıklamalarda bulunduğunu yazıyor. Putin, gazetecilerin kendisine yönelttiği bir soru üzerine bir referandum düzenlemek ve Ermeni vatandaşlara kararlarının ne yönde olacağını sormak çok mantıklı olur. Biz de buna dayanarak kendi kararımızı veririz ifadelerini kullandı. Putin ayrıca eski Sovyet Cumhuriyeti ile müttefiklerine atıfla yumuşak, medeni ve her iki taraf için de faydalı bir ayrılık ihtimalinden söz etti. Ukrayna ile paralellik de kuran Rus lider, hepimiz şu anda Ukrayna'da olup bitenleri görüyoruz ama her şey nasıl başladı Ukrayna'nın AB'ye katılımıyla girişimiyle ifadelerini kullandı. CBS News, popüler çevrim içi öğrenme platformu Canvas üzerinden gerçekleştirilen devasa siber saldırının aralarında prestijli kurumlarında bulunduğu binlerce okulu etkileyerek küresel bir veri krizine yol açtığını bildiriyor. Sızdırılan veriler arasında isimler, e-posta adresleri, öğrenci numaraları ve platform içi kişisel mesajlar yer alıyor. Finansal bilgiler veya şifrelerin ele geçirildiğine dair henüz bir kanıt bulunmasa da uzmanlar bu bilgilerin sahte kimlik oluşturma veya finansal dolandırıcılık vakalarında kullanılabileceği konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor. Siber saldırının sorumluluğunu üstlenen Shiny Hunters adlı hacker grubu, aralarında öğrenci, öğretmen ve okul personelinin de bulunduğu yaklaşık 275 milyon kişinin verilerini ele geçirdiğini iddia ediyor.
2: Sabah Ajansı devam ediyor.

0: Değerli dinleyicilerimiz, TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizlerle birlikte ve İran'daki son durumu dinleyeceğiz.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında devam eden müzakere bilmecesi dün bir sonucu aslında bir yönüyle bağlandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin göndermiş olduğu 14 maddeli teklife İran cevap verdi. Fakat bu teklif karşısında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump memnun olmadığını özellikle vurguladı. Peki neydi İran'ın bu çıkışları? Çıkışları şu: İran'ın planı ABD'ye yanıt olarak sunuldu ve İran halkının temel hakları vurgulandı. İran, Trump'ın aşırılıklarına teslim olmak anlamına gelen ABD planını reddetti. İran'ın planı ABD'nin savaş tazminatı ödemesi ve İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenliğinin korunması gerektiğinin altını çiziyor. Öte taraftan İran, yaptırımların sona erdirilmesi ve el konulan varlıkların ve mülklerin serbest bırakılması gerektiğini altını çizdi. Ama nükleer noktadaki meseleye İran basını aslında bu yönüyle de değinmedi. Anlaşılan o ki İran tarafı şimdilik müzakere noktasına nükleeri getirmiş gibi gözükmüyor. Oysa ABD başta nükleer noktada tamamen İran'ın sıfırlanması ve Hürmüz Boğazı'nda oluşturmak istediği egemenlikten vazgeçmesini bekliyordu. İran bu noktada geri adım atmadığı için esas bu noktada sıkıntılar şu anda hüküm sürüyor. Bakalım süreç içerisinde bu gelgitler, bu karşılıklı görüşler, aynı zamanda tekliflerin kabul edilebilirlik veya edilemezliği tekrar yeniden arka kapı diplomasisiyle masaya yatırılacak mı? Masaya yatırıldıktan sonra nereye varacak göreceğiz. Eğer masaya yatırılamazsa ve görüşmeler devam etmezse hiç kuşkusuz ABD Başkanı Trump dedi ki biz yeni saldırılar gerçekleştirebiliriz. Umarız anlaşma sağlanır ve yeniden saldırılar başlamaz. Çünkü saldırıların başlaması bölgeyi tekrar bir ikinci ateş topuna döndürebilir. Bu bağlamda İran Devrim Muhafızları Ordusu da aslında hazırlığını sürdürüyor. Dün aslında bu 14 madde ifade edilmeden önce Mesut Pezişkian müzakereler ve evet demek mağlubiyet demek değildir. Görüşmek lazım. İran'ın temel hakları ön planda tutulmalı. Öte taraftan İran lideri Müşteba Hameney İran ordu yetkilileriyle görüştüğü ifade edildi. Burada savaşa hazırlıklı olmaları emrini verdiğini söylediler. Bu ise İran'ın hem savaşa hem barışa hazır olduğu anlamına gelebilecek aslında iki liderinin tavrıdır. Bakalım süreç nereye evrilecek? Bundan sonraki süreçte yine Tahran'dan gelişebilecek yeni olaylarla sizde olacağız.
0: İran tarafındaki gelişmeleri TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizlerle paylaştı. Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar dileriz. Ve şimdi de TRT ABD muhabiri Tuna Şanlı ABD cephesindeki son gelişmeleri aktaracak.
2: Washington'dan merhaba. Birleşik Devletler ve İran arasında ikinci tur müzakereler için takvim belirlenmeye çalışılırken, iki başkent Washington ve Tahran'dan birbirlerine gönderilen teklifler süreci yeniden kilitledi. Birleşik Devletler Başkanı Donald Trump, İran'ın teklifi için "hiç hoşnut değilim, kabul edilemez" ifadelerini kullandı. Amerikan Wall Street Journal gazetesi Amerikalı yetkililere dayandırarak İran'ın taleplerini yazdı. Buna göre İran, Birleşik Devletler'in önerisine çok sayfalı bir cevap gönderdi. Yanıtta görüş ayrılıklarının devam ettiği görüldü. Tahran, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran gemi ve limanlarına ablukayı kaldırması halinde Hürmüz Boğazı'nı ticari trafiğe kademeli açacağını belirtti. Uranyum zenginleştirmeyi askıya almaya hazır olduğunu belirten Tahran, Amerika Birleşik Devletleri'nin önerdiği 20 yıllık moratoryumdan daha kısa bir süre istedi, nükleer tesislerini kapatmayı reddetti. İran, yüksek oranda zenginleştirmiş uranyumun bir kısmının seyreltilmesini, kalanının ise üçüncü bir ülkeye gönderilmesini

0: Hürmüz Boğazı'nın ticari trafiğe kademeli olarak açılmasını öneriyor. Nükleer konuların görüşülmesi için 30 günlük bir müzakere sürecinin de değerlendirme içerisinde yer aldığı, ancak bu konuda pürüzlerin henüz giderilemediği belirtiliyor. Bu hafta son derece kritik. Zira Birleşik Devletler Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmek üzere Perşembe ve Cuma günü Çin'de olacak. Dolayısıyla Hürmüz Boğazı'da Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki liderler zirvesinin bir boyutunda ele alınacak. Zira Çin'in petrol tedariğinde Hürmüz Boğazı önemli bir yer tutuyor. Hürmüz Boğazı'nda tam kontrolü sağlamaya hedefleyen Trump yönetiminin bu yolla Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in karşısına Hürmüz kozuyla çıkmak istediği Washington'da konuşuluyor. Çin, petrol ihtiyacının ortalama %15'ini İran'dan sağlıyordu ve yuan para birimiyle ucuza alıyordu. Ancak bu savaşla birlikte Çin'e yönelik bu petrol tedariğinde aksamalar yaşanıyor. Donald Trump'ın Xi Jinping'le görüşmesinde Hürmüz Boğazı'nda İran'a yönelik Amerikan ablukasının hafifletilmesi karşılığında Çin'den Amerikan savunma sanayine yönelik nadir toprak elementleri ihracat kısıtlamalarını kaldırmasını isteyeceği konuşuluyor. Dolayısıyla dikkatler bu hafta hem Hürmüz Boğazı hem de Washington ve Tahran'dan gelecek açıklamalar kadar hafta sonuna doğru Pekin'deki Trump-Xi zirvesinde olacak. Tuna Şanlı, TRT Washington.
1: TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı'ya aktardıkları için teşekkür ediyoruz ve stüdyomuzda Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Merve Suna Özel Özcan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz kıymetli hocam yayınımıza.
2: Çok teşekkür ediyorum. İyi haftalar diliyorum.
1: İyi haftalar dileriz hocam. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Mayıs Avrupa Günü konulu yapmış olduğu paylaşımla başlamak isteriz. Cumhurbaşkanı Avrupa Birliği'nin Türkiye ihtiyacının Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne ihtiyacından daha fazla olduğunu söyledi. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerini ahde vefa ilkesi temelinde tam üyelik perspektifiyle ve kazan kazan anlayışıyla ilerlettiğini vurguladı. Bu mesajlar Avrupa'ya stratejik bir uyarı mı? Siz nasıl okudunuz mesajları?
2: Yani öncelikle şunu kabul etmek gerekiyor. Çok uzun süredir Soğuk Savaş'tan bu yana, yani neredeyse iki sistem değişti. Hala Avrupa Birliği'nin Türkiye yaklaşımlarında belli sınırlılıklar olduğunu görüyoruz. Tam üyelik perspektifini tam anlamıyla korumuyorlar. Stratejik ortak diyorlar. Ama onun haricinde maalesef ki Türkiye'siz bir Avrupa varmış gibi hareket edip Türkiye ile hareket edecekleri alanlar ortaya çıkınca da farklı politika takip ediyorlar. Yani bunda realist olmamız gerekiyor maalesef ki, süreç o. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın belirttiği gibi yani Türkiye'nin Avrupa Birliği ihtiyacından daha fazla Avrupalı aktörlerin bize ihtiyacı var. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı, işte İran-Amerika-İsrail savaşı derken Avrupa Birliği ülkeleri şunu görmüş oldular. Sistemde Avrupa Birliği en ufak bir sorun yaşadığında tek başına kalıyor. Kıta tek başına, yani yapabileceği hiçbir şey yok. Özellikle enerji bağlamında ne kadar zorlu bir süreç yaşadıklarını gördük ve bu süreç bence Türkiye'nin sadece hani diplomasi alanında değil, aynı zamanda stratejik olarak jeopolitik konumu ve diğer aktörlerle çözüm üretici şekilde işbirliğini ortaya koyduğu bir düzlemi de karşımıza çıkardı. Şimdi Rusya-Ukrayna savaşına bakalım hemen hızlıca. Çünkü orada bütün diplomatik kanalları kapatan Avrupa, Türkiye aracılığıyla Rusya ile konuşabiliyor ancak. Hemen yanı başımızdaki diğer bir savaş bölgesine bakalım. İran'da Hürmüz'ün kapatılmasıyla birlikte karşımıza çıkan tablo yeni bir enerji merkezinin ve güzergahın oluşması ve orada da Türkiye devreye giriyor. Hemen üçüncü bir başlık daha söyleyeyim, saha 2026'da yeni tamamlanmışken, savunma sanayi alanı. Avrupa güvenlik mimarisini şekillendirdiği bugünlerde Türkiye inanılmaz derecede ihtiyaç duyuyor. Hatta belki şöyle okumak gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde NATO Sekreteri Rutte Türkiye'deydi ve yaptığı ilk şey savunma sanayi şirketlerini gezmekti. Yani Avrupa'nın yapması gereken burada kapsayıcı, birleştirici politikalara odaklanmak. Ama ne yazık ki bizim karşımızda Güney Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan başta olmak üzere belli sorunlarla devam etmeye çalışan arka planda oluşuyor. İşte bunlar biraz sorunlu ama son olarak Belçika Kraliçesi'nin ziyareti belki belli başlıkları değiştirebilecek yeni bir Avrupa Birliği yaklaşımı da ortaya çıkarabilir diye düşünüyorum.
1: Evet. Şimdi efendim ABD ile İran arasında da devam eden gerilim yine söz konusu. Washington baskıyı arttırırken Pakistan üzerinden yürütülen diplomatik girişimler söz konusuydu ama şimdi bölgede olası bir geniş çaplı çatışmayı önleme yönelik çalışmalar çok da sonuç vermemiş gibi görünüyor. ABD Başkanı Trump'ın İran'ın ateşkes ve savaşın sona erdirilmesine ilişkin sunduğu yanıta verdiği tepki çok sertti. Kabul edilemez ifadelerini kullandı. Şimdi baktığımızda bu noktadan hareketle ABD ve İran sizce uzlaşabilecek?

0: Bence Amerika ve İran konusunda şunu kabul etmemiz gerekiyor. Her iki aktör de 47 yıldır birbiriyle doğrudan temasta bulunmadı. Dolayısıyla bu da ne yapıyor? Diplomasi masasını bence en zora sokan başlıklardan birini oluşturuyor. Bir yandan Amerika Birleşik Devletleri bence burada bu ateşkes sürecini ne kadar istiyor? Bunu da sorgulamak lazım. Çünkü ben Amerika Birleşik Devletleri'nin buradaki ateşkes sürecini de çok isteyen bir aktör konumunda olduğunu düşünemiyorum. Oradaki en önemli neden de İsrail faktörü. Yani İsrail özellikle son gelişmeler ekseninde hatırlayacak olursak İran dünkü o bir sayfalık metni niye reddetti? Lübnan burada hiç yokmuşçasına anılıyor. Bir yandan İran'ın egemenlik haklarını teslim etmesi isteniyor neredeyse Amerika tarafından. Yani bu sadece hani nükleer başlıkla okunabilecek bir konu değil. Aynı zamanda Hürmüz'ün geleceğine dair İran'ın güvenlik konseptini değiştirmesi noktası işte balistik füzelerini sınırlandırması gibi başlıklar. Yaptırımlar hala kaldırılmadı ve büyük ihtimalle kaldırılmamaya yönelik adım atılacak. Şimdi bu eksenden bakacak olursak o zaman buradaki her alanın ne kadar sınırlı olduğunu görüyoruz. Ama Trump ne dedi? Hani bu red yanıtını aldıktan sonra 47 yıldır bizle oynuyorlar dedi. Şimdi 47 yıllık süreç içerisinde Amerika Birleşik Devletleri zaten İran'a yaptırım uygulayan bir aktör. Zaten İran üzerinde etkisini arttırmaya çalışan ve buna ilişkin bir şekilde ne diyelim sistemde onu sınırlamaya yönelik hareket eden bir aktör. Burada uzlaşı sağlanacak alanlar üzerinde en fazla kim baskı kuruyor? Bence bunu yeniden sormak gerekiyor. Çünkü Amerika'nın gerçek anlamıyla maksimalist yaklaşımları olduğunu görüyoruz. Fakat İran açısından da bakacak olursak İran'ın da zenginleştirilmiş nükleerle alakalı sorunları ortaya çıkardığını görüyoruz. Çünkü bu evet sivil nükleer 3,67'dir zenginleştirilmesi uranyumun ama %60'lardan bahsedersek bu da başka bir başlıkla okunması gerekecek bağlamı oluşturur. Şimdi bir başlık daha belki eklemek gerekecek. Her ne kadar Trump'ın işte birkaç gün içerisinde Çin'e ziyareti olacak olsa da aslında şöyle bir de gerçeklik var. Geçtiğimiz hafta İran son derece önemli iki adım attı. Birincisi Rusya ile görüştü, ikincisi Çin'le görüştü ve bu iki aktör de zaten sürecin başından bu yana hem Amerika ile hem de İran'la olan ilişkileri ve açıklamaları durumunda doğrudan değil ama dolaylı olarak destek veren aktör konumundalar. Hani buna ilişkin iddiaları görüyoruz ama bence iddiaların somutlaştığı alan İran'ın 12 gün savaşından daha farklı bir temelle kendini sistemde göstermesi. Şimdi bu açıdan da bakacak olursak o zaman buradaki müzakere masası değil ya da barış odaklılık değil sadece zaman kazanma maliyetleri düşürme masası haline gelmiş oluyor. Çünkü hala Lübnan'da tek bir başlık göremiyoruz. Hala İsrail ateşkese rağmen saldırılarına devam ediyor. Gazze'de benzer durum var. Sumut filosunu geçtiğimiz günlerde yaşadığı süreç Yunanistan karasularına yakın bir yerde İsrail doğrudan çıkarma yaptı. İnsanları işkenceye varan süreçlerle karşı karşıya bıraktı. Şimdi bu başlığı ben ya da hani hepimiz okurken o zaman nasıl sadece Amerika İran başlığı diyebiliriz ki burada o kadar çok aktör ve o kadar çok sorun var ki bunların 30 günde 60 günde geçiyorum hani bu süreci bir yılda çözülmesinin bile çok zor olduğu bir süreç içerisinde yaşıyoruz artık.
1: En kolayı da herhalde Hürmüz Boğazı'ndaki alanın çözüme kavuşması herhalde, değil mi
0: Bana
1: buradaki?
0: sanki nükleer daha kolay gibi geliyor. Çünkü nükleerle alakalı şöyle bir durum var. Yani bunu her yerde söylüyorum defaatle. Zenginleştirilmiş uranyum çok zor yapılan bir proses. Bununla birlikte Amerika Birleşik Devletleri nükleer enerjiyi kullanmada ya da diğer noktalarda zenginleştirilmiş uranyumu Rusya'dan alıyor. 2024'te Biden dönemi içerisinde yaptırımlara ilişkin adım atıldı ama 2028'e ertelendi. Şimdi böyle bir durumda Amerika'nın neden İran'ın uranyumunu istediğini daha net anlıyoruz. Hatta İran dedi ki tamam zenginleştirilmiş uranyum 3. ülkeye gitsin ama bana geri döneceğinin garantisini verin dedi. Niye? Çünkü kendisine dönmeyeceğini o da biliyor. Bence bunun da en somut göstergesi geçtiğimiz günlerde Venezuela'da ta 90'larda böyle atıl kalan bir fabrikanın zenginleştirilmiş uranyumunu Amerika Birleşik Devletleri'ne aldığı ülkesine götürdü. Yani Amerika sadece petrolü ya da işte gazı ya da diğer
1: Değerli
0: şeyleri değil.
1: madenler, metaller.
0: Aynen uranyumu da toplamaya çalışıyor. Çünkü uranyuma ihtiyacı var. Ve bu ihtiyaç 13 kiloluk bir sanırım zenginleştirilmiş uranyum. Şimdi 13 kilo nerede? 440 kilo nerede? Etkilerin noktasında düşünecek olursak bence Trump şu an 1 gramın hesabını yapar durumda.
1: Evet efendim. Tabii Türkiye'nin de arabuluculuk rolü devam ediyor. Sayın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da diplomasi trafiğine değinelim dilerseniz. İran Dışişleri Bakanı Erakçı ile ve Mısır Dışişleri Bakanı Abdülhati ile bir telefon bağlantısı gerçekleştirmişti.
0: Evet zaten bu görüşmenin akabinde hemen biz Pakistan aracılığıyla Amerika'ya gittiğini gördük.

0: Ya Türkiye kendini göstermeyen ama arka planda çok uğraşan bir aktör. Ben buna kendim istikrar diplomasi diyorum. Siz istikrar sağlamak için ön planda olmanıza gerek yok. Arka planda da bunu aralıksız olarak devam ediyorsunuz ve Türkiye bunu süreç başlamadan önce zaten kendisi için bir görev adletmiş aktör. Neden? Çünkü burada çıkacak bir sorun ne oluyor? Tüm coğrafyayı etkiliyor. Sadece tüm coğrafyada değil, bütün Afro-Avrasya'da etkisini görüyoruz. Yani şöyle okumak gerekiyor. Bugün İran, Amerika, İsrail savaşının en fazla etkilediği cephelerden biri Rusya-Ukrayna cephesi. Bununla birlikte Lübnan sahasını, Gazze'yi etkiliyor aynı şekilde. Bir yandan bakıyoruz Tayvan-Çin krizini etkiliyor. Yani inanılmaz derecede komplike bir arka plan oluşturuyor. Türkiye'de bu süreç içerisinde Antalya Diplomasi Forum'da da hani birebir görme imkanım olduğu için söyleyebilirim. İnanılmaz derecede tarafları masada tutmak için uğraşıyor. Çünkü masadan hemen kalkabilecek aktörler 47 yıldır zaten ilişkileri yok. 47 yıldır doğrudan görüşmeleri yok ki bu çok kritik bir eşik. Bunun akabinde de hemen biz Pakistan aracılığıyla yanıtın gittiğini gördük. Ama belki şunu da hatırlatmak gerekiyor. Katar da devrede olan bir aktör artık. Katar da geçtiğimiz hafta Witkoff'la Miami'de yanlış hatırlamıyorsam görüşme yaptı. Ki bu da son derece önemli. Bu da bize şunu ortaya çıkarıyor. Bu olay sadece Amerika, İran, İsrail arasında bir süreç değil. Bu olay artık enerjiyle birlikte küresel sistem içerisinde bir süreç. Çünkü Körfez aktörleri sadece enerji başlığından darbe almadılar. Turizm de tamamen gitti. Havayolu şirketlerinin her gün yaşadığı sorun gittikçe artıyor. Şimdi bu düzlemde istikrarı sağlama konusunda nasıl hareket edeceksiniz?
1: Birlik
0: Bunu
1: olmadan nasıl
0: aynen.
1: şey sağlanacak değil mi? Bir barış gelebilir.
0: Kesinlikle.
1: Evet efendim. Şimdi İkinci Dünya Savaşı'nda da Nazi Almanya'sına karşı kazanılan zaferi kutlayan Rusya'daki törenlere bir parantez açalım. Bu yıl küçük çapta tutuldu törenler. Silahlı geçit töreninin gerçekleşmediğini takip ettik. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda hem ateşkes hem de saldırı tehditleri gündemdeyken bu törende verilen mesajlar ne anlama geliyor ve Rusya'nın güç gösterisi dilinde bir değişim mi yaşandı?
0: Evet, silahsız zafer günü kutlaması Rusya için şaşırtıcı. Ama verdikleri arka plan kolektif fedakarlık hafızasını yeniden ortaya çıkarmış oluyor. 9 Mayıs sizin de belirtmiş olduğunuz gibi Nazi Almanya'sa karşı kazandığı zaferin anılma günü. Ama bu yıl katılım da çok azdı esasında. Şimdi Rusya tarihsel olarak yaklaşık 27 milyon insan kaybetmişti bu süreç içerisinde. Bu açıdan Sovyetler Birliği döneminden bu yana kutladığı en önemli günlerden biri. Sürekli olarak da kolektif hafızada bunu bir anda diri tutarak Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Ukrayna'ya da ne yapıyorlar? Gönderme yapıyorlar. Sembolik olarak da olsa bunu görüyoruz. Fakat bu yılki çok düşük profilliydi. Sadece hani teçhizatların sergilenmemesi konusunda değil, bence devletlerin katılımı
1: Değil mi?
0: konusunda da son derece
1: Evet.
0: azdı. Hatta geçtiğimiz günlerde bir kıyaslama göstermişler. İşte Bush dönemindeki katılım, bir de bugünkü katılım. Şimdi bu sadece savaş süreciyle de sanırım açıklanacak bir başlık değil pekalım. Çünkü Rusya-Ukrayna savaşı başlamadan önce de Avrupa ile Rusya arasında psikolojik anlamda belli şeyler geriye düşmeye başlamıştı. Yani 2007'de Münih Güvenlik Zirvesi'nde güvenlik konferansında Putin çıkıp da işte Amerikan hegemonyasına karşı olduğunu ya da Batı'ya karşı olduğunu söylediği gün bir şeyler kırıldı sanırım merkezin içinde. Ve an itibariyle bizim karşımıza çıkan temel tablo Rusya'nın gerçek anlamıyla güvenlik tehditlerini farklı şekilde mi yorumlamaya başladığı. Çünkü son dönemde drone saldırılarının çok fazla olduğunu artık hepimiz görüyoruz. Fakat bu drone saldırıları dışarıdan öyle çok hızlı şekilde işte elektronik harp sistemleriyle engellenebilecek noktaları olsa da geçtiğimiz yıl Ukrayna'nın yaptığı örümcek ağ operasyonun kapsamında içeriden yapıldığını da gördük. Rusya'da işte ben 2 ay önce yaklaşık Moskova'daydım. Moskova'dayken inanılmaz şekilde internete ulaşımda zorluk yaşıyorsunuz. Ya bu sadece dışarıdan gelen için değil, ülke içerisindeki kendi halkı açısından da ne yapıyorlar? Bant daraltmaya gidiyorlar. Çünkü drone üzerinden saldırılar ülke içerisinde büyük sorun haline geliyor ve bence buradaki güvenlik tehdidi üzerinden de son ne diyelim artık bu zafer günü kutlamalarında da her şeyin ne kadar sınırlı bırakıldığını gördük. Orada belki en dikkat çeken konulardan biri Kızıl Meydan içerisinde bence Kuzey Kore'nin de kendini
1: İlk
0: sürekli
1: defa
0: olarak
1: katılmış
0: göstermesi.
1: olması diyeyim. Evet.
0: Kesinlikle yani Kuzey Kore bu savaş içerisinde çok şey öğrendi. Yani savaş sistemi sadece devletlerin güvenlik anlayışını değiştirmedi. Bence en fazla Kuzey Kore'yi değiştirdi. Yani top mermisi üretiminden sahaya asker sürmeye kadar. Bugün de çok yeni bir karar almış anayasa kapsamında işte nükleer savaşla ya da işte nükleer bir durumla alakalı olarak Kuzey Kore sistemini geliştirdi ve inanılmaz şekilde dönüşmeye başladı. Rusya'da kendini göstermesi de bence bu açıdan son derece düşündürücü.
1: On

0: için bir test sahası gibi oldu demek ki
1: Kesinlikle
0: Kuzey
1: her
0: Kore
1: şeyi
0: için.
1: öğrendiler.
0: Evet. Şimdi Merve Hocam, Belçika Kraliçesi Matilde'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine geniş kapsamlı bir ekonomik misyon programı için Türkiye'de kabine üyeleriyle birlikte 428 özel sektör temsilcisinin yer aldığı bir ziyaret gerçekleştiriyor. Türkiye ve Belçika ilişkilerini konuşalım dilerseniz ekonomik ve ticari ilişkiler bağlamında bu ziyarette öne çıkan başlıklar neler olacak ve Kraliçenin başkanlığındaki heyetin Baykar'ı ziyaret ettiğini de vurgu yapalım.
1: Evet, az önce de hani saha 2026'dan yaptığım vurguların temel nedeni oydu. Şimdi saha 2026 o kadar önemli etkiler yarattı ki sistemde. Yapılan anlaşmalardan tutalım da sanırım sergilenen teçhizatlara kadar. Bunu Avrupalı aktörler de görüyor. Şimdi Belçika 14 yıl aradan sonra bu ziyareti gerçekleştiriyor. Bence bu da son derece manidar. Buna rağmen şunu söylemek gerekiyor. Avrupa Birliği dışındaki dördüncü büyük ticari ortağıyız biz Belçika'nın. Bu da gelen heyetin bizde daha çok böyle ticari ekonomik ilişkiler kuracağını gösteriyor ve sanırım buradaki en önemli başlık da savunma sanayi alanında olacak. Çünkü biz şunu görmeye başladık sistemde. Avrupalı aktörler Amerika Birleşik Devletleri'ne sadece güvenliği sağlamada değil, aynı zamanda teçhizat alımında da güvenemeyecek konumdalar. İşte hani İran'daki devam eden savaştan bahsediyoruz ya, geçtiğimiz haftalarda 8,6 milyar dolarlık silah anlaşması imzalandı Körfez aktörleriyle. Ama Amerika bunları ne kadar sürede temin edecek? Bunları ne kadar sürede gönderecek? Kritik mühimmatın hızla üretilmesini istemişti Trump, ta savaşın ilk ayı içerisinde. Ama bunları üretmek için enerji gerekli, işte elementler ya da madenler gerekli. Bunların çoğu da zaten geçmiyor şu an. Sistemde büyük bir kriz var. İşte Çin başlığı aslında belki bunu da tanımlayacak ya da tamamlayacak. Çünkü Çin'den de Trump'ın gidip de eli boş döneceğini düşünmek hatalı olur bence. İşte tam bu gelişmelerin olduğu esnada Türkiye-Belçika ilişkilerinde de yeni bir sürece girilmesi, yeni bir dönüm noktasına girilmesi son derece önemli. İşte enerjiden tutalım da dediğim gibi savunma sanayi alanına kadar pek çok anlaşma karşımıza çıkacak olsa da bu Türkiye'nin az önce de hani konuştuğumuz Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamayla bağlantılı okunmalı. Avrupa Birliği dışı ortaklıklar ama Türkiye'nin konumunun yeniden sorgulanması. Neden Avrupa Birliği içerisinde devam edecek bir süreç varken dışarıdan devam ettirilmeye çalışılan bir bağlam var? Bence bunu Avrupa kendisinin sorgulaması gereken bir süreç içerisinde. Çünkü örneğin Belçika örneğinden 14 yıl aradan sonra neden tam bu kritik süreçler yaşanırken oluyor? Yani biraz da pragmatizmin en üst yaklaşımıyla belki hareket ettiklerini görüyoruz. Bu da belki hani yeni gerçekliği sorguladığımız dönemlerde karşımıza çıkan farklı bir başlık haline gelmiş oluyor. Ekonomik başlıklar onun haricinde özellikle dış politikada büyük ihtimalle Rusya-Ukrayna cephesiyle alakalı ve İran'la alakalı ben başlıklarında geçeceğini düşünüyorum. Çünkü kraliçenin hani üst düzey bir şekilde gelmesi, 400 kişilik bir ekiple geliyor olması bizim karşımıza dış politikanın dışlanamayacağı bir alanda çıkarıyor. Kaldı ki Türkiye'nin süreç içerisindeki konumu, yapısı sanırım yakın dönem içerisinde bize enerji merkezi olma rolünde Avrupa ile ilişkilerde de farklı bir başlığı çıkarabilir. Yani biz savunma sanayine odaklanıyoruz ama bir enerji merkezine haline gelmesi Türkiye'nin sanki yakın bir gelecekte karşımıza çıkacak gibi.
0: Evet efendim. Şimdi son günlerde Arjantin'den kalkan bir uluslararası seyahat gemisinde görülen ölümle sonuçlanan hantavirüs vakaları da dünya genelinde yeni bir salgın mı geliyor endişesini yeniden gündeme taşıdı. Bu virüs hakkında neler biliniyor kıymetli hocam? Şimdi Türkiye için bir risk de söz konusu mu acaba? Yine bugün manşetleri süsleyen haberler söz konusuydu. Covid-19 gibi küresel bir tehdide dönüşme ihtimali var mıdır?
1: Hantavirüs konusunu hemen duyunca aklımıza Covid dönemi gelmiştir büyük ihtimalle. Çünkü karantinalardan bahsettiğimiz, pandemiden
0: Evet.
1: bahsettiğimiz bir süreçti. Ve o dönem içerisinde uluslararası ilişkiler de tamamen duruyor. Yani hayatın durduğu bir süreci yaşadığımız için son derece endişe vericiydi. Ama hantavirüsle alakalı baktığımız zaman aslında bunun uzun süredir sistemde olduğunu görüyoruz. Yine bu da kemirgenlerden bulaşan zaten bir virüs olarak karşımıza çıkıyor. Karaciğerde yine hepimizin en fazla belki endişe pardon akciğerde özellikle solunum yolu noktasında belki endişe verici bağlamlar var. Çünkü dediğim gibi bir Covid-19 travmamız olduğu için hepimizin otomatikman zihnimiz ona doğru yöneliyor. Fakat Dünya Sağlık Örgütü'nün özellikle yaptığı açıklamalara baktığımızda Türkiye'den de vatandaşlarımızın orada olması ve tahliye kararının alınması bence son derece
0: Evet.
1: önemli. Demek ki burada evet endişe edilecek belli noktalar var ama daha düşük profilli ilerlediğini görmüş oluyoruz. Bir de gemi ve yolculuk esnasında olması da sanırım biraz daha uluslararası halk sağlığı konusunda değerlendirilmiş.

0: edilmesi gereken bir koordinasyon başlığını karşımıza çıkarmış oldu. Yani sadece tıbbi değil, aynı zamanda uluslararası hukuk kurallarıyla ilerleyecek bir bağlantı ortaya çıktı burada. Çünkü sürecin başından itibaren herkes şunu görmüş oldu. Gemi bir anda karantinaya alındı. Ne olursa olsun ona ilişkin nasıl adımlar atılacağına karar verilmeye çalışıldı. Ama koruma noktasında dediğim gibi hani burada net bir sınır çizilmiş ki karantina ile birlikte bunun kaynağı bulunup en azından vatandaşların, her ülke vatandaşının tahliye kararının olması önemli. Hani küresel bir panik otomatikman hepimizin aklına geldiği için endişe ediyoruz. Ama sanırım şu ana kadar uluslararası kuruluşlardan da çok olumsuz bir açıklama gelmedi. Umarız da daha
1: Daha da
0: gelmez.
1: gelmez. Evet, çok teşekkür ederiz. Sağ olunuz efendim. Kıymetli katkılarınız için. Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Merve Sunu Özel Özcan bizlerle birlikteydi. Gündemi yorumladık. Sabah ajansında yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

Türkiye'nin Sesi Radyosu Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyenlerin.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Pakistan'dan Malik Amer Bakş mektup yollamış. Günümüzde kitaplar artık okunmuyor. Gazetelerse oldukça geriden geliyor. Radyo ise eski gücünde değil. Bunların yerini artık internet alıyor. İnternet sayesinde her şey önümüze hazır geliyor. Diğer yandan akıllı cihazlar gençlerin kültürünü yok ediyor. Bir yandan sosyal medyadan binlerce arkadaş eklerken, diğer yandan yalnızlaşıyoruz. Zaman geçtikçe karşımıza sosyal medya vasıtasıyla yeni dünyalar çıkıyor. Bizlere düşen gelecek nesli inanç ve geleneklerle aydınlatmaktır. Bu konuda önemli rol oynayan radyo eskiden de vardı, şimdi de var. Ancak gelecekte ne olacağını zamanda göreceğiz. Yine de ne olursa olsun radyodan vazgeçmeyeceğiz. Yeni medya anlayışı hızla öne çıkıyor ancak burada amaç bilgi

ulaşmak olmalı. Tüm dünyada haber merkezi çalışanlarının dinleyicilerle iletişimi güçlendirmeleri gerekir, diyerek sonlandırmış mektubunu. İspanya'dan José Garzón Guterres yazmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu dostları, yayınlarınızı uzun zamandır İspanyolca, bazen de Fransızca ve İngilizce olarak dinliyorum. Yayınlarınızı yalnızca müzikleriniz için dinlediğim de oluyor. Türkçe şarkıların melodisi ve telaffuzunu çok beğeniyorum. Kişinin kendini iyi hissetmesi için çalınan her müziğin dilini bilmesi gerekmiyor. Geçen gün yayınlarınızda bana ülkemin Endülüs müziğini hatırlatan güzel bir şarkı dinledim. Çaldığınız müzikler çocukluğumu hatırlatıyor. Öte yandan programlarınızı İspanyolca olarak dinlemeye devam ettiğimi ve ilettiğim raporlar için bana gönderdiğiniz küresel kartlarını çok beğendiğimi de söylemek istiyorum. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün sıcak bir odaya sıkışıp kalmış 12 adamın ilginç hikayesiyle sizlerle birlikteyiz. Konumuz Sidney Lumet'in yönettiği 1957 tarihli o unutulmaz hukuk dramı, 12 Öfkeli Adam. Film, cinayetle suçlanan bir gencin kaderini belirlemek üzere toplanan 12 jüri üyesinin bunaltıcı bir odada bir araya gelmesiyle başlar. Deliller suçluluğu işaret etmekte ve herkes kararı hızlıca verip gitmeyi arzulamaktadır. Ancak ilk oylamada 8 numaralı jüri üyesi tek başına suçsuz oyu kullanır. Onun bu kararı bir kesinlik değil, sadece mantıklı bir şüphe ilkesine dayanmaktadır. Bu hamleyle jüri odası insan doğasının ve vicdanının test edildiği laboratuvara dönüşür film boyunca. Yönetmen Lumet filmin neredeyse tamamını tek bir odada çekerek farklı bir teknik denemiştir. Başta geniş olan kamera açıları gerilim tırmandıkça yakınlaşır. Bu durum izleyicide ciddi bir gerginlik yaratır. Her bir jüri üyesi aslında toplumdaki belirli bir ön yargıyı temsil eder. Kişisel öfkesini sanığa yansıtanlar, ırkçı fanatikler veya bir an önce beyzbol maçına yetişmek isteyen kayıtsızlar. 8 numaralı jüri üyesinin sabırlı sorgulamaları zamanla diğer üyelerin bireysel duvarlarını da tek tek yıkmaya başlar. Her suçlu oyu suçsuza dönerken aslında bir kişinin fikrinden çok sanki koca bir toplumun vicdanı da değişmektedir. 12 Öfkeli Adam filmi bize bireyin sesinin çoğunluğun baskısına karşı ne kadar değerli olabileceğini de kanıtlar. Öyle ya, bazen doğru olanı yapmak için sadece tek bir kişinin ya da birkaç kişinin durun, bir daha düşünelim, daha etraflı düşünelim demesi çok önemlidir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.

0: Türkiye'de saat 12.
1: TRT

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
1: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi ile görüşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Matilde ile İstanbul'da görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Ankara'ya geçecek ve Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü programına katılacak. İran-Amerika Birleşik Devletleri müzakeresinde iki taraf da hayır dedi. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin teklifini teslimiyet anlamına geliyor gerekçesiyle reddetti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, müzakerelerden söz etmek, teslim olmak anlamına gelmiyor dedi. ABD Başkanı Trump, İran'ın cevabının kabul edilemez olduğunu açıkladı. Bu gelişmelerin ardından petrol fiyatları fırladı. Uluslararası petrol göstergesi Brent %4,1 artışla varil başına 105,50 dolara yükseldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefonda görüştü. Görüşmede İran ve ABD arasındaki müzakere süreciyle ilgili gelişmeler değerlendirildi. Gazze'deki ölümcül İsrail ablukasını kırmayı amaçlayan küresel Sumut filosu Muğla Marmaris'e ulaştı. Aktivistler, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nın filoya yönelik İsrail saldırıları için resen başlattığı soruşturma kapsamında ifade verdi. Filonun yeni yol haritası 12 Mayıs'ta Marmaris'te dünya kamuoyuyla paylaşılacak. Katliamcı İsrail 7 aydır yürürlükte olan ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırılarını sürdürüyor. Bölgedeki İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 72.737'ye yükseldiği bildirildi. İran'ın petrol ihracatında stratejik öneme sahip Hark Adası açıklarında büyük bir petrol sızıntısı meydana geldiği iddia ediliyor. Amerikan basını uydu görüntülerine göre Basra Körfezi'nde geniş bir tabakanın yayıldığını öne sürdü. Görüntülerdeki maddenin petrol olup olmadığı ve sızıntının nereden kaynaklandığı konuları ise belirsizliğini koruyor. Irak, Türkiye'den 20 adet uçak savar füze sistemi satın almak için yürüttüğü müzakerelerin son aşamasına geldi. İsrail medyası ise Tel Aviv'in duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. İsrail Hava Kuvvetleri'nin alternatif uçuş rotaları planlaması gerekebileceği yazıldı. Soykırımcı İsrail'i Fransız Cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Mélenchon sert sözlerle eleştirdi. İsrail bölgedeki en tehlikeli ülke diyen Mélenchon, İsrail'in sürekli savaş başlattığını ve soykırım yaptığını vurguladı. İsrail 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail savaş uçakları Nebatiye vilayetine bağlı Tul beldesine en az 3 saldırı düzenledi. Saldırılarda daha önce vurulan bir noktada yardım ve arama kurtarma çalışması yürüten sivil savunma ekibi de hedef alındı. 2 sivil savunma görevlisi yaralandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Rum yönetiminin provokatif hamlelerine tepki geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Rum kesiminde yer alan Baf kentindeki Atatürk Caddesi'nin isminin değiştirilmesini düşmanca bir tutum olarak değerlendirdi. Beşparmak Dağları'ndaki Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının kaldırılmasına yönelik öneriye de sert tepki gösterdi. Bu yıl 70.si düzenlenen Eurovision şarkı yarışması Avusturya'nın başkenti Viyana'da turkuaz halı töreniyle başladı. Yarışma bu yılda İsrail'e yönelik protesto ve boykot çağrıların gölgesinde gerçekleşiyor. Ve spor, Süper Lig 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu. Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray konuk ettiği Antalya Spor'u 4-2 yenerek bitime bir hafta kala Süper Lig'in 2025-26 sezonunu şampiyon tamamlamayı garantiledi. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 21, İstanbul 24, Üsküp 27, Lefkoşa 25, Kerkük 35, Stockholm 12, Sofya 24. Yağmurlu olmak üzere Bern, Berlin ve Brüksel 13, Kopenhag 10. Çok bulutlu olmak üzere Amsterdam 11, Paris 16, Tiran 25. Parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 23, Bakü 22, Viyana 20 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Merhaba değerli dinleyiciler. Savaş Mektupları programımızın 37. ve 38. mektuplarıyla karşınızdayız. Bir mermi kadar hızlı, bir umut kadar yavaş yol alan satırlar. Ateşin, barutun, hasretin ve duanın içinden süzülen kelimeler şimdi bu frekansta buluşuyor. Bir savaşın ortasında yazılmış anneciğim, bir esir kampının soğuk duvarları arasında yükselen İyiyim merak etmeyin, bir cepheden gönderilen, üstü kanla, çamurla, gözyaşıyla yoğrulmuş satırlar. Bu programda sadece mektuplar okunmayacak. Bu programda zaman duracak, bir asker annesinin kalbindeki yangın, bir babanın evladına yazamadığı kelimeler, bir nişanlının kavuşamadan sakladığı umutlar ses olacak. Savaş meydanlarından, esir kamplarından, işgal altındaki şehirlerden, geride kalan evlerden, ocak başından, kapı eşiğinden, yastık altından çıkan mektuplar bunlar. Bazısı hiç ulaşmadı. Bazısı yıllar sonra bir sandıkta bulundu. Bazısı sahibine kavuştu ama o artık hayatta değildi. Şimdi o satırlar yeniden nefes alıyor. Şimdi kelimeler yeniden asker oluyor, anne oluyor, evlat oluyor. Bu bir tarih programı değil sadece. Bu bir insanlık hafızasıdır. Savaş mektupları başlıyor. Cepheler sadece cesaretin değil, aynı zamanda inancın da en büyük sınavlarından biriydi. Bugün iki farklı kahramanımızın ölüm ve yaşam karşısındaki sarsılmaz duruşlarına tanıklık edeceğiz. Biri, can dostunun şehadetinin ardından, ölümün aslında bir son değil, bir başlangıç olduğunu haykıran bir asker. Diğeri ise, vatanın geleceği uğruna gençliğini feda etmeye hazır, annesinden ağlamamasını isteyen bir subay. Bu hikayeler, bizlere vatan sevgisinin ve manevi gücün ne kadar derin olabileceğini gösterecek. Şimdi bu iki kahramanımızın hikayelerine kulak verelim. Nuri'nin dirilişi. Kanlı Sırt'ın toprakları her gün yeni bir destan, yeni bir hüzün yazıyordu. Mehmet Fasih Bey için bu destanların en acısı, en derini Nuri Çavuş'un şehit olduğu gündü. Mehmet Fasih, arkadaşının cansız bedenine baktığında içinde bir ses, bir feryat yükseliyordu. Sanki nereye baksa etrafındaki her şey ona Nuri'nin artık aralarında olmadığını haykırıyordu. Nuri şehit oldu. Sevdiklerimden birisini daha kaybettin. Ama bu acı onun inancını sarsmıyordu. Mehmet Fasih bu dünyadaki ölümün bir son olmadığına inanıyordu. Ölüm sadece bir geçişti. Sevdiklerinden geçici bir ayrılıktı. Onlar muhakkak bir zaman için öldüler. Yine dirilecekler diye yazdı günlüğüne. Bu inanç onun için sadece bir teselli değil, aynı zamanda savaşın getirdiği acılara karşı bir direniş kalkanıydı. Mehmet Fasih Bey günlüğüne yazdığı her satırla Nuri'nin ruhunu yeniden diriltmeye çalışıyordu. Onun için Nuri sadece toprağa verilmiş bir beden değil, kalbinde yaşayan bir kahramandı. Bu inanç onu ve diğer askerleri ayakta tutuyordu. Ölümden korkmuyorlardı. Çünkü ölümün ardından gelen dirilişin onları peygamberleriyle ve sevdikleriyle buluşturacağına inanıyorlardı.

Onlar muvakkat bir zaman için öldüler. Yine dirilecekler. Sayın dinleyicilerimiz, bir askerin en yakın arkadaşının kaybına karşı bile sarsılmayan inancını gördük. Ölümü bir son değil, bir kavuşma olarak görmesi, onların ruhunu ayakta tutan en büyük güçtü. Peki ya kendi ölümü? Gençliğini ve tüm hayallerini vatanına adamış bir subay, annesine yazdığı son mektupta ne söyleyebilirdi? Gözyaşı değil, gurur talep edebilmek, ancak vatan aşkıyla dolu bir yüreğin dileği olabilirdi. Şimdi programımızın 38. mektubuyla devam ediyoruz. Ali Haydar Efendi'nin vasiyeti. Mülazım, bugünkü karşılığıyla Teğmen, Harputlu Ali Haydar Efendi, sırtını Çanakkale'nin rüzgarına dirençle duran yaşlı bir çam ağacına dayadı. Karşısında, vatanın en son denize birleştiği o noktada, Ege'nin ve Marmara'nın sularını birleştiren Boğaz uzanıyordu. Gökyüzü pırıl pırıl maviliyle göz kamaştırsa da, ufukta top seslerinin bıraktığı gri bulutlar, yaklaşan fırtınanın habercisi gibiydi. Elinde, zamanın ve savaşın sararttığı bir kağıt parçası ve kalem vardı. Henüz çok gençti. Hayatının en güzel çağlarındaydı. Gözlerinin önünden bir kuş sürüsü geçti. Beyaz martılar özgürce süzülüyor, ufukta kayboluyordu. O kuş sürüsü ona bir an için Harput'un sıcak sokaklarını, annesinin kokusunu ve geride bıraktığı tüm sevdiklerini hatırlattı. İçinde tarifsiz bir hasret fırtınası kopsa da, kalbi bir kumandanın sarsılmaz iradesiyle atıyordu. Onu burada tutan şey, bu hasretten çok, çok ama çok daha güçlüydü. Kalemini kağıda bastırdığında, kalbinden dökülen kelimeler, annesine yazdığı bir mektuptan çok, sanki bir vasiyetin satırlarıydı. Başlarken, dünyadaki en büyük hayalini anlatıyordu. Dünyada yegane arzum, vatanımı müterakki,

marifperver, zengin görmek. Bu sadece bir temenni değil, uğruna canını feda etmeye hazır olduğu bir idealdi. Vatanın en son kalesi olan Çanakkale'de düşmanı beklemenin kendisine verdiği gururu yazdı. Bu gurur tüm korkularını, tüm tereddütlerini silip atmıştı. Mektubunda annesine bu kutsal borcu yerine getirmenin kendisine verdiği gururu anlatıyordu. Vazife-i farizayı mukaddesemin ikmali neye vabeste ise onu ifa etmekten çekinmeyeceğim. Bu cümle bir oğuldan çok bir askerin yemininden farksızdı. Ali Haydar gençliğini ve hayallerini vatanına feda etmeye hazırdı. Çünkü biliyordu ki vatan olmadan ne bir hayat, ne bir gelecek, ne de bir hayal olabilirdi. Mektubun en dokunaklı kısmı ise bir veda değil, bir yakarış ve bir vasiyetti. Annesine eğer şehit düşerse onun için ağlamamasını söylüyordu. Ey valide ağlama, bilakis muhabbeti için vücudumu feda ettim bu vatan hatırı için, ismimi bir hazin tefekkürle yad et. Oğlum berhudar ol de. Bu satırlar bir annenin acısını bir onur ve gurur hikayesine dönüştürmesini istiyordu. Ali Haydar vatan için şehit düşerse adının gözyaşlarıyla değil gururla anılmasını istiyordu. Ali Haydar mektubunu bitirdiğinde içinde tarifsiz bir huzur hissetti. Gözlerini ufukta kaybolan kuş sürüsünden ayırdı ve tekrar siperine döndü. O sadece bir veda mektubu değil, aynı zamanda vatan sevgisinin ve fedakarlığının bir destanını yazmıştı. Şimdi o orijinal mektubu sizlerle paylaşıyorum. Dünyada yegane arzum, vatanımı müterakki, marifperver, zengin görmek. Bu hususun istihsali neye mütevakkıfsa onu ati vücuda getirebilmektir. Vatanımın en son ve denizle birleştiği bir noktasında düşmanı beklememle müftehirim. Vazife-i farizayı mukaddesemin ikmali neye vabeste ise onu ifa etmekten çekinmeyeceğim. Lezayizi dünyayı tattım. Daha pek gencim. Pek de iyi biliyorum ki dünyada maksat olan vatana hizmettir. Binaenaleyh böyle bir hizmet yolunda gidersem, ey valide, ağlama. Bilakis muhabbeti için vücudumu feda ettim, bu vatan hatırı için ismimi bir hazin tefekkürle yad et. Oğlum, berhudar ol de. Cümleye selam, ağabeylerin ellerinden öperim. 25. Alay, 2. Bölük, Mülazım Harputlu Ali Haydar. Evet sevgili dinleyiciler, bugün vatan aşkının ve ölüm karşısındaki imanın iki farklı yüzünü dinledik. Mehmet Fasih Bey'in günlüğünden ölümün bir son değil, bir diriliş olduğunu anlatan inanç dolu satırları dinledik. Ardından genç bir subayın vatanın geleceği uğruna kendi hayatını feda etmeye hazır olduğunu, annesinden gözyaşı değil, gururla anılmasını istediğini öğrendik. Bu hikayeler, savaşın getirdiği acının ve kaybın ne kadar büyük olursa olsun, insan ruhunun ne kadar güçlü olabileceğini gösteriyor. Onların vatan sevgisi ve sarsılmaz inancı, bugün bizi ayakta tutan en büyük mirasımızdır. Onların hatıralarını yaşattığımız sürece, kahramanlıkları da ölümsüz kalacaktır. Okuduğumuz her mektup bir vedaydı aslında. Bazısı son nefesti, bazısı kavuşma umuduydu. Bazısı ise hiç bitmeyen bir hasretti. Bir askerin titreyen elleriyle yazdığı satırlar, bir annenin gece lambası altında gözyaşıyla ıslattığı kağıtlar, bir çocuğun babasına kavuşma hayaliyle beklediği postacı sesi. Savaş yalnızca cephede yaşanmaz. Savaş evin içindedir, mutfakta, yastığın altında, boş kalan ayakkabının önündedir. Bu mektuplar bize şunu hatırlatıyor. Silahlar sustuğunda bile,

Kerime konuşmaya devam eder. Ve bazen bir mektup, bir kurşundan daha ağırdır insanın yüreğinde. Bu satırların kimisi sahibine ulaştı, kimisi yarım kaldı. Kimisi ömür boyunca bir sandıkta saklandı. Ama hepsi şunu fısıldıyor bize. Savaşın kazananı yoktur. Ama hatırlayanı vardır. Bir sonraki programda başka bir mektubun, başka bir kalbin, başka bir hikayenin izinde buluşmak üzere. Savaş mektuplarından adı geçen geçmeyen tüm kahramanlarımıza rahmet ve minnetle.

0: Turkuaz.
1: Nakkaş aldı ince uçları eline, yüreğine. Gönlünün ince nakışlı bohçasından çıkardı desenleri. İncecik hareketlendi desenler. Bir susup bir konuşur gibi baktılar zamanımıza. Yüzyılların sözlerini taşır gibiydiler. Eserlerin kahramanları yüzyıllar önceki anı şu an yaşıyor gibiydiler. Biz de eğilsek kendi zamanlarına çekiverecek kadar canlı. İşte böyle başladı kitap resimlerinin öyküleri. Neydi onlar, kimdi, neler anlatırlardı? Nakkaş neden ince ince resimleriyle sözcükleri görünür kılardı? Bizim minyatür diye adlandırdığımız bu küçük resimler, tasvir, resim, suret gibi isimlerle anılıyor. Tasvirler yazılmış bir hikayeyi, olayı canlandırıyor. Tasvir sanatçısına musavvir adı veriliyor. Musavvirler modern çağımızda da hıza inat eserlerini usul usul üretiyorlar yine. Tarihimize bakıldığında en çok Osmanlı tarihini anlatan kitaplarda rastlanıyor tasvirlere. Bu eserlerde genellikle padişahların üstün nitelikleri, zaferleri, fetihleri konu edilmiş. Yanı sıra bilimsel, dinsel metinler, aşk hikayeleri, şiirler tasvir edilmiş. ...16. yüzyılın sonlarına doğru tek yaprak tasvirler de yapılmış. Yeni yorumlarla, yaklaşımlarla gelişmiş tasvir sanatı. Nakkaş sezdi renkleri, sezdi inceliği. Anların içinde anlardan kurdu sanatını. Bir dokundu kağıda tüyden fırçasıyla... Kahramanlar büyümeye başladı incelikleriyle, kağıtlarından taşmadan. Yüzyılların sözlerini taşıyorlardı. Bir konuşup bir sustular, günümüzde masal olmuş gerçeklerini.
0: Turkuaz.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renk

lezzetli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost dili, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

0: Miras Dokumalar.
1: İpek ve pamuk. Bir yanda toprağın sabrı, diğer yanda ipeğin ışığı. Biri dut yaprağının, kozanın ve sabrın içinden geliyor, diğeri pamuk tarlasının beyaz sessizliğinden. Tezgahta buluştuklarında yalnızca örtünmeye, giyinmeye ya da süslenmeye yarayan bir yüzey meydana getirmiyor, bir şehir hafızasını, bir ustanın el terbiyesini, bir çeyizin duasını da taşıyor. Miras dokumalarda bugün ipek ve pamuğun aynı tezgahta buluştuğu kumaşların izini sürüyoruz. Gaziantep'in parlak ve yol yol kutlusundan Batı Anadolu'nun zarif ödemiş ipeğine, oradan da Beypazarı'nın başörtme kültürüyle, gelinlikle, gündelik hayatla ve usta belleğiyle bütünleşen bürgüsüne uzanıyoruz. İpek pamuk karışımı dokumaların yaşam pratiklerindeki yerini kültürel, estetik ve hafıza üzerinden okumamıza her zaman olduğu gibi program danışmanımız Profesör Doktor Aysen Soysal da hocam rehberlik ediyor. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Hocam ilk olarak ipek pamuk karışımlı kumaşların ortaya çıkma sürecinden başlayalım. İşlevsel, ekonomik ve kültürel yönleriyle değerlendirecek olursak neler söyleyebilirsiniz?
2: İpek pahalı, yumuşak, parlak, göz alıcı bir güzellik ama pamuğa baktığımızda pamuk ulaşılabilir, yerel yetişen, kolay kullanılabilen bir gündelik malzeme. Hı hı. Dolayısıyla bu iki malzeme birleşince daha kullanılabilir, daha halkın tüketiminde kolay ulaşılabilir bir kumaş haline dönüşüyor. Ama bu kumaş aynı zamanda saraylının güzelliğini de yansıtıyor.
1: Yani ipek ve pamuğun buluşması bir bakıma lüksle gündelik hayatın, sarayla çarşının, törenle gündelik kullanımın arasında bir köprü kuruyor diyebilir miyiz sizce?
2: Kesinlikle diyebiliriz. Sarayda günlük giyim olabiliyor ama halkın gelinliği. Halkın özel günlerde giydiği, bayramda, düğünde giydiği en özel kıyafeti.
1: Burada şehirler de birer kumaş hafızası gibi karşımıza çıkıyor sanırım. Peki bu şehirlerle özdeşleşen, şehir kimliği olarak öne çıkan pamuk ipek karışımı kumaşlar da var değil mi?
2: Tabii Anadolu'da en öne çıkan ipek pamuk karışımı kumaş Gaziantep kutlusudur. Başka şehirlerde de var. Mesela Bilecik çatması, Bursa kadifesi gibi şehir ismiyle anılan kumaşlar da var. Pamukla ipek bunlarda da zaman zaman birleşmiş. Hatta özel kullanımlık bürgü gibi efendim ya da daha iç giyimde kullanılan helaliye gibi ipekle pamuğun erkekler için de olan türüne baktığımızda şehirlerle bunlar da özdeşleşmiş. Mesela helaliye daha çok Ödemiş'in kumaşı olarak çok bilinen bir kumaş.
1: Bu şehirlerden biri Gaziantep. Baharatın, bakırın, taş sokakların, hanların ve çarşıların şehri. Ama aynı zamanda rengin ve dokumanın da şehri. Gaziantep dokumalarının en bilineni Kutnu. Kutnu etimolojik kökeniyle bizi pamuğa götürse de o aslında ipekle pamuğun tezgahtaki uyumlu raksı. Parlak yüzeyi, göz alıcı renkleri ve boyuna uzanan çizgileriyle hem gösterişli hem de yerli bir kumaş hafızası. Hocam, kutnu hem sarayla ilişkilendirilen hem de halkın kullanabildiği bir kumaş. Kutnunun özellikleri ve tarihi geçmişi hakkında neler söylemek gerekir peki?
2: Evet, kutnu Arapça bir kelime. Koton yani pamuk anlamına gelen bir kelime. Atkıda pamuk kullanılıyor ama yüzeyi tamamen ipekten oluşuyor. Hı hı. Ve bu çözgü sateni dediğimiz Osmanlı döneminde atlas olarak adlandırılan dokuma türü uygulandığı için bu kumaşta yüzey tamamen ipek görünümlü ve hiç atkının yüzeyde esintisi bile görünmeyen bir kumaş. Hı hı. Dolayısıyla çözgüden desenlenen bir kumaş. Çözgünün desenleri de bağlama batik de deniyor yörede. Ama literatürde ikat denen, hatta bunun tarihi Orta Asya'ya dayanıyor. Bugün Özbekistan'da, Tacikistan'da, efendim Uygur Özerk Cumhuriyeti'nde halen bu dokuma adres adıyla biliniyor ve ipek üzerinde gene uygulanıyor ve özel günlerin giysisi gene. Dolayısıyla oradaki gelenek Anadolu'ya gelindiğinde de Kutnu'da kendini göstermiş. Kutlu Osman döneminde biliyorsunuz Halep de Türk şehri.
1: Hı hı.
2: Dolayısıyla Halep de dokuma merkezi, Halep kutnusu da var. Halep kutnusu daha sonra Gaziantep'te de üretilmeye başlanıyor. Hatta Bursa'da da üretiliyor. Bursa kutnusu da var. Dolayısıyla

0: ediyor. Hatta coğrafi işaret, Avrupa coğrafi işaretini de almış bir kumaş ve çok kullanışlı da bir kumaş. İçinde pamuk da, ipek de, insan sağlığı bakımından doğal olması hasebiyle de çok kabul gören bir kumaş.
1: Evet.
0: Bugün ipek yerine floş dediğimiz yapay ipek, gene selüloz asıllı, modifiye edilmiş ipek parlaklığının aynısını yansıtan bir elyaf kullanılıyor günümüz kutnularında. Yine doğal aslında.
1: Yani biraz öne çıkan desen ve renklerden söz edebilir misiniz bize?
0: Gaziantep kutnularının öne çıkan renkleri kırmızı ve sarı aslında. Ama bunun yanında siyah ve beyaz, efendim mavi ve yeşil gibi renkler de aralarda hep çizgiler oluşturuyor. Bu renklerle özellikle kırmızı ve sarıda biraz önce de bahsettiğimiz o ikat bağlama tekniğinde taraklı ve makaslı denen desenler öne çıkıyor. Yani bunlar çok karakteristik desenler. Mecidiye diye bilinen çok karakteristik bir desen var. Hatta halk arasında bu paralı gibi de yuvarlak puantiye tarzında bir desen olduğu için anılıyor. Başka desenler de var. En hani öne çıkanları bu söylediklerim.
1: Hocam biraz önce siz de bahsettiniz Mekki Usta'dan. Bu belleği tezgahta yaşatan ustalardan biri kendisi, Gaziantep'ten kutnu dokuma sanatçısı, yaşayan insan hazinesi Abdülkadir Mekki kutnu dokumalarını anlatıyor.
2: Kutnu dokumacılığı zanaatkarıyım. 1960 doğumluyum. Mesleğim ata mesleğidir. Dördüncü kuşak olarak devam ediyorum. Kutnunun doğuşu Anadolu Selçuklar'da Konya, mucidi Konyalılardır. Daha sonra Osmanlı döneminde en yüksek kalitede kumaş mecdiye adıyla anılır. Cumhuriyet döneminde boncuklu diye anılır. Tüm dünya kutnuyu Naura isimli bir kumaşla tanırlar. 1586 kadar literatürde kumaşı bulunmaktadır. Kutnu bir orduyu temsil eden sancak kumaşı, gelinlik kızlarımızın çeyizlikleri, erkeklerin damatlık pijamaları, gömlekleri, ev tekstilinde her alanda kullanılan, yani bir çocuk doğduğu zaman sarılık olmasın diye kullanılan sarı zıbın kumaşı alaca grubundadır. Kutnu 7 tane ustanın elinden geçer. Önce çözgü, çözgüsü ipek olur. Çözülür, belli metrajlarda yapılarak hazırlanır, boyacıya gider. Gökkuşağının tüm renkleri bulunur. Sonra mezek dediğimiz işlem vardır, ipeklerin haşırlanması. Haşır malzemesi su ve kayısı ağacının reçinesinden, kitresinden elde edilen sulandırılarak haşır yapılır. Bu yapılan haşır hem ipeğe mukavemet hem de parlaklık verir. Daha sonra tasarıma girer. Tasarım dediğimizde taharlama, bizim tabirimizde tarakçılık sistemidir. Tel adetlerine göre dizayn eder tasarımcı ustalar, taharcı ustalar. Renk renk vererek gücülerden geçer. Gücüden sonra tarağa atılır. Ondan sonra tezgaha çekilir. Tezgahta dokunduktan sonra cendere ütü apre işlemi vardır. Ütülendikten sonra tabi tasarım yapacak, satışa sunulur. Kutnu da kendi aralarında çok çeşitli alanlara ayrılır. Saten atlas örgüler vardır. Saray erkanın yüksek tabakadaki insanların yorgan cüdeleleri falan onlarda bulunur. Saten atlas örgülerinin içinde düz olanları vardır. Çiçek figürlü olanları vardır. Bağlama ikat dediğimiz kumaş türleri vardır. Bu saten atlasın haricinde meydaniye kumaşlar vardır. Meydaniye grubu da hep hizmetlilerin kullanmış olduğu, halk kitlesinin günlük alanda kullanmış olduğu kumaşlardır meydaniye. Onlar da bez ayak örgü tekniğiyle yapılır. Düzleri vardır, muare denir, harelidir. Bir de çizgileri vardır. Çizgiler de rengarenktir, yani insanları cezbeder. Bir de hamam kültüründe kullanılan alaca grubu dediğimiz biraz daha ince kumaşlardır. Bir de baş örtüsü gruplar vardır. Bu Mezopotamya'da Barak bölgesinde gelin hanımların başlarına taktıkları kumaşlar vardır baş örtüsünde. Renkleri farklıdır. Çok çiğ sarısını gelin olabilecek kızlar kullanırlar. Açık portakal renginde olan kumaşı evli ve nişanlı olan hanımlar kullanırlar. Halayda başka erkekler bile elini tutmaz o

0: hanımların. Bir de daha koyu turuncu vardır. Üzerinde lase sarı sim iple işlenmiş olan bir kumaş vardır. O da kayınvalidedir. O da başına taktığı zaman, ha işte bunun da evlenecek kızı ve oğlu var diye gelir sorarlar. Hepsinin hikayeleri var. Daha anlatabileceğimiz çok şeyler var. Mesela bir aile düğün yapacağı zaman davetiye yerine bu kumaşları gönderir. Onlar da o kumaşları düğünlerde diker, giyerler. Yani çok güzel şeyler var. Biz de Turizm Kültür Bakanlığı emriyle bu unutulmuş mesleği 2013 yılında başladık. 2015 yılında hayata geçirdik. Ustalarımızı aldık. Genç kardeşlerimizi yetiştirdik. Ama yeterli mi? Değil. Bu el sanatlarını yapan üstadların yaşları 65 yaş üzerinde olanlar eğitim verme yetkisine sahip değil. O zaman bunlar da bu dünyadan göçüp giderse bu meslekler zaten unutulmak üzere bitecek yani. Geçmişi geleceğe taşımak adına vermiş olduğunuz değeri çok teşekkür eder, saygılar sunarım.
1: Abdülkadir Mekki'yi kuş cıvıltıları eşliğinde dinledik. Kendisine teşekkür ediyoruz. Şimdi yönümüzü Batı Anadolu'ya, İzmir'in Ödemiş ilçesine çevirelim. Çünkü Anadolu'da ipeğin ve pamuğun hikayesi yalnızca doğudan batıya uzanan ticaret yollarında değil, Ege'nin yerel dokuma tezgahlarında da yaşıyor. Hocam, Batı Anadolu'da ipek ve pamuk karışımı dokunan yörelerden söz ederken Ödemiş ipeği diye bilinen kumaşı nasıl konumlandırabiliriz peki?
2: Evet, Batı Anadolu'da ipek özellikle Ödemiş'te. Hatta halkın %95'i ipek böcekçiliği yapıyordu diye bir bilgi de var. Osmanlı döneminde ipek merkezi Ödemiş. Cumhuriyet döneminde de bu devam etmiş. 1945'lerde Koza Birliği'nin orada halen faaliyet gösterdiği kayıtlarda var. Bugün hala Koza Birlik oraya tohum veriyor ve ipek böcekçilik devam ediyor. Az da olsa hala ipek üretiliyor. Ödemiş ipeği diye bilinen kumaş aslında yörede hem ipek, saf ipek olarak hem de ipek ve pamuk karışımıyla üretilen türleri var. Ödemiş ipeklerinin aslında en önemli özelliği ince olması, bürümcük tarzı ve iç çamaşır şeklinde kullanıma yönelik olması, gömleklik, kadınların üç etek içine giydikleri o ince iç göğneği genellikle İzmir civarlarında gelinliklerde bilhassa bu Ödemiş ipeğinden yapılıyor, Ödemiş bürümcüğünden. Hatta bunların isimleri helaliye öne çıkıyor. Hı hı. Erkeklerin özellikle gecelik olarak kullandıkları bir kumaş, damat göğneklerinde de kullanılan bir kumaş. Onun dışında yine mendiller, mesela söz mendilleri kültürümüzde çok önemli. Bu ipek pamuk karışımı olanları da var, saf ipek olanları da var bu yörede üretilen. Bir de yörede zeybeklerin kullandığı, bugün kefiye diye de bildiğimiz ya da poşu, puşi diye de bildiğimiz kumaşlar da bu yörede üretiliyor. Bunun bir yansımasını da buldanda görüyoruz. Buldanda da ipek kullanılan türler var. Özellikle peştemal, buldan peştemali ipekli üretiliyor. Özellikle gelinler için. Benim annemin de hatta sandığında bir ipek peştemali var. Özel günler için onu kullanırlardı. Bayramda, seyranda mutlaka peştemal öne bağlanır.
1: Dilerseniz Ödemiş ipeği üzerine çalışan çok değerli bir akademisyenin sesine kulak verelim hocam. 9 Eylül Üniversitesi'nden Profesör Doktor Nesrin Önlü, miras dokumalar dinleyicileri için Ödemiş ipeğini anlatıyor.
3: Ödemiş ipekli dokumacılığın hangi tarihte başladığına dair kesin bir bilgi yoktur. İzmir Ticaret ve Sanayi Odası kayıtlarına göre çok eski zamanlardan beri Ödemiş'te el dokuma tezgahlarında zarif ipekli kumaşlar ve peştemaller dokunduğu belirtilmektedir. Ödemiş ipeği olarak bilinen kumaş, 120 denye atkı ipliği, 60 denye çözgü ipliği ile yaklaşık 65 gram metrekare ağırlığında dokunmaktadır. İzmir'in Ödemiş ilçesinde günümüze kadar dokunmaya devam eden ve bugün üretimleri gittikçe azalan yöre kumaşlarının bazıları pembezar, puşi, bürdü, bürümcük, peştemal, çiğ çarşafı, idare bezi, ipek çarşaf, göğnek bezi, ipek mendil ve sehpa örtüleridir. Günümüzde Ödemiş ve Birgi'de ipekli dokuma yapan 4 işletme bulunmaktadır. Ödemiş'te bugüne değin ipekçilik ve ipekli dokumacılığın sürdürülebilirliğini sağlamak için pek çok çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu projelerin amacı yörede

0: Geleneksel ipek böceği ve ipek üretiminin yeniden canlandırılması için Koza Birliği ile işbirliğinin artırılarak üretici sayısının çoğaltılması, ödemiş ve ülke ekonomisine etkin katkının sağlanması, ipek böceği üretiminde ve ipekli dokumacılığın gelecek nesillere aktarılabilecek bir planlama ve disiplin içinde ele alınarak sürdürülebilir bir sektör haline getirilmesidir. 2026 yılı itibariyle ise İzmir'in Ödemiş ilçesinde ipekçilik, geleneksel yöntemleri modernize etme ve özellikle kadın üreticileri destekleme odaklı projelerle canlandırılmaya çalışmalarını devam ettiği görülmektedir. Küçük Menderes Havzası'nda üreten kadınlarla dokunan ipekler teması altında dut fidanı dikimleri ve ipek böceği yetiştiriciliğinin teşviği sürdürülmektedir.
1: Profesör Doktor Nesrin Önlü'ye değerli paylaşımı için teşekkür ediyor ve Ege kıyılarından İpek Yolu hatlarının kesişim noktası Ankara'ya, Beypazarı'na yöneliyoruz. Taş konakları, gümüş işçiliği, çarşısı ve el sanatlarıyla tanıdığımız Beypazarı'nda bir başörtüsü dokuması olarak bürgü yalnızca bir kumaş değil, kadınların giyim hafızasında, çeyizlerde, düğünlerde ve yerel kimlikte yer etmiş bir kültür öğesi. Hocam, Beypazarı bürgüsünü ipekli dokuma mirasımız içinde nasıl değerlendirmek gerekiyor peki?
2: Beypazarı zengin bir yöre, ticaret merkezi. Özellikle Osmanlı dönemi 16. yüzyıl Orta Anadolu'nun en önemli ticaret merkezlerinden. Dolayısıyla yörede ipek üretimi yakın merkezler olarak Nalıhan'da yapılıyor, Göynük'te yapılıyor ipek üretimi ama zaten İpek Yolu buradan geçiyor. Dolayısıyla İpek Yolu'nun geçtiği bir yer olarak ipekten son derece yararlanıyor. Halk da giyimde de yararlanıyor. Kullanım alanı olarak, hediyelik eşya olarak, okuntu olarak düğünlerde bir hayli ipek kullanımı yaygın Beypazarı'nda. Dolayısıyla yöredeki gelinlere özellikle örtünme eşyası olarak bürgü denen bir kumaş dokunuyor. Özel bir kumaş, kupon bir kumaş, tam bir bürgülük, yekpare dokunuyor. Uçları hatta tırnak bağı denen Kastamonu'da da hani çarşaf bağı diyebildiğimiz özel bir saçak bağlama sistemiyle süslenerek kullanılıyor. Pembesi, mavisi bunlar aslında çözgü ve pamuk karışımı da olanı var. Sadece ipek olanı da var. Pamuk olanı da var. Yaşlılar pamukları kullanıyor. Gençler ipek olanı özellikle gelinlere direkt ipek bürgüler alınıyor. Bunlar hemen gelin ertesi başlanan bir giyim tarzı olarak dış giyimde kullanılan bir eşya.
1: Bugün Beypazarı bürgüsünü konuşurken yaşayan bir ustanın belleği çok kıymetli. Çünkü bazı dokumalar kitaplarda, bazıları müzelerde, bazıları da hala bir ustanın elinde yaşamaya devam ediyor. Bu ustalar yalnızca üretici değil, yaşayan birer kültür taşıyıcısı. Beypazarı'nda bürgü geleneğini yıllardır tezgah başında tek başına sürdüren İsmail Yanık Usta'ya kulak veriyoruz.
3: Adım İsmail Yanık. Bürgü ustasıyım. 1962 yılında Çamlıdere'den yürüye yürüye Beypazarı'na zanaat öğreneyim diye geldim. Hayati Usta ile tanıştık. O bürgü dokuyordu. Şimdi bana burada çalışır mısın dedi. Ben de çalışırım dedim. Orada başladım. Bürgü Beypazarı'nda bayanlar 7'den 70'e şalvar giyerdi. Şalvarın tamamlayıcısı olarak da başına bürgü örterdi. Genç kızlar çeyizine koyardı ipekli bürgü. Çeyizinde gelin olunca kullanılırdı. Tarlaya gidenler pamuktan yapardı, onlar kullanırdı. Günlük pamuktan yapardı, günlük kullanırlardı. İpekli bürgülerde yeni gelinler kullanırlardı. Bugün bürgü satılmıyor. Çünkü bayanlar kıyafeti değiştirdi. Beypazarı kıyafeti kalmadı. Bugün masa örtüsü, ranıl, konsol, sehpa örtüsü bu şekilde yapıyoruz ve bunları kullanıyorlar. Başka neydi?
1: İsmail Usta bize bir kumaşın nasıl dokunduğunu değil, bir geleneğin zaman içinde büründüğü biçimi, dönüşümünü, nasıl ayakta tutulduğunu da gösteriyor. Hocam bugün Gaziantep'in Kutlusu'nu, Ödemiş İpeği'ni ve Beypazarı'nı

0: pazarı bürgüsünü ele aldık. Son olarak bu üç dokumayı aynı başlık altında düşünürsek bize ne söylüyorlar?
1: İpek ve pamuğun birlikteliği çok işlevsel kumaşlar ortaya koyuyor. Örneğin kutnunun sert duruşuyla bir kaftan yapılabildiği, üç etek gelinlik yapılabildiği, o duruşu, parlak duruşu, kullanışlılığı, onun yanında Beypazarı bürgüsünün gene parlak ve dökümlü bir geline yakışır şekilde bir bürgü, bir örtünme aracına dönüşmesi, efendim Ödemiş'te işte bir erkeğin giyebileceği helaliyenin ortaya çıkması, değil mi? Pamukla ipeğin birlikte kullanılarak hem sağlıklı hem zarif bir kumaşla bir damada yakışan bir gece giysisi ortaya çıkıyor ya da bir gömlek ortaya çıkıyor. Bunlar çok önemli kültür ögeleri.
0: Evet, biraz da pratik zeka gerektiren şeyler değil mi bunlar?
1: Kesinlikle pratik zeka Türk dokumacılığında öne çıkan bir şey zaten. Mesela Beypazarı'ndaki bürgüde çözgü yüzey atkıyla birleşerek rips dokumayı da içine alarak pırıltılar oluşturan, böyle gün ışığında hoş bir görüntü yaratan bir kumaş. Aynı şekilde Orta Asya'nın batik bağlamasını kutnuda karşımıza çıkaran o makaslı veya karakteristik taraklı dediğimiz kutnularda geleneği bugüne estetik ve parlak renklerle yansıtan bir tören kıyafeti ortaya çıkıyor. Bunlar genelde kadınlarımızın mesela giyimine bakarsak özellikle düğünde, bayramda, özel günlerde giyilen kıyafete dönüşüyor. Ama saraylıya ya da konaktaki bir hanıma giydirdiğiniz zaman günlük kıyafet aslında. Yani her kesimin alabileceği, kullanabileceği işlevsel aynı zamanda sağlıklı. Yani dokuma hem usta bakımından kolaylaşıyor. Atkıda pamuk attığında pamuk kolayca yerleşen ve dokumayı hızlı üreten bir kumaş. Ama tersinde kaldığı için, dokumanın içinde görünmediği için ipek parlaklığında yansıtan bir kumaşa dönüşüyor. Yani sarayda işte bir kemhanın, bir serasenin parlaklığını kutnuya yansıtabilmiş bu şekilde dokumacı. Bunlar önemli şeyler tabii ki. Bu dokumaların aslında kutnuda mesela çarşı esnafı olarak, dokumacı ustalar olarak karşımıza çıkan bir geleneğe sahip olmasının yanında Ödemiş'te mesela evde kadınların anadan kıza geçen bir ustalıkla bunu ürettiğini görüyoruz. Aynı şekilde Buldan'da benzer bir durum söz konusu, her evden bir tezgah sesi gelir. Kadınlar da üretim yapar. Dolayısıyla burada meslek olarak kadın erkek ayrımı olmadan bütün halkın diyeyim ya da aile üyelerinin üretime katılması söz konusu. Mesela kutnu da aynı şekilde bazen aile üretiminde kadınlar bağlama yapıyorlar. Çözgünün bağlamasını yapıyorlar, boyacıya gönderiyorlar mesela. Beypazarı'na baktığımızda dokumacı usta dokuyor ama kenar bağlamasını gene kadınlar yapıyor. Yani birlikte bir üretimle kültür değeri yüksek, kullanım değeri yüksek, estetik değeri yüksek ürünler ortaya çıkıyor. Bunları Türk kültürünün de zenginliği olarak bahsedebiliriz.
0: Hocam, değerli katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz size.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Miras Dokumalarda bugün Profesör Doktor Aysen Soysal'dı ile kutunun yol yol parlaklığından, Ödemiş ipeğinin zarafetine, Beypazarı bürgüsünün örtü kültürüne uzanan bir yolculukta beraber olduk. Miras Dokumalar'ın bir sonraki bölümünde buluşmak üzere, esen kalın.
2: Miras Dokumalar. Hazırlayan Feyza Öztoprak Kaptı. Danışman Profesör Doktor Aysen Soysal'dı. Sunan Tülin Bilen.
3: Bir dakika. Evreni oluşturan büyük patlamadan 9 milyar yıl sonra Samanyolu gökadamızda Güneş, Güneş sistemi ve gezegenler oluştu. Güneş sistemimizi oluşturan gaz ve toz bulutları kütle çekim kuvvetiyle bir araya geldi. Oluşan dev bulut diski içe sıkışıp çöktükçe dönme hızı kazandı. Merkezindeki yoğunlaşma ve tepkimelerle Güneş

0: güneşimiz doğdu. Güneşin ısısıyla uzaklaşan gazlar, diskin kenarında dev gaz gezegenleri oluşturdu. Jüpiter, halkalı Satürn, Uranüs ve Neptün. Devamında buzdan gök cisimleriyle Kuiper kuşağı, daha da ötesinde kuyruklu yıldızların doğduğu Oort bulutu yer aldı. Güneş'e yakın merkezde ise katı yapıda 4 gezegen oluştu. En yakınında Merkür, Venüs, ilerisinde Dünya ve Mars. Onları çevreleyen asteroid kuşağı, kaya ve metal içeren küçük gök cisimleriyle dolu. Güneş sistemimizde 166 uydusuyla 8 gezegen, 6 uydusuyla 5 cüce gezegen ve milyarlarca küçük gök cismi sürekli deviniyor.
1: Bir dakika.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yaz yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yaz Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

0: Hayatın koşuşturmasında kaybolmuş hissederiz kimi zaman. Duygular karışır, düşünceler yorulur.
1: Küçük bir mola verip kendinize bir iyilik yapmaya ne dersiniz? Güzel bir günde uzman konuklarımızla hayata dair önemli sorunları konuşacak, psikolojinin rehberliğinde içsel gücümüzü ve huzuru keşfedeceğiz.
0: Umut veren hikayeler, içten sohbetler ve hayata açılan yeni bir pencere. Güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdeye kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Mavi Sesler.
1: Mavi Sesler'e hoş geldiniz. Mavi'nin sesi bu kez Güney Amerika kıtasından geliyor. Amazon nehrinden. 6.992 kilometrelik su yolundan. 6 ülkenin topraklarından geçiyor. Peru'da Ant Dağları'ndan doğan nehir, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Bolivya ve Venezuela'ya uğradıktan sonra tam 1100 kolundan gelen tatlı suyu Atlas Okyanusu ile buluşturuyor. Nehrin yan kolları ile birlikte hayat verdiği havza ise çok daha geniş. Yaklaşık 7 milyon kilometre karelik bir alandan bahsediyoruz. Bu devasa alan ek olarak 3 ülkeyi daha, Guyana, Surinam ve Fransız Guyana'sını da kapsıyor. Havzayla ilgili en büyük pay Brezilya'nın. Alanın %60'ı ülke sınırları içinde. Amazon Nehri birçok konuda dünyanın enlerine sahip. En büyük akış hızı, en fazla oksijen üreten, en fazla biyolojik çeşitlilik barındıran havzası bunlardan bazıları. Dünyadaki tatlı suyun %20'sini taşırken oksijenin de %20'sini üretiyor. Dünyadaki en büyük tropikal orman ekosistemine sahip olan Amazon, tüm canlı türlerinin %10'unun yaşam alanı. 40 binden fazla bitki, 400'den fazla memeli, 1300'den fazla kuş, 3000'den fazla balık ve 2,5 milyon böcek türü Amazon'un sakinleri arasında bulunuyor. Bu dev ormanlık alan yüzlerce yerli kabileye de ev sahipliği yapıyor. Bazı derin bölgelerde hala keşfedilmemiş kabileler olduğu düşünülüyor. Uydu görüntüleri ve keşif uçuşları yeni yerleşim yerlerini ortaya çıkardı ama bazı bölgeler o kadar ulaşılmaz ki buralarda yaşayan insanlar hakkında hiçbir bilgi yok. Hükümetler ve insan hakları örgütleri bazı izole kabilelerle temasa geçilmesini yasaklamış ve onları koruma altına almış durumda. Dünyanın gidişatından bir haber bir kabile üyesi, iyi yaşam hangisi sorusunu akla getirmiyor mu? Modern uygarlık mı yoksa doğayla iç içe geleneksel bir yaşam mı? Sizin bu soruya cevabınız ne olurdu? Bölgede yaşayan halklardan biri de Amazonlar ya da bir başka adıyla Kadın Amazon Savaşçıları mıydı? Cevap elbette hayır. Amazonlar klasik Yunan mitolojisinde tamamen kadın savaşçılardan oluşan tarihi bir ulus. Yaşam alanlarının da başta Samsun'un Terme ilçesi olmak üzere Karadeniz kıyıları olduğu düşünülüyor. Bu savaşçı kadınlar orada yaşamadı ama bu devasa alana adını verdi. Nasıl mı? İspanyol kaşif Francisco de Orellana 1542 yılında Amazon nehrini baştan sona geçen ilk Avrupalı oldu. Yolculuk sırasında nehir çevresinde kadın savaşçılarla karşılaştığını iddia eden Orellana, bu durum ona mitolojik Amazonları hatırlattığı için nehre de Amazon adını verdi. Amazon'un ünlü simalarından biri de bir çizgi roman kahramanı, Mr. No. İtalyan Sergio Bonelli ve Galliano Ferri'nin 1975'te yarattığı baş karakter. Yaşı 40 ve üzeri olanların maceralarını soluksuz takip ettiği Mr. No, Amazon nehri kenarındaki Brezilya kenti Manaus'ta yaşayan bir turist rehberiydi. Bir nesil Amazon'un balta girmemiş ormanlarını bu çizgi roman sayesinde tanımıştı. Manaus kenti nehrin benzersiz bir özelliğine de ev sahipliği yapıyor. Amazon'u oluşturan iki ana kol, koyu siyah renkli suya sahip Rio Negro ile açık kahverengi çamurlu suya sahip Solimões, 6 kilometre boyunca birbirine karışmadan akıyor. İki farklı su okyanusla buluşmadan önce adeta dans ediyor. Sıcaklık, yoğunluk ve akış hızı farkının oluşturduğu bu görsel şölen, suların buluşması olarak adlandırılıyor. Mavi Sesler'den bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.
0: Hazırlayan ve sunan Hakan Aslan. Program sorumlusu Özlem Öztaş. Kurgu Berkay Yıldız. Mavi Sesler.
2: Türkiye'de saat 13. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
3: Ben Funda Erdoğan, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi ile görüşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Matilde ile İstanbul'da görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Ankara'ya geçecek ve Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü programına katılacak. İran-ABD müzakeresinde iki taraf da hayır dedi. İran, ABD'nin teklifini teslimiyet anlamına geliyor gerekçesiyle reddetti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, müzakerelerden söz etmek teslim olmak anlamına gelmiyor dedi. ABD Başkanı Trump, İran'ın cevabının kabul edilemez olduğunu açıkladı. Bu gelişmelerin ardından petrol fiyatları fırladı. Uluslararası petrol göstergesi Brent, %4,1 artışla varil başına 105,5 dolara yükseldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdüllati ile telefonda görüştü. Görüşmede İran ve ABD arasındaki müzakere süreciyle ilgili gelişmeler değerlendirildi. Gazze'deki ölümcül İsrail ablukasını kırmayı amaçlayan küresel somut filosu Muğla Marmaris'e ulaştı. Aktivistler Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nın filoya yönelik İsrail saldırıları için resen başlattığı soruşturma kapsamında ifade verdi. Filonun yeni yol haritası 12 Mayıs'ta Marmaris'te dünya kamuoyuyla paylaşılacak. Irak, Türkiye'den 20 adet uçak savar füze sistemi satın almak için yürüttüğü müzakerelerin son aşamasına geldi. İsrail medyası ise Tel Aviv'in duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. İsrail Hava Kuvvetleri'nin alternatif uçuş rotaları planlaması gerekebileceği yazıldı. Soykırımcı İsrail'in Fransız Cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Mélenchon sert sözlerle eleştirdi. İsrail bölgedeki en tehlikeli ülke diyen Mélenchon, İsrail'in sürekli savaş başlattığını ve soykırım yaptığını vurguladı. Kallas, Filistin topraklarını gasp eden İsraillilere yönelik yaptırımların kabul edilmesini umuyor. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD Dışişleri Bakanlarının Filistin topraklarını gasp eden İsraillilere yönelik yaptırım önerileri konusunda siyasi anlaşma sağlanmasını umduğunu söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Rum yönetiminin provokatif hamlelerine tepki geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Rum kesiminde yer alan Baf kentindeki Atatürk Caddesi'nin isminin değiştirilmesini düşmanca bir tutum olarak değerlendirdi. Beşparmak Dağları'ndaki Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının kaldırılmasına yönelik öneriye de sert tepki gösterdi. Bu yıl 70.'si düzenlenen Erevizyon şarkı yarışması Avusturya'nın başkenti Viyana'da Turkuaz Salı töreniyle başladı. Yarışma bu yılda İsrail'e yönelik protesto ve boykot çağrılarının gölgesinde gerçekleşiyor. Ve Spor Süper Lig 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu. Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray konuk ettiği Antalya Spor'u 4-2 yenerek bitime bir hafta kala Süper Lig'in 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlamayı garantiledi. Arda Turanlı Shakhtar şampiyonluğunu ilan etti. Shakhtar Donetsk deplasmanda Poltava'yı 4-0 mağlup etti ve bitime 3 hafta kala Ukrayna Premier Lig'de şampiyonluğunu ilan etti. Arda Turan, Avrupa'da en üst seviyede lig zaferi yaşayan ilk Türk teknik direktör oldu. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 21, İstanbul 24, Üsküp 27, Lefkoşa 25, Kerkük 35, Stockholm 12, Sofya 24. Yağmurlu olmak üzere Bern 13, Berlin 13, Brüksel 13, Kopenhag 10. Çok bulutlu olmak üzere Amsterdam 11, Paris 16, Tiran 25. Parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 23, Bakü 22 ve Viyana 20 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

peri bacası gibi zaman oyar kendini. Gökyüzü gül kurusu, topraksa efsane gibi. Her kaya bir sır fısıldar, her mağara bir dua. Nevşehir, taşın bile hikaye anlattığı diyar.

Nevşehir, Farsça kökenli bir isimdir. Nev kelimesi yeni, şehirse kent anlamına gelir. Yani yeni şehir demektir. Bu isim şehrin Osmanlı padişahı 3. Ahmet döneminde sadrazam damat İbrahim Paşa tarafından baştan imar edilmesiyle verilmiştir. Eskiden bu bölge Muşkara adıyla anılırdı. Damat İbrahim Paşa'nın şehre yaptığı yatırımlar ve mimari düzenlemeler sonrası bölge adeta yeniden doğmuş, bu da ona Nevşehir adının verilmesine neden olmuştur. Nevşehir, İç Anadolu bölgesinde Kapadokya'nın kalbinde yer alan bir doğa ve tarih harikasıdır. Yüzey şekilleri açısından oldukça özgün olan şehir, yumuşak tüf kayaçlarının binlerce yıl boyunca rüzgar ve suyla şekillenmesiyle oluşan peri bacalarıyla ünlüdür. Bu olağanüstü doğal oluşumlar yalnızca fiziksel güzellikleriyle değil, aynı zamanda insan eliyle oyulmuş kiliseleri, manastırları ve yeraltı şehirleriyle de tarihi bir derinlik taşır. Nevşehir'in kültürü bu eşsiz coğrafyanın sunduğu çok katmanlı mirasla şekillenmiştir. Kapadokya'nın kadim medeniyetleri, Hititler, Persler, Romalılar, Bizanslılar ve Selçuklular burada izlerini bırakmıştır. Hristiyanlık tarihinde önemli bir yer tutan bu topraklar, ilk Hristiyanların sığındığı yeraltı şehirlerine ev sahipliği yaparken, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde de mimari ve kültürel açıdan zenginleşmiştir. Günümüzde Nevşehir kültürü, bağ bozumu gelenekleri, çömlekçilik sanatı, taş işçiliği, halk dansları ve üzümden yapılan yöresel ürünleriyle yaşayan, soluk alan bir miras gibidir. Göreme'den Ürgüp'e, Avanos'tan Derinkuyu'ya kadar her köşe başı başka bir zaman dilimine açılan bir kapı gibidir.

Nevşehir adeta yeryüzünde başka bir gezegenin yansıması gibi. Kapadokya bölgesinin kalbi olan şehir, eşsiz doğası ve büyüleyici tarihiyle ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarır. Göreme Açık Hava Müzesi, Bizans döneminden kalma kaya kiliseleri ve freskleriyle UNESCO Dünya Mirası listesindedir. Kayalara oyulmuş kiliseler, manastırlar ve yaşam alanları burada adeta tarihle doğanın iç içe geçtiği bir tablo sunar. Ürgüp şarap mahzenleriyle, taş konakları ve efsanelere konu olmuş üç güzeller peri bacalarıyla meşhurdur. Avanos ise Kızılırmak kıyısına kurulmuş, çömlekçiliğin binlerce yıllık mirasını sürdüren bir sanat şehridir. Kızılırmak'ın çamuruyla şekillenen çömlekler, atölyelerde hala el emeğiyle üretilmeye devam eder. Yeraltı şehirleri Nevşehir'in en gizemli hazinelerindendir. Özellikle Derinkuyu ve Kaymakamı.

sebepleriyle hala akılları zorlayan yapılardır. Ihlara Vadisi, Soğanlı Vadisi, Zelve ve Paşabağ gibi alanlar yürüyüşseverler ve doğa tutkunları için bir cennet niteliğindedir. Kapadokya balon turları da şehre gelen her ziyaretçinin rüyalarını süsleyen gökyüzünde renkli bir dans gibidir.

Nevşehir'in mutfağı sade ama lezzetlidir. Testi kebabı en meşhur lezzetlerinden biridir. Avanoz testi çömleklerinin içine konulan et ve sebzeler ağır ateşte pişirilerek servise sunulur ve servis sırasında testinin kırılması adeta bir ritüeldir. Bir diğer yöresel lezzetse düğün çorbası olarak da bilinen ayva dolmasıdır. Etli iç harçla doldurulan ayvalar ekşi tatlı dengesiyle damaklarda iz bırakır. Nevşehir'in el sanatları ise yüzyıllardır süregelen ustalıkların izini taşır. Avanos çömlekçiliği, Hititlerden beri devam eden en eski geleneklerden biridir. Ayrıca taş oymacılığı, özellikle Ürgüp ve Göreme'de çok yaygındır. Volkanik tüf taşlarının kolay işlenebilirliği, bu sanatın gelişmesine zemin hazırlamıştır. Tarımsal ürünlerde üzüm ve kayısı öne çıkar. Üzüm bağları hem şarap yapımında hem de pekmez, kuru üzüm gibi ürünlerde kullanılır. Şehir aynı zamanda Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden biridir. Nevşehir'in simgeleri arasında peri bacaları ve sıcak hava balonları başı çeker. Bu ikili hem görsel hafızalarda yer eder hem de turizmin can damarını oluşturur.

Nevşehir'in tarihine en çok damga vuran isimlerden biri kuşkusuz Sadrazam Damat İbrahim Paşa'dır. 18. yüzyılın başında Osmanlı'nın Lale Devri'nde görev yapan bu paşa, doğduğu toprakları unutmayarak Muşkara'yı yeniden imar ettirmiş, külliyeler, hamamlar, medreseler ve camiler yaptırmıştır. Bu sayede şehir sadece mimari açıdan değil, kültürel anlamda da zenginleşmiştir. Damat İbrahim Paşa'nın yaptırdığı külliye bugün hala Nevşehir'in en önemli yapılarından biridir. Onun katkıları sayesinde Muşkara, Nevşehir adını alarak yeni bir kimliğe bürünmüştür. Nevşehir mutfağında zamanla gölgede kalmış ama geçmişte sofraların gözdesi olmuş bir lezzet: sızgıt. Bu yemek etin kavrulup yağıyla birlikte küplerde saklanmasıyla hazırlanırdı. Özellikle kış aylarında taze et bulunmadığında sofraya çıkarılır, kavurma gibi tüketilir, bazen yumurtayla ya da bulgurla harmanlanırdı. Bugün artık köy evlerinde nadiren yapılan bu lezzet, bir zamanlar Nevşehir'de dayanıklı ve bereketli bir besin olarak öne çıkardı. Sızgıt, geleneksel mutfakların zamana direnen ama unutulmaya yüz tutmuş bir temsilcisi olarak hala hatırlanmayı hak ediyor. Nevşehir dendiğinde akla gelen en büyüleyici etkinlik Uluslararası Kapadokya Balon Festivali. Her yıl Temmuz ayında düzenlenen bu festivalde dünyanın dört bir yanından gelen sıcak hava balonları gökyüzünü rengarenk bir tabloya dönüştürür. Sadece görsel bir şölen değil, konserler, yerel ürün standları, halk oyunları ve gösterilerle adeta bir kültür panayırına dönüşür. Bu festival, Kapadokya'nın doğasıyla sanatı, gökyüzüyle insanı buluşturduğu eşsiz bir etkinliktir. Bunun dışında Avanos'ta düzenlenen Uluslararası Avanos Turizm ve El Sanatları Festivali de çömlekçiliğin ve el işçiliğinin 100 yıllık izlerini yaşatmaya devam eder.

Nevşehir'in halk eskilerinden biri olan ve Anadolu'dan izler taşıyan bir türküyle veda edelim. Ürgüp'ten de çıktığımı görmüşler. Kır atımın gidişinden bilmişler. Beni öldürmeye karar vermişler. Cemalim Cemalim, algın Cemalim. Teknik yönetmenimiz Mehmet Ayçiçeği, program yapımcımız Zeynep Yıldırım, mikrofonda ben Orhan Yaşar. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Anadolu'nun dünya miraslarını keşfe çıktığımız programımıza bir kez daha hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde evleriyle dünyaca ünlü Safranbolu'ya konuk olacağız. Safranbolu, geleneksel Türk kent mimarisinin günümüze kadar bütüncül bir doku halinde ulaşabilmiş en nadir örneklerindendir. Bugün Karabük ilimize bağlı olan ilçe, sahip olduğu mimari karakter ve toplumsal yaşam biçimiyle 1994 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilir. Safranbolu'nun kentsel gelişimine bakıldığında, yerleşimin coğrafi yapıyla kurduğu organik bağ ve iklim şartlarının yapı tasarımına yansıma biçimi çok dikkat çeker. Kentin tarihsel çekirdeğini oluşturuyor.

oluşturan çarşı bölgesiyle daha yüksek rakımlı ve havadar bir konumda bulunan Bağlar mevkii, Osmanlı dönemindeki mevsimlik yaşam döngüsünün mekan kullanımına yansımasını da gösterir. Kış aylarında vadinin korunaklı mikro klimasından faydalanılan çarşı bölgesi, yaz aylarında yerini daha serin olan Bağlar bölgesine bırakır. Her yıl Türkiye'den ve dünyadan yüz binlerce turisti ağırlayan Safranbolu Evliya'nın tasarımında her bir yapının diğerinin gün ışığını ve manzarasını kesmemesi ilkesi temel bir kural olarak öne çıkar. Bu mimari yaklaşım sadece teknik bir planlama başarısı değil, aynı zamanda komşuluk haklarına duyulan saygının fiziksel ve mimari bir tezahürüdür. Yapıların zemin katları genellikle taştan örülürken, üst katlarda ahşap karkas ve kerpiç dolgu sistemi kullanılır. Safranbolu konaklarının plan şemalarında sofa adı verilen ortak yaşam alanları, odaların bir araya gelmesini sağlayan merkezi bir dağılım noktasıdır. Odaların her biri, içindeki dolapları, sedirleri, ocağı ve banyo işlevi gören gusülhanesiyle kendi başına bağımsız bir yaşam birimi olarak kurgulanmıştır. Tavanlardaki ahşap işçiliği ve kalem işi süslemeler, dönemin estetik anlayışını ve zanaat gücünü de yansıtır. Kentin ticari kimliğini simgeleyen anıtsal yapılar arasında yer alan Cinci Hanı ve Hamamı, İpek Yolu üzerindeki konaklama ve kervan ticaretinin önemli duraklarıdır. 17. yüzyıla tarihlenen bu yapılar, bölgedeki ekonomik canlılığın mimari büyüklükle nasıl birleştiğini de kanıtlar. Dini yapılar arasında ise Köprülü Mehmet Paşa Camii ve İzzet Mehmet Paşa Camii, Osmanlı dönemi cami mimarisinin yerel yorumlarını sunar. Özellikle İzzet Mehmet Paşa Camii'nin kütüphane ve dükkanlarla çevrili külliye yapısı, sosyal yaşamın dini merkezler etrafında nasıl şekillendiğini de gösterir. Akçasu Deresi üzerine inşa edilen kemerler ve bu dere üzerindeki tabakhane yapısı, sanayi ve zanaat faaliyetlerinin suyla olan ayrılmaz ilişkisini de belgeler. Safranbolu'nun dünya mirası listesine alınmasındaki en önemli kriterlerden biri, yerleşimin sadece anıtsal yapılarıyla değil, mahalle dokusu, sokak genişlikleri, mülkiyet sınırları ve geleneksel el sanatlarıyla bir bütün olarak korunmuş olmasıdır. Arasta adı verilen çarşı bölgesi, lonca sisteminin disiplinini yansıtan dükkan dizilimleriyle ekonomik tarihin adeta laboratuvarı gibidir. Yemenicilik, demircilik ve bakırcılık gibi zanaatlar, kentin sadece fiziksel yapısını değil, somut olmayan kültürel mirasını da ayakta tutar. Sokakların Arnavut kaldırımı döşemeleri, yağmur sularının drenajını sağlayacak şekilde eğimli ve merkezde bir kanal yapısıyla inşa edilmiştir. Bu altyapı çözümleri, kentin mühendislik bilgisinin tarihsel derinliğini de ortaya koyar. Yerleşimin savunma ve gözetleme noktalarından biri olan Hıdırlık Tepesi, tüm kentsel dokunun panoramik olarak izlenebildiği çok stratejik bir noktadır. Buradan bakıldığında evlerin çatılarındaki kiremitlerin oluşturduğu ritim ve bahçelerdeki yeşil dokunun binalarla kurduğu denge açıkça bir kez daha görülür. Safranbolu'daki konutların hemen hepsinde bulunan geniş iç

0: avlular ve bahçeler dış dünyadan yalıtılmış bir aile hayatı sunarken, sokağa bakan cumbalar sosyal çevreyle kurulan kontrollü bir bağın aracıdır. Bu cumbalar sokağın perspektifini genişletir ve evin içine daha fazla ışık girmesini sağlar. Son yıllarda yürütülen çalışmalar, Safranbolu'nun korunma sürecinin Türkiye'deki kentsel koruma bilincinin gelişiminde tarihsel ve öncü bir rol oynadığını belirtir. Yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle yürütülen restorasyon projeleri, özgün malzemelerin kullanımı ve geleneksel yapım tekniklerinin korunması esasına dayanır. Kentin turizm potansiyeli, bu tarihi dokunun aslına uygun şekilde sürdürülebilir inşa ile doğru orantılıdır. Safranbolu sadece geçmişin bir kalıntısı değil, yaşam tarzıyla, mutfak kültürüyle ve mimari dehasıyla geleceğe de aktarılan bir kültürel zenginliğimizdir. Anadolu'nun bu kadim kenti, kerpiç, ahşap ve taşın en uyumlu birlikteliğini temsil ederek dünya mirası içerisindeki yerini her geçen gün daha da pekiştirmektedir. Kentsel peyzajın doğal çevreyle bu denli bütünleştiği çok az sayıdaki yerleşimden biri olması, Safranbolu'yu uluslararası ölçekte de referans noktası haline getirir. Tarihi evlerin pencerelerinden süzülen ışık, yüzyıllardır değişmeyen sokak silüetleri ve toplumsal hafızanın derinliklerine işleyen bu mimari bütünlük, kentin evrensel değerini yeniden oluşturur. UNESCO standartları çerçevesinde korunan Safranbolu ve bu geniş alan, insanlık tarihinin, Türkiye tarihinin de ortak hafızasında daima sarsılmaz bir yere sahip olmaya devam edecektir. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Medeniyetler Geçidi.

0: Türkiye'de saat 14.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Funda Erdoğan. Haberleri veriyoruz. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Belçika Kraliçesi Matilde ve beraberindeki heyetle İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki mevcut ekonomik işbirliğinin yanı sıra ticari ilişkiler değerlendirildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelede her türlü önlemin alındığını söyledi. Hava ve kara gücü açısından Cumhuriyet tarihimizin en güçlü yangınla mücadele kapasitesine sahibiz, dedi. Bakan Yumaklı, Ankara'da yeni yangın söndürme araçlarının görev yerlerine uğurlanması töreninde konuştu. Dijital dönüşüm yerli ve milli teknolojilerle sağlanıyor. Teknoloji hamlesi programı kapsamında desteklenen ürünler bir bir sahneye çıkıyor. Son olarak Altınay Savunma Gras Endüstriyel Robotlarının tanıtımı gerçekleştirildi. Aselsan'ın geliştirdiği yeni nesil akıllı mühimmat

Tolun hem delici etkisi hem de yüksek hassasiyetli güdüm sistemiyle dikkat çekiyor. Aselsan, seri üretimden çıkmış ve teslimata hazır yüzlerce tolum mühimmatının görüldüğü yeni bir video paylaştı. Açılır kanat sistemiyle fırlatılmadan önce kompakt olan mühimmat, atış sonrası kanatlarını açarak hedefine ilerliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Rum yönetiminin provokatif hamlelerine tepki geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Rum kesiminde yer alan Baf kentindeki Atatürk Caddesi'nin isminin değiştirilmesini düşmanca bir tutum olarak değerlendirdi. Beşparmak Dağları'ndaki Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının kaldırılmasına yönelik öneriye de sert tepki gösterdi. ABD ile İran arasındaki müzakere trafiğinde tıkanıklık sürüyor. Trump, Tahran'ın son teklifini kesinlikle kabul edilemez diyerek reddetti. İran ise reddedilen teklifin makul talepler içerdiğini savundu. Hürmüz'de belirsizlik sürerken Boğaz'ın altından geçen denizaltı internet kabloları da gündemde. Tahran'ın bu kabloları kontrol etmek için bir mekanizma kurmaya hazırlandığı öne sürüldü. İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı bu kablolar için koruma ücreti uygulanabileceğini yazdı. Uzmanlar bu kabloların hasar görmesi halinde finans ve ticaret dünyasının büyük ölçüde zarar göreceğini, dünyada internetin yavaşlayabileceğini söylüyor. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıyor. Ülkenin güneyini fosfor bombalarıyla hedef aldı. Nebatiye ve Sur kentleri başta olmak üzere birçok yerleşim yerini havadan ve karadan vurdu. Lübnan Hizbullah'ı da İsrail'in saldırılarına karşılık veriyor. İsrail Lübnan sınırı yakınlarına insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda bir İsrail askeri öldü. Soykırımcı İsrail'in hiçbir kural tanımayan politikalarına Fransız Cumhurbaşkan adayı Jean-Luc Mélenchon'dan tepki gösterdi. Verdiği mülakatta İsrail'e sert eleştirilerde bulunan Mélenchon, İsrail bölgedeki en tehlikeli ülke dedi. İsrail'in savaş başlattığını, soykırım yaptığını vurguladı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin 30 yıl süren Karabağ işgaline yönelik dikkati çeken açıklamalarda bulundu. İşgalin hata olduğunu belirten Paşinyan, "Karabağ'da toprak kaybettiğimizi söylüyorlar, orası zaten bizim değildi," dedi. Hantavirüs vakalarının görüldüğü yolcu gemisinde tahliyeler sürüyor. ABD, Fransa ve İngiltere vatandaşlarını özel uçuşlarla ülkelerine götürüyor. Bir ABD vatandaşının hantavirüs testi hafif pozitif çıktı. Dünya Sağlık Örgütü ise yeni bir pandemi riskinin düşük olduğu görüşünde. Ve Spor Süper Lig 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu. Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray konuk ettiği Antalya Spor'u 4-2 yenerek bitime bir hafta kala Süper Lig'in 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlamayı garantiledi. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara yağmurlu 19, İstanbul parçalı bulutlu 23, güneşli olmak üzere Üsküp 25, Lefkoşa 26, Kerkük 25, Stockholm 12, Sofya 24, yağmurlu olmak üzere Bern 19, Berlin 18, Brüksel 13, Kopenhag 14, çok bulutlu olmak üzere Amsterdam 12, Paris 14, Tiran 23, parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 19, Bakü 17 ve Viyana 25 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

0: Mavi Gök Yağız Yer.
1: Mitler ilkel insanın dünyayı, evreni ve kendini anlama çabası demiştik ve hemen her kültürde görüldüğünü anlatmıştık. Bugün biraz daha detaylandıralım istiyoruz bu konuyu ve insanın yaratılışı üzerine olan mitleri, yani antropogoni mitlerini konuşalım istiyoruz değerli dinleyicilerimiz. Konuğumuz akademisyen Türkolog Gamze Bulgan. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Antropogoni sözcüğünün ne anlama geldiğini soralım öncelikle. Çünkü sohbet sırasında çokça geçecek bu sözcük.
2: Antropogoni yani yaratılış mitleri aslında. Mitolojide insanın kökenini, nasıl ve neyden yaratıldığını, insanın niçin yaratıldığı soruların hepsinin cevabının olduğu mitik metinler aslında. Bu mitler evrenin nasıl yaratıldığını, yani o kozmogoni mitleriyle iç içe olan mitik anlatılar aslında. Ve mitolojik sistemlerde antropogoni yani yaratılış mitleri kozmogoninin ardından geliyor. Sistematik bir ilerleme var çünkü. Ve bizde de bol miktarda antropogoni mitlerinin örnekleri var. Şöyle ki bizim mitolojimizde İnsanın yaratılışında insan yaratılışın merkezinde değil, kozmik düzenin sorumlu bir parçası olarak bizim karşımıza çıkıyor.
1: İnsanın yaratılışı mitlerinde hangi motifler öne çıkar?
2: Şöyle Orkun Bey, çok fazla motif var. Kutsal ağacın doğurması var ki biz bunu genelde kayın ağacı olarak okuyoruz. Ki mitik metin de var biliyorsunuz. Hayvan ata ya da hayvan ana figürleri var. Kurt, bunu örnek gösterebiliriz yine mitik metinlerden ve destanlardan. Bunun dışında dağ ve mağara motifi var. Kutsal mekanlarda türeyiş. Bunun da örnekleri var bizim mitolojimizde. Su ve toprak motifleri de yine mitik metinlerde karşımıza çıkan motifler arasında. Ama dünya mitolojisinde biz buradan ayrılıyoruz Orkun Bey. Dünya mitolojisinde daha çok karşımıza çıkan motif bambudan, kamıştan ya da hayvan kemiğinden yaratım var. Bizde dikkat ettiyseniz daha çok dağ, toprak çok baskın bir motif olarak karşımıza çıkıyor. Biz burada dünya mitolojisiyle ayrılmış oluyoruz.
1: Türk mitolojisinde insanın yaratılışına dair mitler de var değil mi hocam? Hangi mitleri görüyoruz peki ve bu mitler Türk kültüründe neyi sembolize ediyor?
2: Evet, çok fazla mitik metin var. Neden? Bunu da söyleyelim dinleyicilerimize. Çünkü varyantları var Orkun Bey. Yani çeşitleri var. Bu yüzden fazla örneğimiz var. Kaynaklardan okuduğumuza göre Türklere ait en eski yaratılış mitinde bizim yaratma sürecimizin bir ağaçtan yaratılma motifi karşımıza çıkıyor. Kaynaklarda böyle belirtiliyor. İlk ağaçtan yaratılma motifi karşımıza çıkıyor. O da nasıl? Şöyle Orkun Bey, bu saha Türklerinden derlenen bir varyant bu arada. Yaratılan ilk kişinin belden yukarısı çıplak bir kadın olarak anlatılıyor ve kozmik bir ağacın içerisinde beslenme var. Buradan da bir ağaçtan yaratılma miti ortaya çıkmış oluyor. Yine eski Türk mitlerinin çoğunda biz ağaçtan yaratılma motifini görmüş oluyoruz. Bu ağaç da genelde kayın ağacı olarak bizim karşımıza çıkıyor. Bunu da söyleyelim. Bunun dışında Orkun Bey, birkaç tane farklı şey de söyleyelim mitik metinlerden. Yine insanın yaratılışıyla alakalı Radloff'un, ünlü Türkolog Radloff'un derlemiş olduğu bir mitik metin var. Altay Yaratılış metninden. Şöyle ki, gökte yer yaratılmadan önce dünya bir sudan ibaretti. Yaratıcı Tanrı iki kişi yaratıyor. Burada kadın ya da erkek yok Orkun Bey. Onlar iki kişi, iki suret, iki insan kaz gibi suyun üzerinde uçuyorlardı Orkun Bey. Ve Tanrı o iki kişiye emirde bulunuyor. Suyun altına dal ve bir toprak parçası getir diye. Sonra ilk kişi, yani insan diye tasvir edilen kişi, Tanrı'nın emrine uyuyor, evet, suya dalıyor ve bir toprak parçası getiriyor. Tanrı bununla beraber yeryüzünü yaratıyor. Ama kişi ağzında bir toprak parçası saklamış oluyor. Ve onun saklamış olduğu toprak parçasının ağzından dökülmesiyle beraber de işte dağlar ve tepeler yaratılmış oluyor. Burada yine ilk insanın yaratılışıyla alakalı o suyun üzerinde uçan iki varlık olarak anlatılmış oluyor. Bunun dışında başka bir anlatıda yine her taraf yine su ve etrafta başka hiçbir şey yok. Tanrı suya bir kuşu, bir kuğuyu gönderiyor ve gaga dolusu

0: bir toprak getirmesini emretmiş oluyor. Fakat o kuş ya da kuğu suya daldığı zaman gagasına da bir toprak parçası yapışmış oluyor ve bu şekilde onu Tanrı'ya getiriyor ve Tanrı'nın onu üflemesiyle yine dağlar tepeler oluşmuş oluyor. Ve yine başka bir anlatıda da Orkun Bey şöyle bir şey var. İlk insanın yaratılışıyla alakalı. Bu Türk Memlük kaynaklarında geçiyor. Bir mağaranın içerisine Orkun Bey yağmurlarla beraber çamurlar, onlar belirli çukurlara düşmüş oluyor o çamurlar. Suyla beraber de bir şekil almış oluyor. Sonra oraya giren güneş ve rüzgar, yani hem bir ısıyla beraber o toprak parçaları insana dönüşmüş oluyorlar. Hatta şöyle sıcaklıkla beraber olanlar yengeci. Fakat o güneşin ısısıyla beraber bir insan şekline bürünenler de, bu bir kadın aynı zamanda, Başak Burcu'nda meydana gelmiş oluyor. Ve buradan 40 tane kadınla erkek yaratılmış oluyor. Onların çocuklarının evlenmesiyle de o dünyadaki insan nüfusu artmış oluyor. Hatta onlar öldüğü zaman onların çocukları bu ilk insanları tekrar o mağaraya mezar yapıyorlar ve etrafını çiçeklerle donatmış oluyorlar. Bu böyle bir anlatıydı. Başka bir anlatı da, bu benim öğrendiğim ilk mitik anlatı ve çok da güzel bence. Şöyle oluyor Orkun Bey. Tanrı yine toprağa bir insan şekli veriyor. Toprak ve suyu karıştırıp bir insan şekli veriyor. İlk insan bu. Ve Tanrı ona ruh getirmek için onun başından ayrılacak. Bu süreçte de insanı şeytandan, yani erlikten koruması için bir köpeği nöbetçi olarak beklemesini söylüyor. Sonra Tanrı gidiyor ruh getirmek için, tin getirmek için insana ve erlik geliyor. Erlik insanı ele geçirmek istiyor. Çünkü Tanrı'nın yapmış olduğu bu varlığı kıskanıyor. Tanrı'yı cezalandırmak istiyor aslında. Köpeğin aklını çelmesi gerekiyor ki işte insana zarar verebilsin. Ve köpeğin aklını çeliyor Orkun Bey. Erlik diyor ki, eğer bana bu insan denen varlığı verirsen ben sana altın tüyler vereceğim ve hiç kışın üşümeyeceksin, senin için çok iyi olacak. Dolayısıyla köpeğin aklını çeliyor, gerçekten de ona bir kürk armağan ediyor ve Tanrı gelene kadar Erlik o insan olarak şekil verilen çamura tükürüyor Orkun Bey. Ve sonra Tanrı gelince de Erlik kaçıp gidiyor. Tanrı bir bakıyor ki yaratmış olduğu insan sureti pislik içerisinde ve çok öfkeleniyor hem Erlik'e hem köpeğe. İnsanı temizlemeye çalışıyor, yarattığı temiz varlığı temizlemeye çalışıyor ama olmuyor ve insanın o dışı ile içinin yerini değiştiriyor. Buradan da bizim günümüze kalan bir söz var Orkun Bey. İnsanın alacası içindedir derler. Bu mitik metinlere göndermedir. Çünkü Tanrı o tükürüklü olan bedeni içe çeviriyor. Dolayısıyla insanın alacası her zaman içinde. Köpeği de şöyle cezalandırıyor. Sen yaz kış bu kürkle yaşamaya mahkum olacaksın ve insanlar sana istediği her şeyi yapabilecek diye köpeği de cezalandırmış oluyor. İsterseniz yine motifleri hikaye olmadan birkaç şey söyleyelim. Yani bizim metinlerimizde insanın, ilk insanın yaratılışı ağaç ana motif olarak karşımıza çıkıyor. Hayvan atı olarak, yani kurt olarak, ya da işte dağdan yaratılma olarak bizim karşımıza çıkıyor metinlerimizde.
1: Evet. Peki Türk yaratılış mitlerinde insan hangi maddeden yaratılır?
0: Bizim mitlerimizde insan çoğunlukla Orkun Bey ilk karşımıza çıkan hep toprak. Bunun dışında ağaç, kil, yani balçık olarak da karşımıza çıkıyor. Buna da bir örnek verelim. Özbeklerin Orkun Bey Hanname diye bir destanları var. Orada şöyle çok enteresan, ben okurken çok şaşırmıştım. Kil Han isminde bir hükümdarları var. Bu anlatılan destanda ilk insan olarak karşımıza çıkıyor ve onun adının da kil olması dolayısıyla o ilk insanın o kilden yaratıldığı, toprağın işlenmiş halinden yaratıldığını biz bu destanda da görmüş oluyoruz. Yani insanın yaratımında, Türk destanlarında da, Türk mitolojisinde de toprak, ağaç ve kil çok önemli motifler olarak bizim karşımıza çıkıyor.
1: Peki hocam, topraktan yaratılış motifi neyi sembolize eder? Bir de şunu sormak istiyorum. Türk mitolojisinde doğrudan gökte yaratım var mı?
0: Toprak seçilmesi tabii ki önemli. Çünkü suyla da beslenen bir varlıktan bahsediyoruz. Ve bütün kainat başlangıcı hep su olduğu için toprağın seçilmesi de aslında çok manidar. Yine aynı zamanda toprak İslamiyet öncesi süreçte de hem ölümün hem de yeniden doğuşun simgesi olduğu için aslında seçiliyor. İnsanın topraktan yaratılması da Orkun Bey aynı zamanda Tanrı'nın insana bir mesajı olarak karşımıza çıkıyor. Şunu demek istiyor Tanrı. Ben sizi topraktan yarattım. Dolayısıyla siz geçicisiniz ve aynı zamanda da doğaya bağlı olmak zorundasınız. Bu mesajı da veriyor aynı zamanda. Ve Türk mitolojisinde insanın topraktan yaratılmış olması bir aşağılama değil, tam tersi bir denge gösterisi olarak karşımıza çıkıyor. Bunu neden söyledik Orkun Bey? Çünkü bazı mitolojik metinlerde insanların yaratımının topraktan olması bir aşağılama olarak yer alıyor. Ama bizde bu kesinlikle geçmeyen ve düşünülmeyen bir şey. Ve yine topraktan yaratılmasının sebebi insanın tanrısal değil ara bir varlık olması. Bu yüzden de bizde gökte yaratım yok. Topraktan yaratılıyor çünkü insan ara bir varlık. O kutsal bir varlık değil, onun yaratma yetkisi yok, onun bir şey oluşturma yetkisi yok. Gökte yaratılan varlıklar kutsal ki onlar metinlerde bizim karşımıza koruyucu ruhlar olarak çıkıyordu. Ama insan ara ve denge unsuru bir varlık olduğu için gökte yaratımı mümkün değil. Toprak da ana rahmini ve doğurganlığı ve sürekliliği temsil ettiği için topraktan yaratım tercih ediliyor.
1: Evet. Peki ağaçtan türeyiş Türk mitolojisinde çünkü önemli. Nedenini sormak istiyorum. Hayat ağacı nasıl bir yer tutuyor örneğin yaratılış mitlerinde?
0: Evet, ağaç bizde her zaman böyle yaşamın sürekliliğini temsil ediyor. Keza sizin de hayat ağacını zikrettiğiniz üzere hayat ağacı zaten o üç dünyayı biz üç katmana ayırmıştık biliyorsunuz. O üç katmanı birbirine bağladığı için çok önemli ve kutsaldan yani gökten bir enerjisini yeryüzüne verdiğine inanıyoruz. Yani Tanrı'nın aslında gücünün bir tezahürü olarak karşımıza çıktı. İnsanın ağaç kovuğundan çıkması ki bizim mitolojik metinlerimizde de destanda da var. İnsan soyunun kutsal ve aynı zamanda doğal bir kaynağa bağlı olduğunun bir göstergesi yine. Ve aynı zamanda Orkun Bey hayat ağacı insanın kaderini de belirleyen, o kader motifi devreye giriyor orada. Kaderini de belirleyen bir motif olarak karşımıza çıkıyor. İnsan yalnızca ağaçtan da doğmuyor bizim mitolojik metinlerimizde. Aynı zamanda ağaçtan besleniyor. Bütün yaşamını da onun gölgesinde sürdürüyor. Niye ağaçtan türeyiş var bizde mitik anlatılarda? Çünkü biz göçebe bir toplum olduğumuz için hayatının büyük bir çoğunluğunu millet olarak göçebelikle geçirdiğimiz için ağaçtan türeyiş motifinin destanlarımızda karşımıza çıkması da yine çok olağan. Ve yine ağaç motifi bizde soy bilincini temsil ediyor. Yerle göğü birleştirdiği için de çok önemli. Ve ağaçtan türeyen her varlığın doğanın bir parçası olduğunu düşünüyoruz biz.
1: Evet. İnsanın yaratılışı mitlerinde peki hocam kadın figürü yer alıyordur mutlaka değil mi?
0: Evet.
1: Nasıl
0: evet.
1: Yer alıyor peki?
0: Şöyle kadın çoğu zaman doğrudan bir yaratıcı değil Orkun Bey. Yaratılan bir varlık olarak karşımıza çıkıyor. Doğurganlık ve soy bilinciyle karşımıza çıkıyor. Mitik metinlerde bu konuda bir ikilem var Orkun Bey. Yani çoğu mitik metinde önce erkek yaratılıyor. Daha sonra kadının yaratıldığını görüyoruz. Ama tam tersi olan önce kadının yaratıldığı ya da ikisinin de aynı anda yaratıldığına dair mitik metinlerde var. Bunu söylemiş olalım. Ama biz konuşurken söylemiştik. İlk yaratmada, insanın ilk yaratılışında bizim elimizde olan metinler böyle. Ağaçtan doğan kadın figürü vardı. Hatırlarsanız yarısı insan, yarısı ağacın içerisindeydi. Yani bir anaerkil bir iz var aynı zamanda bildiğimiz kadarıyla. Türk Memlük yaratılış destanında Orkun Bey, kadın erkekten sonra yaratılıyor. Mitik metinde öyle. Ama bu bizde erkeğin üstün olduğu anlamına gelmiyor. Ya da kadının daha aşağıda bir olduğu anlamına gelmiyor Orkun Bey. Sadece yaratılış süreci öyle. Şeyi de söyleyelim, kadının o sonradan yaratılma varyantında kadının erkeğin kaburga kemiğinden yaratıldığı mitik metinlerde var. Burada da İslamiyet'te paralellik gösteriyor. Bu çok ilginç bir nokta. Bunun dışında da bir üstünlük kesinlikle yok. Hem kadın hem erkek eşit olarak bizim karşımıza çıkmış oluyor.
1: Peki İslamiyet'le benzerlik gösteriyor dediniz. Bu
0: evet.
1: Mitler Türklerin İslamiyet'i kabul etmeden öncesine dayanmıyor mu?
0: Evet, İslamiyet öncesine dayanıyor, haklısınız ama bizim İslamiyet'i kabulümüzden önce de İslamiyet var olduğu için muhtemelen değil yani kesin bir etkileşim var ve birbirlerini tamamlayan anlatılar. Ki cennet cehennemle alakalı süreçlerde böyle, insanın yaratılışıyla
1: evet,
0: alakalı
1: evet.
0: da böyle. Bu çok ilginç kısmı
1: evet.
0: işin.
1: Antropogoni yani yaratılış mitlerinde insanın bir görevi var mıdır?
0: Evet, insanın görevi gök ile yer arasındaki düzeni bozmadan yaşamak. Doğaya ve düzene ayak uydurarak yaşamını sürdürmek. Çünkü insan ahlaki bir varlık ve ahlaki davranışları sergilemesi beklenen bir varlık olarak yeryüzüne gönderiliyor. Bu yüzden de görevleri var. Ne bu? Düzeni sağlamak, tanrısal iradeyi yeryüzünde temsil etmek, aynı zamanda Tanrı'nın buyruklarına uymak ve kutsalı korumak insanın temel görevleri olarak

0: karşımıza çıkıyor.
1: Evet, mitler diyoruz. Yani mitoloji tabii ki insan için, insana faydası olan. Az önce bahsettiniz, ahlaktan bahsettiniz. İnsanın ahlakı ve kültürüne etki eden bu mitler. Farklı konularda da hizmet ediyor diye düşünüyorum. Örneğin bir devlet anlayışı olabilir, bilim olabilir. Devlet anlayışından başlayalım isterseniz ya da sadece devlet anlayışını sorayım sizlere nasıl etkilemiş diye.
0: Şöyle, insan düzeni korumakla görevliydi Orkun Bey. Dolayısıyla Kaan da toplumsal düzeni korumakla görevlendiriliyor. Çünkü Kaan bütün mitik metinlerde böyle o yönetme yetkisini gökten alıyordu. Bir kut anlayışı vardı. Dolayısıyla aldığı kutla beraber o düzeni korumak, insanları bir arada tutmak ve onların da düzene uymasını sağlayan kişi olarak bizim karşımıza çıkıyor. Yani kut ve iktidar anlayışının temeli yine bu Türk devlet sisteminin temelini oluşturuyordu. Evet, insanlar Tanrı tarafından yeryüzüne gönderildi ve görevlendirildi ahlaki bir yaşam sürmeleri hususunda. Tanrı'nın da yeryüzündeki temsilcisi Kaan olarak o düzeni sağlamak zorunda bizim mitolojik metinlerimizde.
1: Peki hocam, Türk yaratılış mitleriyle diğer uygarlıkların yaratılış mitleri benziyor mu birbirlerine ya da mutlaka farklılıklar vardır değil mi?
0: Evet Orkun Bey, benzerlikler var ama farklılıkları da var. Şöyle, diğer yaratılış mitlerinde insan merkeze alınan bir varlık olarak bizim karşımıza çıkıyor. Ama bizim mitlerimizde insan merkezde olan bir varlık değil, dengeye eşlik eden, dengeye yerleştirilen bir varlık olarak karşımıza çıkıyor. Yani insan üstün bir varlık değil, sorumlu bir varlık. Ama diğer mitolojilerde insan üstün bir varlık olarak karşımıza çıkıyor. Benzerlik ne diyecek olursanız da, benzerliği şu Orkun Bey, Türk mitolojisi ile diğer mitolojinin hepsi doğa merkezli olması en büyük benzerliği. Yine topraktan yaratım sürecinin olması bir ortaklık ya da su, ağacın kutsal kabul edilmesi de yine ortaklıklarımız arasında. Ama diğer mitolojilerde şu fark da var. İnsan günahkar ya da kusurlu bir varlık olarak da tanımlanıyor. Ama bizim mitolojimizde insanın günahkar ve kusurlu bir varlık olması yok.
1: Hocam peki yaratılış mitleri destanlarımıza nasıl yansımış?
0: Şöyle, köken olarak birbirini besleyen iki anlatıdan bahsediyoruz aslında destan ve mitoloji derken. Buna da hemen örneğimizi verelim. Oğuz Kağan ve Türeyş destanlarının her ikisi de o insan soyunun ilahi olduğunu anlatması, doğal kökenini belirtmesi açısından antropogoni mitlerine hizmet eden iki destan. Bunun dışında Özbeklerin anmıştık Hanname destanı da keza öyle, Yaratılış destanı yine öyle. Hepsi antropogoni mitlerinden, yani yaratılış mitlerinden beslenen ve bu şekilde birbirine eşlik eden, aralarında köprü kuran iki anlatı.
1: Evet. Son olarak antropogoni mitleri günümüzde nasıl bir öneme sahip? Hala önem taşıyordur muhakkak.
0: Evet, şöyle bir önemi var. Kimliğin, yani Türklük bilincinin, Türklük kimliğinin inşası için kültürel hafızaya hizmet etmesi açısından, aynı zamanda da devlet ve ahlak anlayışı açısından hala günümüzde bir önemi var. Yani çünkü geçmişle günümüz arasında mükemmel bir köprü kuruyor. O zamanlar insanların anlamlandıramadığı sorulara cevap buluyor. Halen de yine o anlamlandıramadığımız, tam kafamızda yerleştiremediğimiz bazı soruların cevaplarını ve köklerimizle alakalı sorulara cevap bulduğumuz için günümüzde de halen büyük bir önemi var.
1: Hocam, bu mitler gerçekten çok önemli çünkü bir ahlaki çerçevesi de var, değil mi?
0: Evet, çünkü insan yaratılıyor, evet, ama ona o sorumluluk yükleniyor Orkun Bey. Sorumlulukla beraber de dolayısıyla ahlaki bir varlık olması bekleniyor. Çünkü ona bir görev yükleniyor Tanrı tarafından ve o görevi de ahlaki bir şekilde sürdürmesi bekleniyor.
1: Evet. Sevgili dinleyiciler, antropogoni yani insanın yaratılışıyla ilgili mitlere ve bu mitlerin Türk kültüründe nasıl yer aldığına değindik bugün programımızda. Konuğumuz akademisyen Türkolog Gamze Bulgan'a çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim Orkun Bey.
1: Mavi Gök Yaz Yer programını Nesan Değirmencioğlu hazırladı. Sesimizi sizlere Nuri Göktaş ulaştırdı ve mikrofonda ben Osman Orkun Karan. Tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın.
2: Mavi Gök Yaz Yer.

Ah Karagöz, vah Hacivat. Bir yetişkin için farklı, bir çocuk için farklıdır Karagözlü Hacivat'ın öyküsü. Ama öyle bir öyküdür ki bu gölge oyunu, herkesin her devrinde farklıdır. Bu hikayede bir perdenin önünde olanlar vardır, bir de arkasında, bir de içinde. Öyle bir oyundur ki bu, gölgeler değişik zamanlara uzar gider. Değişik zamanlardan dolanır gelir günümüze. 17. yüzyılda kesin biçimini almış Karagözlü Hacivat. Bazı yönlerden değişse de özü hiç değişmemiş, Türklerin en sevilen gölge oyunu gösterisi olmuş her zaman. Karakterleri Zenne, Bebe Ruhi, Tuzsuz Deli Bekir, Çelebi, Himmet, Laz, Acem, Tiryaki ile aslında daha çok yetişkinlerin oyunudur Karagözlü Hacivat. Her devirde açık bir biçimi vardır. Bazı oyunların yazılı metni varsa bile aslında Karagöz bir doğaçlama oyunudur. Öz akışına sadık kalarak her oynatıcı sanatkarlığını yeniden kurar her oyunda. Oyunun başrol oyuncusu Karagöz'dür. Okuma yazma bilmez. Rol arkadaş Hacivat'sa tam tersi okumuş, gün görmüş adamdır. İkisinin arasındaki çekişmelerle sürer gider bu oyun. Yüzyıllar öncesinden günümüze gelir, günümüzden ta nerelere uzanır gölgeleri bilinmez. Ama bilinir ki Karagöz oyunu her devirde, her devrin kahramanıdır. Çocukların ayrı, yetişkinlerin ayrı. Perde arkasında olanların ayrı, önünde duranların ayrı. Herkesin alacağı bir ders vardır Karagöz'den. Bu kahraman bütün iştenliğiyle 4 bölümden oluşan oyunun son bölümünde hep aynı cümleyi tekrar eder.

0: Turkuaz. Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Haldun Taner'in ölümsüz eseri Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım oyunundan söz edeceğiz. Türk tiyatrosunun epik türdeki başyapıtlarından biri olarak kabul edilen eser, ikinci meşrutiyet döneminden 1960'lı yıllara kadar uzanan geniş bir zaman dilimini kapsar. Oyunun merkezinde Vicdani ve Efruz adlı iki zıt karakter yer alır. Vicdani her devrin dürüst, saf, kurallara bağlı ve boyun eğen vatandaşını temsil eder. Efruz ise sistemin boşluklarından yararlanan, kurnaz, çıkarcı ve her döneme ayak uyduran tipin simgesidir. Yazar bu iki figür üzerinden Türkiye'nin yakın tarihindeki toplumsal ve siyasal değişimleri de mizahi bir dille anlatır ve eleştirir. Oyun, bireyin devlet ve otorite karşısındaki konumunu sorgularken, vazife kavramının nasıl suistimal edilebildiğini de gözler önüne serer. Vicdani'nin trajikomik

0: komik yaşam öyküsü aslında dürüst insanın toplum içinde yalnızlaşmasını ve emeklerinin sömürülmesini anlatır. Haldun Taner, epik tiyatro tekniklerini kullanarak seyirciyi olaylara mesafeli durmaya ve anlatılanları düşünmeye davet eder. Metin içinde yer alan şarkılar, ara açıklamalar ve koro anlatımı zenginleştirerek toplumsal gerginin dozunu arttırır. Eser sadece bir dönem oyunu değil, aynı zamanda evrensel bir ahlak ve sistem eleştirisidir. Yalın ve kıvrak bir Türkçeyle yazılan oyun, sahnede yüksek bir tempo ve görsel çeşitlilik sunar. Gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım, Türk insanının bürokrasiyle, otoriteyle ve zorlaşmış düzenle olan imtihanını çarpıcı biçimde belgeleyen ve bugün de klasik oyunlarımız arasında yer alan bir eserdir. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Altay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.

Tarih sadece tozlu kitap sayfalarında uyuyan bir geçmiş değil. Dokunabileceğiniz, içinde yürüyebileceğiniz ve nefes alabileceğiniz canlı bir miras. UNESCO Dünya Mirası listesinde parlayan kültürel anıtlarımız ve eşsiz doğal cennetlerimiz dinleyiciyle buluşuyor. Medeniyetler Geçidi her pazartesi Türkiye saatiyle 13.50'de TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 15.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Meltem Kuyucu, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Matilde'yi İstanbul'da kabul etti. Kabulde iki ülke arasındaki ilişkilerle bölgesel meseleler ele alındı. Erdoğan, bölgedeki son gelişmelerin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin jeopolitik önemini bir kez daha gösterdiğini vurguladı. Erdoğan, Türkiye'nin bu yıl NATO Liderler Zirvesi ve COP31'e ev sahipliği yapacağını hatırlattı. Belçika Kraliçesi Matilde'nin Türkiye ziyareti kapsamında Türkiye-Belçika İş Forumu düzenlendi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, forumdaki hitabında iki ülke arasındaki ilişkilere değindi. Hedef, 15 milyar dolarlık ikili ticaret hacmine ulaşmak dedi. Dijital dönüşüm yerli ve milli teknolojilerle sağlanıyor. Teknoloji hamlesi programı kapsamında desteklenen ürünler bir bir sahneye çıkıyor. Son olarak Altınay Savunma Gras Endüstriyel Robotlarının tanıtımı gerçekleştirildi. Aselsan'ın geliştirdiği yeni nesil akıllı mühimmat Tolun, hem delici etkisi hem de yüksek hassasiyetli güdüm sistemiyle dikkat çekiyor. Aselsan, seri üretimden çıkmış ve teslimata hazır yüzlerce Tolun mühimmatının görüldüğü yeni bir video paylaştı. Açılır kanat sistemiyle fırlatılmadan önce kompakt olan mühimmat, atış sonrası kanatlarını açarak hedefine ilerliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Rum yönetiminin provokatif hamlelerine tepki geldi.

geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Rum kesiminde yer alan Baf kentindeki Atatürk Caddesi'nin isminin değiştirilmesini düşmanca bir tutum olarak değerlendirdi. Beşparmak Dağları'ndaki Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının kaldırılmasına yönelik öneriye de sert tepki gösterdi. ABD ile İran arasındaki müzakere trafiğinde tıkanıklık sürüyor. Trump, Tahran'ın son teklifini kesinlikle kabul edilemez diyerek reddetti. İran ise reddedilen teklifin makul talepler içerdiğini savundu. Hürmüz'de belirsizlik sürerken Boğaz'ın altından geçen denizaltı internet kabloları da gündemde. Tahran'ın bu kabloları kontrol etmek için bir mekanizma kurmaya hazırlandığı öne sürüldü. İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı bu kablolar için koruma ücreti uygulanabileceğini yazdı. Uzmanlar bu kabloların hasar görmesi halinde finans ve ticaret dünyasının büyük ölçüde zarar göreceğini, dünyada internetin yavaşlayabileceğini söylüyor. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıyor. Ülkenin güneyini fosfor bombalarıyla hedef aldı. Nebatiye ve Sur kentleri başta olmak üzere birçok yerleşim yerini havadan ve karadan vurdu. Lübnan Hizbullah'ı da İsrail'in saldırılarına karşılık veriyor. İsrail-Lübnan sınırı yakınlarına insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda bir İsrail askeri öldü. Soykırımcı İsrail'in hiçbir kural tanımayan politikalarına Fransız Cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Mélenchon da tepki gösterdi. Verdiği mülakatta İsrail'e sert eleştirilerde bulunan Mélenchon, İsrail bölgedeki en tehlikeli ülke dedi. İsrail'in savaş başlattığını, soykırım yaptığını vurguladı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin 30 yıl süren Karabağ işgaline yönelik dikkati çeken açıklamalarda bulundu. İşgalin hata olduğunu belirten Paşinyan, "Karabağ'da toprak kaybettiğimizi söylüyorlar. Orası zaten bizim değildi," dedi. Hantavirüs vakalarının görüldüğü yolcu gemisinde tahliyeler sürüyor. ABD, Fransa ve İngiltere vatandaşlarını özel uçuşlarla ülkelerine götürüyor. Bir ABD vatandaşının hantavirüs testi hafif pozitif çıktı. Dünya Sağlık Örgütü ise yeni bir pandemi riskinin düşük olduğu görüşünde. Ve spor. Süper Lig 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu. Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray konuk ettiği Antalyaspor'u 4-2 yenerek bitime bir hafta kala Süper Lig'in 2025-26 sezonunu şampiyon tamamlamayı garantiledi. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara yağmurlu 19, İstanbul parçalı bulutlu 23 derece. Güneşli olmak üzere Kerkük ve Üsküp 25, Lefkoşa 26, Stockholm 12, Sofya 24, yağmurlu olmak üzere Bern 19, Berlin 18, Brüksel 13, Kopenhag 14, çok bulutlu olmak üzere Amsterdam 12, Paris 14, Tiran 23, parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 19, Bakü 17, Viyana 25 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Doğadan Gelen Derman programıyla yine karşınızdayız. Programımızda bitkilerin gizemli ve şifa dolu dünyasına kapı aralıyor ve Türkiye florasında yetişen bitki türlerini her hafta sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Programı hazırlayan Hatice Ürün, program yapımcımız Nurettin Çetin, yapım yardımcımız Nilay Yazarkan Keleş, teknik masada Serpil Kızılpınar sesimizi sizlerle buluşturuyor ve mikrofon başında ben Orhan Yaşar, bu keyifli yolculukta Anadolu topraklarının ne denli büyük bir hazine olduğunu keşfetmeye devam ediyoruz. Daimi konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Anabilim Dalı Başkanı

0: Hocam geçtiğimiz hafta hep fitoöstrojen diye bir terminolojiden bahsettiniz. Biraz bize bu konuyu açıklayıp sonrasında gıda açısından kullanımıyla özellikle son yıllarda diyet listelerinin gözdesi olan keten tohumunun vücudumuz üzerinde ne gibi etkileri vardır? Devam edelim mi?
1: Evet, çok önemli bir konuya değindiniz. Fitoöstrojenik etki. Aslında bu tabii çok böyle alışılagelmiş bir terminoloji değil. Ama bunu açıklamakta fayda var. Özellikle kadın sağlığında, kadın hastalıklarında biliyorsunuz bir kadın sağlığında menopoz döneminden önce genç kızlık döneminde bazı problemler yaşayan hanımlar var. Adet sökümü problemli olan, adet döngüsü değişik olan, sıklıkla adet gören veya bir takım farklı kadın hastalıklarını yaşayan bir toplum üyesiyiz diyeyim size. Ve sonrasında da elbette ki her kadının içine gireceği bir menopoz dönemi var. Bu gerek erken yaşlarda, gerekse daha geç yaşlarda. Genellikle annenin veya anneannenin daha hani yaşça ileri olan atalarının genetik yapılarına bağlı olarak değişen durumlar söz konusu. Şimdi biz bazı bitkilerin fitoöstrojenik etkisi olduğunu belirtiyoruz. Bu nedir? Özellikle genç kızlık döneminde kadınlar östrojenik yapı fazlalığını taşıyorlar, değil mi? Bir fazla bir hormonal yapı problemi söz konusu, östrojen fazlalığı söz konusu. Bu dönemde bu bitkiler aynen östrojen gibi davranıp östrojenin etki ettiği reseptörlere gidip bir yarış halinde oraya bağlanmaya çalışıyorlar. Bu ne demek? Östrojen fazlalığını aslında aynen östrojen gibi davranıp azaltmaya çalışıyorlar. Menopoz döneminde ise yine östrojen azlığı söz konusu, değil mi? Hani kadınlar içinde derler ya artık östrojen azalınca böyle bir anne sevgisini de kaybediyorlar o dönemlerde diye. Östrojen azalınca yine bu bitkiler östrojen gibi davranıp aynı reseptörlere, etki edecekleri reseptörlere yarış halinde oluyorlar ve östrojenin tamamlayamadığı kısımlara da bağlanarak sanki östrojenmiş gibi hareket ediyorlar. İşte biz bu bitkileri kullanarak menopoz dönemlerinde kadınların yaşadığı ateş basması, gece terlemesi veya diğer semptomların bu tip bitkilerle giderilmesini sağlarken adet döneminde yani daha genç kızlık döneminde premenstrüel sendromlar dediğimiz gibi bu zamanda da östrojen fazlalığından ileri gelen sıkıntıları azaltmak amacıyla kullanıyoruz. Aslında bir önceki programımızda da bir nevi kadın sağlığında kullanılan hayıt gibi, trifolyum gibi yani kırmızı yonca gibi, civan perçemi gibi bahsettiğimiz bu bitkiler de bu şekilde etkin. Ama az önce sizin belirttiğiniz gibi keten içindeki lignan tipi bileşikler nedeniyle bu etkiyi gösterebilecek bitkilerin de başında geliyor. Ama biz yine de insanlık tarihinin en eski kültür bitkilerinden biri olan ketene şöyle bir tarihsel açıdan da başlayalım. Bu bitki hem tarımın hem de işlenmesi açısından Anadolu coğrafyasının önemli bir merkez haline gelmesini sağlayan bir bitkidir aslında. Ve Anadolu perspektifinde çok önemli de bir yeri var. Şimdi ketenin kökenine baktığımızda yine ben ilk programlarımızda bahsettim biraz Anadolu topraklarından. Bizim Fırat ve Dicle Nehri arasında bereketli hilal dediğimiz bir bölge var. Bugün hala Siyez buğdayı, bulguru oradan çıkıyor. Halen yurt dışına oradan ihraç ediliyor. O bölgede bereketli hilal içerisinde Anadolu'nun da en erken kültür almış bitkilerden biridir keten. Ve özellikle lif ve yağ kaynağı olarak öncelikle kullanmaya başlanmış. Lif dediğimizde neye geleceğiz? Tabii ki tekstil kullanımına geleceğiz. Zaten adından da belli olduğu üzere. Ve yağ kaynağı olarak kullanılmış. Çatalhöyük Konya'da ve Güneydoğu Anadolu yerleşimlerinde keten liflerinden tekstil üretimine dair izler gözlenmiş ve tohumunun yani içindeki sabit yağı, az önce söyledik ya yağ kaynağı olarak, tohumuna ilişkin olarak da arkeobotanik bulgular tespit edilmiştir. Keten sadece bir tarım ürünü değil, aynı zamanda ilk tekstil teknolojilerinin başlama temel taşıdır aslında baktığınızda. Ve Hititler dönemi

0: döneminde de tekstil açısından yine çok stratejik bir ham madde olmuş. Tapınak ekonomisinin bir parçası olmuş. Hitit tabletlerinde kumaş üretimi için, o dönem hazırlanan bir takım örtüler için değerli ticari mal olarak geçmiş keten. Ekonomik anlamda ve dini değeri baskın olan bir bitki konumuna gelmiş. Daha sonra Antik Yunan, Roma İmparatorluğu'na geçtiğimizde ince dokuma kumaşlar, bugün linen ismi oradan geliyor işte. Ve bunların üretiminde kullanılmış, yine tıbbi metinlerde yer almış ve tohumu içerdiği sabit yağ nedeniyle de laksatif, yani bağırsak hareketliliğini arttırıp bir dışkılamayı arttıran bir özelliği halinde sunulmuştur. Anadolu'da özellikle keten tekstilinin üretim ve ticaret yollarında çok önemli bir yeri var. Biliyorsunuz o dönemde de İpek Yolu Anadolu topraklarının üzerinden geçmiş ve bu ticareti yapılan tekstil liflerine, tekstil materyaline ilişkin olarak keten o dönemde zirveye ulaşmış zaten. Ve keten bezi, yani linen dediğimiz keten bezi, iç giyim, saray tekstilleri, tıbbi sargı bezleri olarak gündeme gelmiş. Ve Türkiye'de de Kastamonu, Rize, Amasya, Tokat bölgelerinde de oldukça fazla üretilmiş. Ve hani müsil dedim, az önce laksatif dedim ya, müsil etkisinden bahsediyorum. Müsil etkili olarak kullanılmış. Ama burada yine ben dinleyicimize bir şey hatırlatmak isterim. Hani bu gıda diyet listelerinde geliyor dedik ya, hem bu müsil etkisinden dolayı hem de tabii ki sosyal medya veya haberleşme kanallarıyla bu bitkinin de kanser üzerinde, özellikle de kadın sağlığında, gerek meme kanseri gerek rahim kanseri gibi kullanıldığına dair bilgiler edindikleri için öğünlerinde bir keten tohumunu yemek üzerine serpme, işte peynir üzerine serpme, bu şekilde tüketme gibi bir alışkanlıkları var. Burada iki noktada uyarmak isterim. Bir, gerçekten bağırsak sisteminde müsil etkisini görmek, daha rahat tuvalete çıkmayı sağlamak ya da bağırsak sistemini rahatlatmak amacıyla kullandıklarında keten tohumunu doğrudan almamalılar. Keten tohumunu bir havanda hafif çıtlatarak, yani böyle bir iki tık çıtlatarak alınması önemli. Çünkü şişen bir materyal
1: Evet.
0: ve çok fazla suyla tüketilmesi gerekir. Ancak böyle kullanılabilir. Diğer türlü bağırsak tıkanmasına sebep olabilir. İkinci önemli uyarım ise, bu programımızın başına girerken neyi anlattık? Fitoöstrojenik etkiyi anlattık. Bu tip bitkiler kadın sağlığında, özellikle kanser noktasında olumlu ya da olumsuz etki yaratmak olsa hekim işbirliğini gerektirecek durumlar. Dolayısıyla eğer kadının bir kanser geçmişi varsa, meme kanseri gibi, rahim kanseri gibi, bu bitkiyi kullanmadan kesinlikle hekimine bilgi vermek durumundadır. Özellikle östrojene duyarlı kanser tiplerinde biz bu bitkilerin kullanılmasını talep etmeyiz, önermeyiz. Ama hekim tedavi protokolünde gerek duyarsa zaten buna ilave edebilir. Dolayısıyla özellikle uyarıyorum dinleyicilerimizi. Geçmişinde böyle bir genetik altyapıya, bir kanser geçmişine sahip bir aileden geliyorsa kişi, hem kontrolüne çok sık gitmeli, hani onu da uyaralım. Kesinlikle kanser tümörlerinin incelendiği kontrollerini sık yaptırmalı. Hem de bu tip bitkileri kullanırken son derece dikkatli olup hekimine bilgi vermek durumundadır. Keten tohumuna bezir tohumu denmektedir. Nasıl keten sabit yağ kullanılıyor? Çıkan yağ nedir?
1: Bezir yağ
0: Bezir
1: mıdır?
0: yağıdır bu.
1: Evet.
0: Ve bezir yağı eskiden ne amaçla kullanılmış biliyor musunuz? Duvarlardaki veya sanatçıların yaptıkları o sulu boya veya kendi emekleri olan resimlerdeki boyaların korunması amacıyla kullanılmış. O kadar kuvvetli, o kadar koruyucu bir yağ ki, bizim ülkemizde de örneğin ben Çorum'da rastladım. Bir köyde cami bir ahşap malzemeden yapılmış ve ahşap malzemenin korunması için bütün malzeme bezir yağıyla boyanmış. Bakın o dönemlerden gelen, aslında bezir tohumu, bezir yağı dediğimizde keten bitkisidir. Tabii şöyle toplayacak olursak, Anadolu'da sadece bir bitki değil, kültürel bir semboldür keten. Ve dedik ki tohumu, yani bezir tohumu, bağırsak düzenleyici, bir diğer taraftan solunum yolu yumuşatıcı olarak kullanırken, yanık ve yara tedavisinde topikal olarak tercih edilebilir. Lifi ise el dokuması bezler, çeyizlik ürünler, yani tekstil temel taşı olan bu bitki, özellikle de Anadolu'da keten eğirmek Bakın tekstilde bu ifadeler, bu terminoloji hep o dönemlerden geliyor. Bir kadının

0: Meyi bir sabır, bir üretkenlik sembolü olarak gündeme gelmiş ve çeyiz kültüründe de keten kumaşlar değerli miras unsurları olarak yer almıştır. Dolayısıyla bizim için çok kıymetli bir bitki. Ama bugün özellikle omega 3 yani alfa linolenik asit kaynağı olarak son derece önemli bir bitki. Bu nedenle kullanımını ben aslında çok önemsiyorum. Modern tedaviye geçiş arasında modern bilim için oldukça güçlü bir köprü oluşturacak bitkilerden biridir.
1: Hocam burada şunu sormak istiyorum. Saç sağlığı ve cilt sağlığı üzerindeki etkilerinden bahsedecek olursak neler söylemek istersiniz?
0: Siz aslında kelimeyi yakaladınız. Omega 3 dedim ben, alfa linolenik asit dedim. Siz o kelimeyi yakaladınız. İşte bu içeriği nedeniyle saç sağlığında, cilt sağlığında anti-aging diyoruz ya, yaşlanma karşıtı, hücre yenileyici, o rejenerasyonu yapan en önemli kaynaklardan biridir bu. Ve keten bunu içerdiği için de sabit yağ özellikle hem kozmetik hem de bir nevi baktığınızda bir tedavi edici özellikle. Bu kırışıklıkları giderici, yani bozulmakta olan, yaşla ileri gelen sebepten dolayı cilt üzerindeki bozulmalarla ilişkili olarak cilt sağlığında oldukça etkili, iyi bir nemlendirici aynı zamanda olan bir bitkidir.
1: Değerli dinleyenler, modern sanayi, hayvancılık ve gıda teknolojisinin en kritik bileşenlerinden biri haline gelen soya ile birlikteliğimize devam ediyoruz.

0: Hocam aslında programımız Anadolu bitkileriyle ilgili olsa da tabii fitoöstrojenik dediğimizde Uzak Doğu bitkisi olan soyayı da atlayamadık. Bu bitkinin hayatımızdaki rolünden bahseder misiniz?
1: Evet, soyayı bilmeyen yok. Bu programımızın amacı her ne kadar Anadolu bitkileri olsa da hem fitoöstrojen dediğimizde hem kadın sağlığı dediğimizde soyayı atlayamamakta haklısınız. Bir uzak doğu bitkisi Glycine Max olarak ifade edilmekte. Ama dedik ya Anadolu'ya ait olmasa bile köken olarak bugün günümüzde beslenme, farmasötik veya nutrasötik alanında küresel etkisi en yüksek bitkilerden biridir Glycine Max. Kökeni Doğu Asya'dır, yani özellikle Çin'de başlamıştır, Çin'den gelir ve yaklaşık milattan önce 3000-5000 yıllarında kültüre alınmaya başlanmış ve Çin'de özellikle 5 kutsal tahıldan biri olarak kabul edilmiştir. Yani Çin için, o dönem için soya bir besin, bir kültürel altyapı ve tarımsal temel bir bitkidir aslında. Ve o dönemin efsanevi tarım imparatoru olan Shennong ile ilişkilendirilmiştir. Ve eski dönemlerden itibaren bu bitkiye ait fermente ürünler elde edilmeye başlanmış. İşte soya sosu gibi, miso gibi, protein kaynağı olan böyle peynire benzeyen tofu gibi, muhakkak pek çok dinleyicimiz bilir aslında bu görüntüleri de. Ve o dönemde Çin'de, geleneksel Çin tıbbında detoksifiye edici, enflamasyon azaltıcı ve özellikle Çin Uzak Doğu kadınlarının 28 günde bir olan adet düzenleyici etkisi bu soyadan gelir. Yani hormonal dengeleyici ve kadın sağlığında kullanılması. Şimdi bu noktaya niye böyle vurguladım biliyor musunuz? Asya kadını bu bitkiyi kullandığı için belki de 28 günde bir düzenli gördüğü adeti veya kadın sağlığında koruyucu özelliklerinden yararlanabilir. Ama şöyle bir gerçek var ki her toplumun kendi metabolizmasına göre kendi beslenme değeri var. Yani Uzak Doğu'da etkili olan bir beslenme tipi ya da tedavideki etkisi bir Avrupalı kadını, bir İskandinav kadınını, bir Türk kadınını etkilemeyebilir. Etkileyemeyeceği gibi de tam aksi yönde çalışabilir. Yani kadın sağlığında belki de olumsuz etkiler, kanser yapıcı etkiler, bunlar söz konusu olabilir. Dolayısıyla biz özellikle soya kullanımında hem bitkinin menşei tabii ki çok önemli geldiği yer, hem de ülkeler arası, hani nütrigenomik yapılar falan deriz, hani bu tip terminolojileri falan da çok duymuştur yine dinleyicilerimiz. Dolayısıyla batıya yayılımında da biraz daha bu kadar rahat kullanmamak gerektiğine inanıyorum ben. Şimdi Avrupa'ya 18. yüzyılda ulaşmış bir bitki. Anadolu'ya da esas olarak aslına bakarsanız 20. yüzyılda gelmiş bir bitki. Yani evet biliyoruz ama bizim için çok da eski bir bitki değil.

0: değil. Ve aslında Türkiye'de de tarımı yapılmış. Çukurova bölgesinde, Karadeniz bölgesinde tarımı yapılmış. Bizim için tarihsel değil ama modern tarımda ve endüstride kullanılan bir bitki. Ne için yapılmış? Soya küspesi halinde hayvan yemi olarak kullanılmış. Yağ üretimi yapılmış. Bitkisel protein kaynağı olarak kullanılmış. Veya vegan diyetlerde temel bileşen olarak gündeme gelmiştir. Ama dediğim gibi her ne kadar modern sağlık paradigmasının bir parçası olsa da bu bitki ve az önce söyledim ya, izoflavon bileşikleri var. Bu nedenle menopoz destek ürünlerinde veya fonksiyonel gıdalarda kullanılsa da bu bitkinin menşei olduğunda yine de geçmişinde kanser altyapısı olan veya atasında bu tip bir genetik rahatsızlığı olan kişilerin yine bu bitkiyi kullanırken son derece dikkat etmeleri gerektiğini belirtebilirim.
1: Hocam oldukça stratejik bir üründen bahsediyoruz. Yine kadın sağlığı açısından bakacak olursak soyayla östrojen ilişkisini anlatabilir misiniz?
0: Tabii aslında bu benim az önce belirttiğim hani kadınlardaki östrojen yapısı, bu fitoöstrojenik etki. Yine bu bitkinin yapısında da hani hep de şöyle derler, hormon var içinde. Hayır, bu bitkilerin içinde hormon yok. Böyle bir ifade yanlıştır. Ama o yapıya, yani östrojen yapısına benzerlik gösteren, o da nedir? Etki mekanizması nedeniyle benzerlik gösteren. Hani az önce söyledik ya, östrojenin etki edeceği reseptörlere bağlanma kapasitesi diye. Yani bu tip grupları taşıyan bileşikleri taşıyor bu bitkide. Dolayısıyla belirttiğiniz gibi kadın sağlığında yine östrojenle ilişkisinde önemli bir bitki bu. Fakat benim burada söylemek istediğim size, evet, kadında bir kemik sağlığında, yani kemik yapımını arttırma, yıkımını azaltma, pek çok buna ilişkin yayınlar var, klinik çalışmalar var. Yine de bölgesel olarak ülke, ya yani globalde tüm dünya toplumunda kadın yapıları, kadın metabolizmaları farklı olduğu için bir soya ürününü kullanırken genellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Bu bitki hızla toplumlara entegre olan bir bitki. Nerede giriyor yine kadınlarda? Sporcu beslenmesine giriyor, klinik beslenmesine giriyor. Ama bunun geleneksel bir sembolizmi yok. Dolayısıyla da modern bağlamda sağlıklı bir yaşam için tercih edilebilir. Hani az önce bahsettik ya, tofular işte bunu bir sağlıklı yaşam için gereklidir. Çünkü bu protein yapıları da o şekilde kullanabilir. Bir bitkisel proteini temsil ettiği için tercih edilebilir. Ama modern bilimsel perspektifte hazırlanmış bitkisel tıbbi ürünler halinde içindeki metabolitler üzerinden, markör bileşikler üzerinden tam olarak standardize edilmiş ürünlerinin kullanımı tercih edilmelidir. Yani bizim ülkemiz kadınları, Avrupa kadınları için geleneksel bir kullanımda doğrudan tercih edilmemeli diye düşünüyorum. Standardize bitkisel tıbbi ürünleri bugün fitoöstrojenik etkileri, kardiyovasküler korumalar, osteoporoz riskini azaltıcı ve tabii ki çok duymuşsunuzdur kanser, işte antikanser diye yayınları da var ya, az önce bahsettiğimiz özellikle kadına ilişkin kanser tiplerinde tercih ediliyor. Ve dediğim gibi burada lütfen yine bir kanser altyapısı, ki kişilerin sıklıkla kontrol edilmesi gerekiyor, kendini ettirmesi gerekiyor. Var ise hekiminizle işbirliği halinde olun ve lütfen bu fitoöstrojenik bitkileri, şimdi soya da dahil, kullanımını hekiminize bildiriniz.
1: Evet, değerli dinleyenler, bir başka bitki türümüz kara ağaçla birlikteliğimize devam ediyoruz.

0: Hocam, kaygan karaağacın iç kabuğu boğaz ağrısı ve mide rahatsızlıkları için son derece önemli. Dilerseniz buradan başlayalım.
1: Evet, ulmus. Bu bitki de benim için ayrıcalıklı bir bitki. Şöyle ki benim doktora öğrencilerimden birinin doktora tezidir ulmus.
0: Evet.
1: Ülkemizde de biz bütün ulmus türlerinin ilgili kısımlarını yani droklarını toplayarak çalışmamızı yaptık. Çok da başarılı sonuçlar elde ettik. Çok tür açısından fazla bir türü yoktur aslında ülkemizde. Kayıt altına giren karaağaç diyoruz. Hem ülkemizde ekolojik açıdan hem kültürel açıdan derin köklere sahip bir bitkidir ulmus da. Anadolu'nun doğal florasının bir parçası olarak gelmiştir şimdiye kadar ve yine yerleşim çevrelerinde bulunan bir bitkidir. Ağaç gölgesi ve dayanıklı odunu nedeniyle de aslında çok tercih etmişiz. Lif ve kabuk kullanımında arkeobotanik verileri mevcuttur. Aslında kültüre alınmış da bir bitki olsa da biz genellikle bu bitkiyi doğal bir kaynak olarak biliriz ve ona göre üzerinde çalışmalarımızı yürütürüz. Tabii bu bitkiyi siz az önce söylediniz mobilya, dekorasyon yani ahşap malzeme olarak biz öneriyoruz. Tarım aletleri, yapı elemanlarının hazırlanmasında kullanılmakta ve bu bilgi de Hitit dönemlerinden gelmekte. O dönem yazılı tabletlerde yine sert ve esnek odunlarından bahsedilen metinlerin bir kısmının karaağaçla ilgili olduğu düşünülmektedir. Tabii ki geçmiş dönemde daha çok fonksiyonel değeri yani odun yerine geçecek bir değeriyle daha ön plana çıkmış bir bitkidir. Antik Yunan ve Roma dönemine baktığımızda ise asma yetiştiriciliğinde destek ağacı olarak kullanılmış. Bitkilerin de birbirine desteği var yani.
0: Evet.
1: Ve ulmus vitis birlikteliği olarak da böyle ismen klasik tarım sistemlerinde bilgilerinde yer almıştır. Dioskorides'e geldiğimizde işte bizim babalarımızdan biri Anadolu bitkilerinden bahseden karaağaç kabuğunu yara iyileştirici ve inflamasyon giderici olarak tanımlamış. Yani birdenbire ne oldu? Tarımda, modern endüstriyel yapıda agroekolojik bir sistemden çıktı ve erken fitoterapinin bir başlangıcı olarak bu bitkiden bahsetmeye başlıyoruz. Özellikle Selçuklu döneminde ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde de her ne kadar gölge ağacı olarak kullanılsa da ve yine dayanıklı odunu nedeniyle araba tekerlekleri yapılmış, saban ve tarım aletleri yapılmış ama tıbbi açıdan slippery elm diye geçiyor. Özellikle de inner bark denir yani iç kabuk ağacın iç kabuğu yara ve ülserlerde lapa olarak deri hastalıklarında yatıştırıcı olarak ve anti-enflamatuar olarak kullanılmış. Mesela ne bunlar? Örneğin Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde özellikle ulmus minör kök kabuğu sütle kaynatılıp lapa haline getiriliyor. Kas ağrıları, yanlış kaynamış kemiklerin düzeltilmesinde, jinekolojik hastalıkların tedavisinde haricen kullanılmış. Yine gövde kabuğu kaynatılarak eldeki çatlaklara günde 2 kez 1 ay boyunca haricen uygulanmış. Yine Ankara'nın Güdül ilçesinde aynı bitkinin kabukları kaynatılarak aynı ağacın diyelim. Elde edilen posa kemiği yumuşatmak için 1-2 gün boyunca tedavi edilmesi gereken bölgeye uygulanmış. Yani gördüğünüz gibi içindeki müsilajlı yapı yani polisakkaritleri, flavonoidleri, terpenik yapıları nedeniyle hem demulsen yani böyle yumuşatıcı, nemlendirici özelliği hem de kemiklere dahi etki edebilen yara iyileştirici özelliği, anti-enflamatuar etkileri nedeniyle Anadolu'da yerel türler halinde kullanılmış. Sadece Anadolu mu? İran, İtalya, Güney Fransa'da yaprakları üzerinde bazen böyle yumruk büyüklüğünde uğurlar oluşur. Bu uğurlar ödorme adı verilen tatlı ve yapışkan berrak bir su içeriyor. Ve bu temiz su yaraları, morlukları, göz ağrılarını yıkamak için önerilmiş. Sonbahara doğru da yine bu uğurlar kuruyup içindeki böcekler öldükten sonra böyle sarı siyah siyahımsı bir balzam kalıntısı içermekteler. Bu balzamlarda yine Beum Dorman adı veriliyor bunlara da. Bunlar da göğüs hastalıkları için önerilmiş. Ve bu bitkinin Kazakistan'da, Hindistan'da, Çin'de, Güney Kore'de özellikle soğuk algınlığında, solunum yolu enfeksiyonlarında, kemik kırıklarında, gastroenterit probleminde, bir ödem olduğunda, inflamasyon durumunda, mide rahatsızlıklarında, yaralanmalarda, yanıklarda kullanımı çok önemli. Yine şöyle bir Türkiye'ye dönüp baktığımızda temelde bir aterosklerozis durumunda, kemik yapılarının bozulmasında, kas ağrılarında, öksürükte, astımda, ha astımda. Astımda ulmusun dekoksiyonu halk tıbbında kullanılmaktadır bizim ülkemizde de. Ve bir takım yaralarda, sihirlerde, yani haricen yara iyi edici olarak özellikle Anadolu halk tıbbında yer almaktadır.
0: Evet değerli dinleyenler, bu bölümde keten, soya ve karaağaç bitkilerini ele aldık. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden Profesör Doktor İrem Tatlıçankaya hocamız bizimleydi. Verdiğiniz kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz hocam. Doğadan gelen derman sona erdi. Hoşça kalın.

çift yaprakmış dalında yumuşacık. Tutmuşum tutmuşum ellerinden seni. Düşmüşüz yavaşça.

bir sakin derenin içindeymişik, yeşilmişik, sazmışık.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3'a, TürkSat 4'a, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimiz de kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Tuz bozkırlarında kurulan mütevazı otağlardan, Yeditepe'ye hükmeden Cihan İmparatorluğu'nun taş saraylarına uzanan bir serüven. İslamiyet öncesinden bugüne, Türk tarihine yön veren şehirlerin hikayesi, mimarisi ve stratejik derinliğiyle Türk başkentleri her salı Türkiye saatiyle 15.40'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her Perşembe Türkiye saatiyle 9:25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 16.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Meltem Kuyucu, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Matilde'yi İstanbul'da kabul etti. Kabulde iki ülke arasındaki ilişkilerle bölgesel meseleler ele alındı. Erdoğan, bölgedeki son gelişmelerin, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin jeopolitik önemini bir kez daha gösterdiğini vurguladı. Erdoğan, Türkiye'nin bu yıl NATO Liderler Zirvesi ve COP31'e ev sahipliği yapacağını hatırlattı. Belçika Kraliçesi Matilde'nin Türkiye ziyareti kapsamında Türkiye-Belçika İş Forumu düzenlendi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, forumdaki hitabında iki ülke arasındaki ilişkilere değindi. Hedef, 15 milyar dolarlık ikili ticaret hacmine ulaşmak dedi. Dijital dönüşüm yerli ve milli teknolojilerle sağlanıyor. Teknoloji hamlesi programı kapsamında desteklenen ürünler bir bir sahneye çıkıyor. Son olarak Altınay Savunma Gras endüstriyel robotlarının tanıtımı gerçekleştirildi. Aselsan'ın geliştirdiği yeni nesil akıllı mühimmat Tolun, hem delici etkisi hem de yüksek hassasiyetli güdüm sistemiyle dikkat çekiyor. Aselsan, seri üretimden çıkmış ve teslimata hazır yüzlerce Tolun mühimmatının görüldüğü yeni bir video paylaştı. Açılır kanat sistemiyle fırlatılmadan önce kompakt olan mühimmat, atış sonrası kanatlarını açarak hedefine ilerliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Rum yönetiminin provokatif hamlelerine tepki geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Rum kesiminde yer alan Baf kentindeki Atatürk Caddesi'nin isminin değiştirilmesi düşmanca bir tutum dedi. Beşparmak dağlarındaki Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının kaldırılmasına yönelik öneriye de sert tepki gösterdi. ABD ile İran arasındaki müzakere trafiğinde tıkanıklık sürüyor. Trump, Tahran'ın son teklifini kesinlikle kabul edilemez diyerek reddetti.

reddetti. İran ise reddedilen teklifin makul talepler içerdiğini savundu. Hürmüz'de belirsizlik sürerken Boğaz'ın altından geçen denizaltı internet kabloları da gündemde. Tahran'ın bu kabloları kontrol etmek için bir mekanizma kurmaya hazırlandığı öne sürüldü. İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı bu kablolar için koruma ücreti uygulanabileceğini yazdı. Uzmanlar bu kabloların hasar görmesi halinde finans ve ticaret dünyasının büyük ölçüde zarar göreceğini, dünyada internetin yavaşlayabileceğini söylüyor. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıyor. Ülkenin güneyini fosfor bombalarıyla hedef aldı. Nebatiye ve Sur kentleri başta olmak üzere birçok yerleşim yerini havadan ve karadan vurdu. Lübnan Hizbullah'ı da İsrail'in saldırılarına karşılık veriyor. İsrail Lübnan sınırı yakınlarına insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda bir İsrail askeri öldü. Soykırımcı İsrail'in hiçbir kural tanımayan politikalarına Fransız Cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Mélenchon da tepki gösterdi. Verdiği mülakatta İsrail'e sert eleştirilerde bulunan Mélenchon, "İsrail bölgedeki en tehlikeli ülke" dedi. İsrail'in savaş başlattığını, soykırım yaptığını vurguladı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin 30 yıl süren Karabağ işgaline yönelik dikkati çeken açıklamalarda bulundu. İşgalin hata olduğunu belirten Paşinyan, "Karabağ'da toprak kaybettiğimizi söylüyorlar. Orası zaten bizim değildi" dedi. Hantavirüs vakalarının görüldüğü yolcu gemisinde tahliyeler sürüyor. ABD, Fransa ve İngiltere vatandaşlarını özel uçuşlarla ülkelerine götürüyor. Bir ABD vatandaşının hantavirüs testi hafif pozitif çıktı. Dünya Sağlık Örgütü ise yeni bir pandemi riskinin düşük olduğu görüşünde. Ve spor. Süper Lig 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu. Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray konuk ettiği Antalyaspor'u 4-2 yenerek bitime bir hafta kala Süper Lig'in 2025-26 sezonunu şampiyon tamamlamayı garantiledi. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara yağmurlu 19, İstanbul parçalı bulutlu 23 derece. Güneşli olmak üzere Kerkük ve Üsküp 25, Lefkoşa 26, Stockholm 12, Sofya 24. Yağmurlu olmak üzere Bern 19, Berlin 18, Brüksel 13, Kopenhag 14. Çok bulutlu olmak üzere Amsterdam 12, Paris 14, Tiran 23. Parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 19, Bakü 17, Viyana 25 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Futbol. Hazırlayan ve sunan Tansu Polatkan.
1: Değerli dinleyiciler, program yapımcımız Selahattin Böke, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve Galatasaray ligin 33. haftasında Antalyaspor karşısında aldığı 4-2'lik galibiyetle bir kez daha şampiyonluğunu ligin bitmesine bir hafta kala ilan etti değerli dinleyiciler. Evet, şimdi Hayati Soydaş her zaman olduğu gibi yine yorumcumuz ve telefon hattımızda. İyi akşamlar Hayati Soydaş.
2: Abi iyi akşamlar, iyi yayınlar, kolay gelsin.
1: Teşekkürler. Hemen Galatasaray Hesapkon Antalya Spor maçıyla başlayalım. Bir şampiyonluk maçıydı Galatasaray için ve Galatasaray ligin bitmesine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bu şampiyonluğun öyküsü, maç ve Galatasaray'ın yaşadıklarını dile getirecek olan en iyi yorumcu olarak sizi görüyorum.
2: Teşekkür ederim abi. Abi tabii şimdi Galatasaray'ın son 3 yıldaki şampiyonluğunu 4. yılda tekrar taşlandırdı. Tabii lig son özellikle ikinci devresi ilk 3 sırada olan yani Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un belli dönemlerde bir çekişmesi içerisinde geçmeye aslında aday bir duruma gelmişti. Ama tabii rakiplerin kaybettiği puanlar Galatasaray'ın ligdeki son haftalara rahat girmesini aslında sağladı. Dolayısıyla da son haftaya yani son iki haftaya 180 dakika kala 4 puanlık bir avantajla girmişti. Tabii bu maç önemliydi. Bu maçın şöyle bir önemi daha var. Galatasaray için şampiyonluk, Antalyaspor için kümede kalma mücadelesi. Dolayısıyla zaten bir çekişmenin, bir heyecanın olacağını düşündük. Düşündüğümüz gibi de aslında oldu. Orada da yanılmadık. Çünkü Antalyaspor çok iyi başladı oyuna. Gol attı, berabere tekrar gol attı. Ama tabii Galatasaray'ın özellikle bireyseldeki oyuncuların yeteneği. Çünkü son birkaç maçta Galatasaray'ın çok iyi oynadığını da söyleyemeyiz. İster istemez tabii onların üzerinde de bir baskı oluşuyor. Ama hani nerede neye ihtiyacı olduğunu bilecek oyuncuların son özellikle 25 yarım saatteki davranışları Galatasaray'ın şampiyonluğunu belirledi. Tabii uzun bir süreç. Geçtiğimiz yıllara nazaran bana göre Tansu abi daha puan durumu daha aşağıda, oyun kalitesi yüksek, büyük takımların çok son haftalarda puan kaybettiği bir sezon yaşadık. Dolayısıyla biraz küme düşme ve şampiyonluk da son yani haftaya bir şey kaldı, takım küme düşecek ama şampiyonlukta o son dakika 90 dakika öncesi ancak belirlenebildi. Biraz o anlamda ben futbolumuzun kalitesinin, çekişmenin arttığını, mücadelenin arttığını düşünüyorum. Diğer olaylar çok bizim dışımızda gelişen olaylar. Çünkü bir takım tartışmalar, bir takım problemler sezon boyunca devam etti. Zaman zaman çünkü futbolun bence önüne geçen anlar da oldu. Tabii Galatasaray sezona 3 şampiyonluktan sonra 4. şampiyonluk düşüncesi aldığı oyuncular, yapılan transferler gerçekten rakamsal olarak çok yüksek rakamlardı. Eğer şampiyon olamasaydı belki de ekonomik olarak belli sıkıntılar yaşayabilirdi. Tabii işin ekonomisi bir tarafa, işin psikolojisi de bence bozulabilirdi. Zaman zaman çünkü alınan neticeler işte tartışmalı hale genelde zaten biraz Okan Hoca eleştirildi. Ama Okan Hoca da bir rekora ortak oldu. Onu da tebrik ediyorum. Biraz bazı konularda Tansu abi çok acımasız oluyoruz. Eleştirilerimiz çok en son seviyede oluyor. Neticede o da bir insan. Herkesin hataları var. Bir takım yönetiyorsunuz. Oyuncuların performansları zaman zaman inişler çıkışlar olabiliyor. Tabii bir de bu işin tek taraflı değil, rakibi var. Rakipler de zaman zaman çok iyi hazırlanıyor. Onu da gördük. Bu sezon geçtiğimiz yıllara nazaran daha bence diğer takımların özellikle 3 büyüklere 4 yani Beşiktaş biraz geride kaldı. Onlara karşı oynadığı maçlar gerçekten mücadele anlamında, sonuç anlamında iyiydi. Ama Galatasaray ipi göğüsledi. Tekrar tebrik ediyoruz. Tabii 4 yıl üst üste şampiyon olmak bence özellikle son yıllarda futbola yapılan yatırımları da düşünürsek bence önemli, değerli. Tabii son yıllardaki şampiyon olan hoca, Türk hoca geleneği bozulmadı. Ben bir Türk teknik adam olarak, Türk insan olarak ondan da kendi adama mutluyum ve tebrik ediyorum. İnşallah futbolumuzun artık Türkiye'deki başarıların yanında Avrupa'da da daha iyi seviyelerde olmasını diliyorum abi.
1: Evet, biraz da oyundan bahsedelim. Önce Antalya Spor 1-0 öne geçti. Ardından 2-1'lik bir üstünlük yakaladı ama bu üstünlüğünü koruyamadı. Tabii ki biraz önce de sen belirtmiştin aslında. Bireysel farklar Galatasaray'a bu galibiyeti getirdi.
2: Tabii şimdi Antalya Spor bu maça yani hazırlanış olarak gerçekten iyi analiz etmiş, iyi hazırlanmışlar. Tabii oyuna baktığımızda da Tansu abi şey çok kolay değil. Antalya Spor'un ilk devre iki oyuncusu sakatlandı oyundan çıktı. Evet. Yüksek tempoda, çok mücadelesi yüksek rakip. Yani Galatasaray'a karşı nasıl bir oyun oynayacağını gerçekten çalışmışlar ve sahanın içerisinde de belli noktalara kadar aslında uygulayabildiler. Tabii buradaki en belirleyici noktalardan bir tanesi de özellikle penaltı.

0: penaltı pozisyonuna kadar aslında çok ceza sahasının içerisine girmeden biraz önde karşıladılar. Baskılarda çok başarılı oldular. Hücumlarda Galatasaray'a yan toptan gol atmak bence çok kolay değildi. Onu başardılar. Frikikten gol attılar. Yani Antalyaspor'un oyun içerisindeki aktiviteleri de iyiydi. Yani Galatasaray'a karşı oynarken hani hem haddinizi bileceksiniz hem de zayıf anlarına girdiğiniz her pozisyonu değerlendirmek bence değerli, önemliydi. Onu da Antalyaspor belli noktalara, belli zamanlara kadar başarılı oldu. Tabii dediğim gibi iki oyuncu değişikliği aslında oyunu çok fazla etkilemedi ama sonrasında yani kalite farkı, bireysel oyuncuların performansı sonucu belirledi. Ama penaltı pozisyonuna kadar da ondan sonra biraz daha bir çözümün olduğunu düşünüyorum Antalyaspor adına. Onlar da zor bir sürecin içerisine girdiler abi.
1: Evet, şimdi izin verirsen diğer maçların skorlarını ben dinleyicilerimize hatırlatayım.
0: Evet.
1: Ondan sonra maçlara geçelim. Bu 32 gol atıldı bu 33. haftada ve bütün karşılaşmalar galibiyetle sonuçlandı. Beraberlik hiç yok. 2-3 takım deplasmandan galibiyetle döndü. Fenerbahçe, Trabzonspor ve Karagümrük deplasmanda kazanan takımlardı. Sonuçlar şöyle, Galatasaray'ın 4-2 kazandığını söylemiştik. Gençlerbirliği Kasımpaşa karşılaşmasını Gençlerbirliği 3-2 kazandı. Korendon Alanyaspor Zekorner Kayserispor maçı 3-1 Korendon Alanyaspor'un üstünlüğüyle bitti. Haftanın en farklı sonucunu Eyüpspor Çaykur Rizespor karşısında aldı. 4-0 kazandı maçı. Fenerbahçe deplasmanda Tümosan Konyaspor'u 3-0 mağlup etti. Beşiktaş Trabzonspor karşılaşmasında deplasman takımı Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğü var. Göztepe Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1 yenerken Rams Başakşehir Samsunspor'u 3-0 yendi ve Kocaelispor Karagümrük karşılaşması da Karagümrük'ün 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı ama bu 33. haftadaki sonuçlardan sonra hem Zekorner Kayserispor hem de Masırlıkom Karagümrük Süper Lig'den düştü değerli dinleyiciler. Şimdi haftanın ilginç maçlarından biri Gençlerbirliği Kasımpaşa karşılaşmasıydı ve Gençlerbirliği Kasımpaşa karşısında ilk 12 dakikada 7-2 golle 2-0 yenik durumdan maçı 3-2 kazanmayı bildi mi yoksa bir rastlantı mıydı bu sevgili Hayati?
0: Abi rastlantı değildi. Tabii şimdi zor anlar yaşayan bir Gençlerbirliği takımını görüyoruz. Onlar aslında sezonun en inişli çıkışlı sadece futbol olarak değil, başkan, yönetim değişimi, teknik adam değişimi herhalde son yıllarda böyle bir değişiklik olmadı. Gerçekten herkesi şaşırtan yani olaylara imza attılar. Tabii ligin son haftalarındaki bu maç belki de hani şampiyonluğun haricinde en kritik maç. Ben hep söylüyorum abi, tamam Galatasaray şampiyon oldu. Gençlerbirliği kümede kalırsa onlar da şampiyon olacaklar. Yani onun mücadelesi vardı. Oyuna tabii Kasımpaşa'nın da aslında bir puana ihtiyacı var. Çünkü bu grubun içerisinde üçlü dörtlü averajı en kötü olan takım Kasımpaşa. Yani son maç onlar için de çok sıkıntılı olacak. Oyunun 12. dakikası 2-0 öne geçtiler. Yani zaman zaman diğer maçlara bakarken bu maçı da izlemeye çalıştım. Enteresan, 2-0'dan sonra Kasımpaşa'nın daha atakları biraz yavaşladı. Gençlerbirliği onların üzerine giderken, atak yaparken bir anda kendi kalesine kadar geri dönen pozisyonlar. Aslında hani Kasımpaşa iki gol attığına inanmadı. Gençler nerede olduğunu farkına varamadı. Bir şaşkınlık yaşadılar ama oyunun özellikle bana göre kilit noktası yani o ilk yarıyı Gençlerbirliği 2-0 içeri girmeme adına yaptığı mücadele. Oradaki gol çok çok önemliydi ki ondan sonra Kasımpaşa'nın zaten psikolojik olarak bir düşüşü başladı. Gençlerbirliği önceki burada benim Kocaelispor maçında seyrettiğim Gençlerbirliği ile gerçekten oyun olarak, düşünce olarak, baskı olarak çok uzaktı. Tabii kolay değil abi. Bir hoca değişti yine. Ondan sonraki Karagümrük'e mağlup olduktan sonra bu maç öncesinde Metin Hoca geldi. Biraz tabii tercihleriyle ilgili bence doğru tercihler yaptı. Zaten şöyle söyleyeyim abi. Oyunun içerisinde Gençler Birliği oyuncularının bir pozisyonunu gördüm. Yani kendi aralarında toplanıp rakip sevinirken gerçekten orada birbirlerine bir şey verdiler. Çok güzel bir enerji verdiler. Orada artık söz mü verdiler ne dediler tam bilemiyorum ama o sahanın ortasına toplanıp birbirlerine sarılmaları sonucunda Gençler Birliği'nin özellikle ilk yarıyı yani mağlubiyetle girmeme adına çok büyük bir mücadeleleri vardı. Futbol bu kadar enteresan. İşte 12 dakikada 2-0 oluyor. Son uzatmayla birlikte son 5 dakikada abi şey yapıyorsunuz. Yani siz de 2-2 içeri girebiliyorsunuz. Gerçekten yani mücadele olarak hani çok üst seviyeye çıkamadılar ama kazanma oyununu biraz hissettirdikleri anda çünkü Kasımpaşa'nın sezon içerisinde de kırılganlığı çok tutan abi. Yani evet. O onlar için çok büyük bir problem. Onu bir türlü üstlerinden atamadılar. Ama Gençler Birliği çok önemli bir 3 puan aldı. Artı Kasımpaşa'yı da orada yani tuttu. Şimdi deplasmanda alacağı bir puanla Kasımpaşa'nın mağlup olması halindeki denklemi de aslında kendi lehine çevirdi. Ama tabii Gençler Birliği'nin en kötü berabere kalması gerekiyor. Diğer maçların sonuçlarına göre biraz tabii bu oranında galip gelmesi gerekiyor ki en azından Antalya Spor tehlikesini atlatmış olsun onların galibiyeti halinde. Çünkü Gençler Birliği'nin Antalya Spor'a ikili averajı kötü. Dolayısıyla sadece Kasımpaşa'nın hani durumu orada önemli Gençler Birliği açısından. O da ama psikolojik olarak da Kasımpaşa'yı o stresten çıkarmaması da maçı kazanması adına çok önemliydi.
1: Evet, Gençler Birliği bu hafta sonu Trabzonspor'da deplasmanla karşılaşacak. Evet. Kasımpaşa'da Galatasaray'la karşı karşıya gelecek. Şimdi ben stressiz bir karşılaşma olarak değerlendirdim Tümosan Konyaspor Fenerbahçe maçını.
0: Şimdi ya Fenerbahçe açısından önemliydi. Kazanmaları gerekiyordu. Neden? Özellikle maçın yani Fenerbahçe'nin gol atmasından sonra maçı izlediğimizde Galatasaray'ın aslında biraz tabii tribünlerin herhalde gelen sesler, diğer şeyler biraz Galatasaray etkilenmedi değil. Ama hani mutlak kazanması gerekiyordu. Tabii Konyaspor'un hem kupa maçı yani finalle ilgili onların düşünceleri de biraz oyuncuları dinlendirdiler. Hem sakat oyuncuları var hem de risk almak istemedi bu maç içerisinde. Birkaç oyuncusunu çünkü kadroya da almadı, dinlendirdi. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin de oyunun başından itibaren çünkü her ne sonuç olursa olsun Fenerbahçe yenip maçların bitmesini bekleyecekti. Öyle oldu. Fenerbahçe açısından çok zor bir maç olmadı bence. Kolay bir maç oldu. Yani ikinciliği garantilemiş oldular kendi adlarına. Dediğim gibi ama belli bir zaman içerisinde de Galatasaray'a biraz bir stres yüklemedi değiller abi. Onu da söylemek lazım. Çünkü haber gittiğinde 2-0 olduğunda onların mağlubiyeti Galatasaray'ın biraz bence bir stres yükledi ama tabii oyunun sonucunda Galatasaray galip gelmeyi bildi. Bu maçta güzel, keyifli bir maçtı ama Konyaspor son haftalardaki o temposundan biraz uzaktı. Fenerbahçe'nin de geçen haftadan sonraki çıkışı bence önümüzdeki yıl adına belli fikirler vermeye başlamıştır diye düşünüyorum. Çünkü orada da kolay değil Tansu abi. Şimdi Fenerbahçe'de de tamam hoca gitti, yönetim seçim kararı aldı. Başkan adayları açıklıyor adaylıklarını. Son haftalardaki performans oyuncuların geleceği açısından da bence önemli. Orada da aslında hani kırılmayı görmüyoruz. Çünkü uzun zaman bir kırılganlık vardı. Özellikle son 45 gün içerisindeki oynadıkları maçlar Fenerbahçe'ye çok şey kaybettirdi. Ama gelinen nokta, alınan kararlar biraz daha oyuncuları sahanın içerisine dönmeye mecbur etti.
1: Evet, Tümosan Konyaspor'da tabii biraz önce sözünü ettin. Bir

0: bir final düşüncesi içinde Fenerbahçe karşısına biraz da farklı bir 11 ile çıkmış olabilir. Şimdi tabii haftanın yine enteresan maçlarından biri Beşiktaş Trabzonspor maçıydı. Trabzonspor 2-1 kazandı İstanbul'da ve de hep oklar Sergen Yalçın'ın üzerine çevrildi.
1: Şimdi Tansu abi, onu da çok anlamıyorum. Yani Sergen Hoca'nın üzerine neden çevriliyor? Şimdi taraftarların bir protestoları vardı. Şimdi birkaç yıldır Beşiktaş'ta da istikrarsız bir durum ortada. Yani yönetim değişikliği, hoca değişiklikleri kolay değildir. Geliyorsunuz, bir yapılanma içerisine giriyorsunuz ve bir yandan da sportif başarı isteniyor. Burada Beşiktaş'ın bence sadece kupadan elenmesi onlar için eksi yazar ama kadro da bir yere kadar Tansu abi. Yani bazı şeylerin üstüne çıkamıyorsun. Çünkü elindeki oyuncuların gücü belli, yetenekleri belli. İnişler çıkışlar olmaya başladı. Biraz hani belki son haftalarda yani en çok yöneldiği nokta kupaydı. Onu hedef almıştı ama bazen her şey istediğiniz gibi olmuyor. Biraz hocaya okların dönmesi şöyle değerlendiriyorum. O da bir psikolojik olarak üzerinden bir şeyleri atmak biraz şey bir yani bir yönetim hoca giderse bir hoca alırsalar yönetim burada rahatlayacak. Yani oklar o tarafa dönecek. Ama hani ben şu andaki mevcut yönetimin hatalı olduğunu yanlış değil ama bu yönetim de zaten kötü bir miras aldı. Sergen Hoca da aldı. Dolayısıyla bu işin içerisinden birlikte güçlenerek çıkmaları gerekiyor. Birbirlerine destek olarak öyle düşünüyorum. Maça gelince demin senin söylediğin gibi Trabzonspor kazandı. Onlar da kendi adlarına kendi yerlerini garantilediler. Şimdi şu anda herkesin sıralamadaki yeri aşağı yukarı bir Göztepe ile Başakşehir'in haricinde bazı yani aşağılarda var ama bir son tarafta ama yukarısı şekillendi. Yani 1 2 3 4 orada bir sıkıntı yok. Trabzonspor da kendi üçüncülüğünü Beşiktaş'ta. Dolayısıyla Beşiktaş'ın kupadan elenmesi biraz moralleri bozdu. Belki insanların tepkisini çekiyor ama bu yönetim de Sergen Hoca da iyi bir miras almadılar. Onun da altını çizmek istiyorum abi. Trabzonspor tabii kendi adına final oynayacak. Belki daha iyi şeyler yapabilirdi. İkincilik olabilirdi. Yukarılarda çünkü son haftalarda kaybettiği puanlar direkt konumunu değiştirdi. Ama Trabzonspor açısından en azından bir kupa finali şansı var. Onu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacak. Çarşamba günü burada Gençlerbirliği'yle bir final yarı final maçı oynayacak. Final için önemli bir maç. En azından Trabzonspor moralli bir şekilde bu maça gelecek.
0: Şimdi Sergen Yalçın'la ilgili çok çeşitli görüşler var. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Artık Sergen Yalçın'ın futbol oynadığı dönemdeki seyirci yok. Yani yeni bir nesil var. O yeni nesilde tabii ki futbolculuğunu sadece okuduklarından, duyduklarından öğreniyorlar. Sergen Yalçın da ben bu takımı kurmadım. Ben futbolcuları seçmedim. Yani çeşitli bahanelerle kendini savunuyor. Aslında bunları söylemektense işin başına gelmemek daha doğrudur diye düşünüyorum. Bilmiyorum, yanılıyor muyum?
1: Ya o tabii apayrı bir şey. Yani buralarda artık bu seviyelere geldiğiniz anda bu tür eleştirilerin olacağını da bilmeniz gerekiyor. Yani o işin biraz kaçış noktası olur. Onu da çok doğru bulmam. Yani kurmadınız, geldiniz ama bilerek geldiniz. Yani size burada bir yanlış bilgi verilmedi. O takımı gördünüz. İyi kötü transferlerde, devre arası yapılan transferlerde etkiniz var. İyi kötü demeyeyim de ciddi ciddi etkileri var. Dolayısıyla tabii bazı şeyler yazar ama yani bu bir anda her şeyi normal şeye getirmez. Yani Sergen Hoca geldi, yönetim değişti, transfer yapıldı ama her şey hemen değişecek. Biz başarılı olacağız, şampiyon kupa alacağız. Çok kolay değil. Uyumu var, sorunu. Bir de rakipleriniz var şimdi. Daha organize olmuş, birkaç yıldır bir arada oynayan bir Galatasaray, birkaç yıldır onu takip eden mental olarak, fiziksel olarak belki yoruldu ama bir Fenerbahçe'nin bir oturmuş kadrosu var. Yani yeniden bir yapılanma içerisinde bir Trabzonspor görüyoruz. Gençleşen bir kadro var. Beşiktaş'ın bu grup içerisindeki durumu biraz daha farklı. Onlarda da işte yönetim ve hoca değişiklikleri. Yani Trabzon'da da yönetimde sorun olsa, hocada sorun olsa belki farklı şeyler konuşulabilirdi. Çünkü Fenerbahçe'de de yani bu grubun içerisinde genel istikrara baktığımızda Galatasaray çok istikrarlı gidiyor. Hem hoca anlamında hem yönetim anlamında. Oyuncu transferlerinde de yanlışları var ama oturmuş bir ekip var. Yani oradan devam ediyor. Diğer taraflarda değişiklikler. Bunun da dezavantajları olacak. Ama burada demin söylediğin Sergen Hoca'nın yani bilmediğim bir yere gelmedin. Onun da altını çizmek lazım. Ama dediğim gibi yani kolay mı? Değil. Çünkü Beşiktaş'ta, Trabzon'da, Fenerbahçe'de her zaman her sezona şampiyonluk parolasıyla başlıyor. Dolayısıyla hedefleri yüksek olan takımların eleştirileri de biraz acımasız oluyor Tansu abi.
0: Evet, geçen haftaki programımızda İKAS Eyüpspor Çaykur Rizespor maçının çok önemli olacağından söz etmiştik. İkimiz de aynı görüşteydik ve evet. İKAS Eyüpspor Çaykur Rizespor'u 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.
1: Şimdi tabii belki de bu aşağıdaki gruplar içerisinde özellikle ikinci devreyi hani çok oyuncu göndererek, yeni transfer yaparak ama olumlu futbol adına iyi mücadele eden, koşan, bu işi sonuna kadar kovalayan bir spor gördük. Gerçekten tebrik etmek lazım Atilla Hoca'yı da, oyuncuları da. Çünkü kolay değildir, çok büyük sıkıntılar yaşadılar. Başkanları hapse girdi, başkan yardımcıları, kulüp yönetimi devredildi. Ama tabii orada oyuncuların bir karakter koyması, hocanın oyuncuları tanıyıp o hani yeni bir teknik adamdansa kendi takımın bünyesinden yardımcı hocayı oraya getirmek bence çok mantıklı, çok akılcı bir hareketti. Biraz evvel hani bu tür işte o değişikliklerin çok olduğu, biraz sonra onlara da geleceğiz, dezavantajlarını yaşıyorlar. Ama kendi içerisinden gelen bir teknik adamla doğru kadro yapılanması, ben hani giden oyunculara bakıyorum, isim olarak çok büyüklerdi, çok iyi oyunculardı ama mücadele olarak şu andaki mücadelenin bence %50'sini yakalamayan bir grup gitti. Yeni bir grup geldi. En azından hani biz şey diye tabir ederiz ya abi, işte hepsi burada asker, yani mücadele ediyor, evet. Koşuyor. Onu görüyor muyuz? Keyifle maçlarını izledik. Belki çok iyi oynayıp kaybettikleri maçlar oldu ama son haftalardaki performansları gerçekten alkışı hak ediyor. Rizespor'un gibi, yani Rizespor gibi bir rakibi böyle farklı bir skorla mağlup etmek. Oyunu da yani özetleri izlediğimizde, çünkü hepsi bir aradaydı, hepsini izleme şansımız olmuyordu.
0: Olmadı tabii, gayet tabii.
1: Ama özetleri izlediğimde de üstün bir oyun olduğunu gördük. Yani Rizespor'a karşı böyle 4 farklı galibiyet, oyun üstünlüğü, oyunu kabul ettirmek çok kolay değil ama son haftalardaki özellikle ikinci devreki bence mücadelesini sonuna kadar devam ettiren bir sporu gördük. Gerçekten tebrik ederim. Yani o arada bir macera aramadılar. Takımı bilen bir teknik adam. Bunun altını çizmek istiyorum. İstikrar çok önemli. Neticesinde kendi bünyesinden çıkardıkları bir teknik adamı getirerek de o istikrarı bence korumuş oldular.
0: Şimdi tabii İKAS Eyüpspor'da da giden futbolculardan sonra gelenlerin uyum sağlaması, teknik direktörle iletişimleri de çok önemli. Bu da başarının bir anahtarı diye düşünüyorum.
1: Abi olmaz mı? Tabii çünkü şunu söylemek lazım. Şimdi Eyüpspor'un giden oyuncularına baktığımız anda abi yani sayısal olarak nereden baksanız 20'yi buluyor. Yani 20 tane oyuncunun gittiği bir yerde gelen oyuncular var. Gelen oyuncularla elinizdeki oyuncuları birleştirmek, onları uyum içerisinde hazırlamak çok da kolay değil. Orada gerçekten özellikle son dönemlerde Atilla Hoca geldikten sonraki performansları bence çok değerli, çok önemli. Tebrik ediyorum. Ama dediğim gibi yani oynadığı maçlara baktığımızda mağlup olduğu maçlarda da çok iyi oynadığı oyunlar vardı. Ama hani bazı şeylerin habercisi de bir sonraki dönem için o mücadeleyi göstermeleri değerli. Çünkü şöyle baktığımızda abi 32 puanı var. Yani özellikle daha hani kendilerine göre lig tecrübesi olan takımlar var. Yani işte Kasım

0: olumsuzluklar yaşadılar. Ama buradaki en önemli şey Tansu abi sen de biliyorsun oyuncu karakteri.
1: Evet.
0: Onu sahaya yansıtmak gerçekten tebrik etmek lazım ki hani bu hafta aldıkları galibiyet Rizespor'un hiçbir sıkıntısı problemi yok. Rahat takımlara karşı oynamak da sıkıntılıdır. Ve skor olarak da önemli bir skor aldılar. Tebrik ediyorum.
1: Şimdi ben Corendon Alanyaspor Zekorner Kayserispor karşılaşmasını izledim. Bu karşılaşmada da Zekorner Kayserispor futbolcuları gerçekten çok istekli, konsantre olmuş ve Corendon Alanyaspor çok zorlayacak bir görüntü içindeydiler ama o 1-1'lik skordan sonra biraz kopmalar oldu. Bilmiyorum bu yaklaşımım doğru mu?
0: Abi biraz tabii oradaki şu şeyi de söylememiz lazım. Yani maçın içerisinde hani aslında reaksiyon olarak iyi bir reaksiyon gösterdiler. Yani 8'de gol yiyip 13'te attılar ama o ilk devre biterken belki maça 1-1 girebilmiş olsalardı, ilk devreyi bitirmiş olsalardı o psikolojik üstünlüğü vermezlerdi. İşte o psikoloji biraz ikinci devreyi özellikle bence onlar için sıkıntılı hale getirdi. Kolay değil yani bu işte küme düşme baskısı çok zordur. Psikolojik olarak böyle kendinizi kötü hissettiğinizde inanın gücünüz de olsa koşamazsınız, mücadele edemezsiniz. Karşılarında da hani organize anlamında iyi bir takım var. Yani rahat bir takım var. Şimdi biz maç öncesi hatırlarsan geçen hafta konuştuğumuzda da ligin en fazla berabere kalan takımıydı evet. Alanyaspor. Hani bu özelliğini bilerek de Alanyaspor çünkü sabırlı bir takım. Yani kaybetmeyi sevmiyor. Sevmeyen bir takım. Ama bence hani ilk devreyi berabere bitirebilmiş olsaydı hani pozisyonları da var. Demin senin söylediğin gibi Kayserispor aslında yani zaman zaman oyunun içerisinde hani böyle iyi oynadığı dönemler de oldu ama işte sonuç önemli. Yani 1-0'dan sonra belki ikinci golü atabilmiş olsaydı daha rahat bir oyun kendi adlarına olabilirdi ama Alanyaspor tabii o rahatlığı yakaladığı anda da çok tehlikeli bir takım. Biraz Kayserispor'un ben şunu da söylemek istiyorum abi işte çok hoca değişikliği, istikrar o kadar önemli ki orada da o sıkıntıyı yaşadık. Yani ben çok şey de yapmak istemiyorum ama ya hoca katkısını çok gördün mü abi? Çok görmedim. Yani bir hafta 4'te oynuyorsun, bir hafta 3'te oynuyorsun. Yani bir şeyin olur, takımın bir oyun olarak oturması gerekiyor. Kayserispor'da bence en büyük eksikliklerden bir tanesi. Bir türlü oturtturamadılar belli şeyleri. Yani o da yansıyor. Şimdi her maçı farklı oynuyorsunuz, her maçı farklı düşünüyorsunuz. Zaten problemli, sıkıntılı. Yani bu kulübün işte maddi problemleri var, oyuncuların diğer kadro çok... öyle üst seviyede değil. Biraz istikrar anlamında da oyun istikrarı lazımdı. Çünkü Alanyaspor biraz evvel de dediğimiz gibi geçen hafta da konuştuk. Çok berabere kalan bir takım. Yani oyunu bir şekilde tutmayı bilen bir takım. Bu da çok önemli bir meziyettir. Belki bunu destekleyebilirseler bence önümüzdeki yıl daha iyi nokta gelebilirler.
1: Evet. Şimdi şöyle tekrar önümüzdeki notlara bakınca dikkatimi çeken bir karşılaşmada Rams Başakşehir Samsun Spor maçı. 3-0 Rams Başakşehir kazandı ki Samsun Spor geçen haftanın yıldız takımıydı.
0: Abi bazen işte demin söylediğin o yıldız şeyi insanları biraz ne bileyim ya da rahatlık mı rehavet mi Samsun Spor'da da aslında uzun zaman sonra bir istikrar yakalamıştı kendi adına. İçeri dışarı kazandığı maçlardı. Bu maç biraz gerçekten Samsun Spor adına hani belli şeylerde iyilerdi. İşte topa sahip olma olsun. Ama yani bir maçın içerisinde bir tane isabetli şutunuz oluyorsa Samsun Spor adına işiniz zor olur. Yani geçtiğimiz hafta Galatasaray'a karşı gerçekten iyi bir oyun, üstün bir oyun. Rakibe baskı alıp işte çok şut atan özellikle rakip ceza sahasına hani çok yüksek sayıda değil ama etkili gitmek önemliydi. Yani bu maçta özellikle kendi ceza sahası civarında da rakibi çok soktular. O geçtiğimiz haftaki tabii biraz konsantrasyon belki değişti Galatasaray'ı yendikten sonra ama Başakşehir çok ciddiye alınması gereken bir rakam.

0: gibi. Yani izin verdiğinizde fiziksel olarak da kullanabilen, özellikle ön tarafı çok kuvvetli, çok iyi oyuncuları var. Mesela 33'e 13 çok az gitti Samsunspor. Yani hücum etmekte de zor. Yani özetleri izleyebildim çünkü çok istatistiklere sonra bakmaya çalıştım Tansu abi.
1: Evet.
0: Bütün hepsini bir anda çünkü yorumlarken yayındaydık biz de ama Samsunspor'un diğer maçlara oranla belki de en kısır maçlarından bir tanesiydi. Top Samsunspor'da biraz oldu ama çok etkili, çok akılcı ataklar. Tabii şimdi şunu da hep söylüyoruz abi. Yani iki takım arasındaki o oyuncuların hani devamlılığı açısından da Başakşehir psikolojik olarak da üstün. Yani Şamuradov olsun, Yusuf olsun. Yani bunların hepsi önemli oyuncular ve son dönemlerde yani Fejrli çok yetenekli mesela oyuna sonra girdi ama skor katkısı olan. Tabii Samsunspor'un şanssızlıkları da oldu. Sakatlıklar, kadro bir iyi oluyor bazen. Aynı oyuncular devamlı oynayınca yorgunluklar. Biraz bu maçın bence Samsunspor açısından öyle de düşünüyorum ben. Biraz özellikle Galatasaray maçından sonra da bir yorgunluğu oldu. Bir önceki çünkü Trabzon kupa maçında da çok yorgundu birkaç haftadır. Özellikle yüksek tempoda oynayan takımların düşüşleri olur. Bu da bu maçta öyle ama Başakşehir gerçekten iyi bir ekip kurdu, iyi bir takım kurdu. Nuri Hoca ile çok farklı oynuyor. Oyunu hızlandırıyor istediği gibi, yavaşlatıyor zaman zaman. Belki en eksik noktası biraz temaslı oyundu. Onda da Nuri Hoca'dan sonra biraz gelişme var ikinci devre özellikle abi.
1: Evet, Göztepe Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup etti. Gaziantep Futbol Kulübü de 1-1'lik eşitliği yakalamıştı ama onu koruyamadı.
0: Abi Gaziantep'te özellikle Burak Hoca'nın gidip geldikten sonraki denge unsuru kaybolmuştu. Yeni gelen hocayla, Raro ile de bir şey göremedik. Yani etki göremedik. Onlarda da düşüş devam ediyor. Tabii Göztepe'nin hocası 100. maçına çıktı abi. Yani o da önemli. Bir takımla bir teknik adamın 100. maçına çıkması istikrar anlamında çok önemli. Onun da bence meyvelerini topluyorlar. Yani maçın içerisinde çünkü onu da şeyden özetleri izlediğimde ciddi bir baskı kurduğunu görüyoruz. Çünkü oyunun içerisinde yani Göztepe'nin hangi maç olursa olsun işte rakibin akan oyununu kesip hep duran topla başlamasını, oynamasını isteyen düşüncesi bu maçta da uzun zaman sonra gene 20'nin üzerine çıkan faul sayısı var. Onda da bir hayli kendi adlarına başarılı oldular ama şöyle baktığımda yine Gaziantep'in özellikle gol attıktan sonraki performansını devam ettirme çabası biraz yetersiz kaldı. Göztepe dediğim gibi yani haddini bilerek, işte kendi gücünü bilerek rakibi hep rahatsız eden o temaslı oyununa devam ediyor. Dediğim gibi hoca istikrarı önemli. Gaziantep'te de hoca değişiminin daha şu ana kadar bir etkisini görmedik.
1: Evet, son karşılaşmamız Kocaelispor'la Mısırlı Kom Karagümrük arasında ve Karagümrük Zekorner Kayserispor'la Süper Lig'e veda etti ama son karşılaşmasında da Kocaelispor karşısında 1-0'lık bir galibiyet elde etti.
0: Tabii haftalardır konuşuyoruz. Hani çok küme düşme hani aşağıdaydı ama özellikle ligin bence hani böyle akılda iz bırakan takımlarından birisi Fenerbahçe'yi yendikten sonra bu maçta da tabii kaybedecek bir şey yok. Sonuçlar artık tıkandığı bir nokta içerisinde Karagümrük daha cesur. Kocaelispor'un da pozisyonları var. Yok değil. Yani oyunun içerisindeki çünkü gerçekten topa sahip olma oranı ama etkiyle ilgili çok ciddi problemi. Yani Kocaelispor'un bu maçta geliyor ama mesela isabetli şutu yok abi. Yani bir yerlere geliyorsunuz. Yani topla buluşma sayıları çok düşük. Yani biraz rehaveti sanki Kocaelispor çok erken yaşadı. Selçuk Hoca seneye de kalacak. Yani aslında oyuncuları biraz daha gözden geçirmesi gerekiyor. Önümüzdeki yıl yani kimlerle devam edecek etmeyecek ama Karagümrük'ün son haftalar

0: düştüler. Teknik adam değişikliği, oyuncu gitti, oyuncu geldi. Biraz teknik adam seçimlerindeki bence hani takıma hükmetme anlamındaki eksiklikler bu sonucu doğurdu. Zaman zaman çünkü onlar da belki bir Eyüpspor gibi değil ama iyi oynadıkları maçları kazanamadıkları oldu. Dolayısıyla hani biraz beklenti olarak uzun zamandır hani Karagümrük düşer olgusu oluşmuştu ama son haftalardaki atağı biraz bu son dakika 90 dakika öncesine kadar aslında getirdi onları. Zordu ama en sonunda yine deplasmandaki bir galibiyetle diyelim küme düştüler. Asansör takım olmak biraz sıkıntılı abi, bilmiyorum yani bundan sonrası ne olur. Kocaelispor'da duyuyorum transfer o kadrodaki oyuncular işte almak istediklerini almaya başladılar. Önümüzdeki yılın hazırlıkları ama biraz bir rehavet var onlarda da. Onu da söylemek lazım.
1: Şimdi sevgili Hayati, yıllarca futbol oynadın. Sevinçler, üzüntüler yaşadın. Genel olarak bir takımın futbolcuları, ki şampiyonluk iddiası yoksa, ligden düşme endişesi yoksa, biraz daha rahat mı oynuyorlar? Rahat mı oluyorlar? Stressiz mi oluyorlar?
0: Tabii abi biraz o var. Yani maçın işte belki Karagümrük'ün hani bir baskı olursaydı, Karagümrük kazanırsa kümede kalacak gibi. Doğal olarak bir sosyal medyada olsun, genel futbol ailesinde olsun bir baskı oluşurdu. Ama Kocaelispor'un bu buradaki Gençler Birliği maçındaki temposu da bence çok iyi değildi. Yani karşılık veremedi desen çok yalan olmaz. Çünkü oyun başladığı andan itibaren Gençler Birliği'nin bir baskısı vardı. Biraz rahatlığı bence erken hissettiler. Dolayısıyla da bu maçta da yani isabetli şutun olmaması bence çok Kocaelispor takımına, o takımın hocasına çok hoşuna gideceği bir durum değil. Bazı şeyleri çek edecektir ama oyunculardaki o rahatlık da bence rahatsızlık vermesi gerekiyor. Yani ben bir futbolun içindeki bir insan olarak ondan rahatsızlık duyarım. Yani ne olursa olsun maçlar bitene kadar yenilebilirsiniz ama rakip çıkar, gerçekten iyi oyun, iyi mücadele, iyi pozisyonlarla, iyi organizeyle yener ama böyle bir mağlubiyeti de çok doğru bulmuyorum.
1: Evet, şimdi bu akşam playoff ikinci turda Spy Bodrum'la Arca Çorum Spor karşı karşıya gelecek, Çorum Futbol Kulübü. Şimdi bunun revanşı da 15 Mayıs Cuma akşamı oynanacak yine. Şimdi bu maçlarla ilgili öngörülerini almak istiyorum.
0: Abi tabii şimdi Bodrum Spor gerçekten geçtiğim yılki kadrolarından özellikle başlangıçta da bazı oyuncuları kaybetti ama izlediğim maçlarında hep iyi mücadele eden, temaslı oyunu seven, rakipleri zaman zaman bezdiren bir oyunu vardı. Tabii onlar da işte hocaları ceza aldı, bir takım sorunlar, problemler ama düşük bütçeyle bence iyi bir sezon geçirdiler. Çorum tabii Çorum Spor çok iyi oyuncular aldı. Özellikle Süper Lig'in iyi oyuncularını kadrosuna kattı. Ama oyun olarak belki hani direkt çıkması gereken bir takım gibi düşündürken o oyun performansını devam ettirdiğini söyleyemeyiz. Yani orada devamlılık olmadı. Tabii bunun nedenleri var. Biraz yaşlı bir takım. Bugün ben keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Bir tarafta daha hani tecrübeli, akılcı oynamaya çalışan, diğer tarafta da hani zorla tekniği bozma gibi diyeyim, oyunu bozma gibi düşünen bir takımla mücadele edecek. Güzel, keyifli bir maç olur. Tabii Çorum Spor'un özellikle bireysel yetenekleri yüksek olan oyuncular devreye girmezse, eğer mücadele anlamında bir oyun oynarsa Bodrum'la bence yanılır. Çünkü Bodrum'un fizik olarak, fiziksel verileri, oyun içerisindeki o temaslı oyunu rakipleri bozan bir oyun. Biraz Çorum Spor'a sıkıntı yaşatır diye düşünüyorum abi.
1: Evet, 13 Mayıs Çarşamba günü ikinci finalist belli olacak. Gençler Birliği Trabzonspor karşılaşmasıyla, hatırlayacaksınız, Tumosan Konyaspor Beşiktaş'ı yenerek ilk finalist olmuştu. Şimdi bu Gençler Birliği ve Trabzonspor lig maçlarını kazanan iki takım. Trabzonspor deplasmanda kazandı. Genç

0: Gençler Birliği çok zor bir 90 dakikanın ardından kendi sahasında kazandı. Şimdi bu maçla ilgili görüşlerinle programımızı noktalayalım sevgili Hayat.
1: Abi tabii çok enteresandır. Şimdi yarı final final maçı oynayacaklar. Hafta sonu da Gençler Birliği Trabzonspor'la Trabzon'da evet. oynayacak. Böyle de bir enteresan bir maç. Tabii burada Gençler Birliği'nin önceliği ne olacak? Ne olması gerekir? Yani sormak lazım. Tabii lig olacaktır diye düşünüyorum. Bu maçı düşünmeyecek değil ama gerçekten hafta sonu ligde kalma adına çok önemli bir maç olacak. Maçın sonucunu ben de merakla bekliyorum. Çünkü Trabzonspor'un hedef olarak şimdi büyük takımlardan biri olmaması da finalist olarak Trabzonspor'un bence iştahını kabartıyor. Yani ne Galatasaray, ne Fenerbahçe, ne Beşiktaş, yani Konyaspor'la oynayacak. Tabii kolay bir maç mı? Değil. Çünkü Konyaspor da burada çok önemli maçlar oynadı. Ama bu maçın sonucu ben de merakla bekliyorum. İnşallah gideceğim de maça, ama dediğim gibi Gençler Birliği'nin önceliği nedir? Onu kadro gelince göreceğiz abi. Yani hoca nasıl bir hani oyuncu kadrosu çıkaracak, bu maçı mı, hafta sonunu mu düşündüğünü de maç günü ancak anlayabiliriz, ama Trabzonspor için önemli bir maç. Finalde çünkü dediğim gibi yani büyük takımların olmaması Trabzonspor'un adına, kendi adına öyle düşünüyorum ki sosyal medyada da biraz özellikle Trabzon bölgesinin gazetelerini, medyalı haberlerini özellikle okuyorum. Orada da buna vurgu yapıyorlar. Dediğim gibi yani biraz bu maç Trabzonspor için önemli, Gençler Birliği için de muhakkak önemli, ama hangisini tercih edecek? Çünkü Gençler Birliği'nin de ufak tefek sakatlıkları, problemleri olan oyuncular var. Onları nasıl kullanacak ben de merak ediyorum.
0: Sevgili Hayati, çok teşekkürler yorumlarınız için. Yine bir başka programımızda birlikte olacağız. Size iyi akşamlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Kolay gelsin abi.
0: Değerli dinleyiciler, az önce de belirttiğimiz gibi 13 Mayıs Çarşamba günü Türkiye Kupası'nda Gençler Birliği ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek ve Konyaspor'un, Tümason Konyaspor'un finaldeki rakibi belli olacak. Final karşılaşması 22 Mayıs Cuma günü 20.45'te Antalya'da oynanacak. Bir kez daha onu hatırlatmak istiyorum. Final maçı 22 Mayıs Cuma günü 20.45'te Antalya'da oynanacak. 33. haftanın maçlarının sonuçlarını tekrarlayarak programımızı noktalayacağız. Galatasaray 4-2'lik bir galibiyetle şampiyonluğunu ilan etti. Gençler Birliği Kasımpaşa'yı 3-2 yendi. Korendon, Alanyaspor, Zekorner, Kayserispor'u 3-1 mağlup etti ve Zekorner Kayserispor Süper Lig'den düştü. İKAS Eyüpspor, Çaykur Rizespor karşılaşması İKAS Eyüpspor'un 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Tümosan Konyaspor Fenerbahçe maçını deplasmanda Fenerbahçe 3-0 kazandı. Deplasmanda kazanan bir başka takım Trabzonspor'du. Beşiktaş'ı İstanbul'da 2-1 mağlup etti. Göztepe Gaziantep karşılaşması da 2-1 sonuçlandı. Rams Başakşehir Samsunspor'u 3-0 yenerken Kocaelispor Mısırlı Kom Karagümrük karşılaşması 1-0 Karagümrük'ün galibiyetiyle sonuçlandı. Evet, program yapımcımız Selahattin Böke'ydi. Teknik yönetmenimiz Sefa Aktan'dı ve ben Tansu Polatkan. İyi bir hafta diliyorum değerli dinleyiciler. Hoşça kalın.

Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazla.

Radyosu'na 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Macaristan'dan Lakati Peter'in mektubuyla başlıyoruz. Ben size Macaristan'ın Zokolya şehrinden yazıyorum. Yayınlarınızı büyük bir memnuniyetle ve dikkatle düzenli olarak takip ediyorum. Vatikan Radyosu ve Çin Uluslararası Radyosu dışında sadece siz Macarca yayın yapıyorsunuz. Yayınlarınız sayesinde Türk kültürü, tarihi ve yaşam biçimi hakkında pek çok ilginç şey öğreniyorum. Aileme göre Türk kanı taşıdığım için de yayınlarınız benim için oldukça önemli. Annemin büyük annesinin adı ve soyadı Oli Ester'di. Anne tarafım bu ismin Türkçe Ali'den geldiğini söyler. Macaristan bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçasıyken Ali bir Türk askeriymiş. Zokolya veya civarlarında yaşamış. Askeri birlikler geri çekildikten sonra da orada kalmış. Bundan dolayı çok gurur duyuyorum. Sizlerin yayınları sayesinde Türk kimliğimi yeniden keşfettiğim için çok mutluyum. Kardeşlik duygularımla sizleri selamlarım.

ve Avusturya'dan Paul Geiger'dan bir mektup var. Almanca masasının değerli çalışanları, yayınlarınızı her zaman büyük bir zevk ve ilgiyle dinliyorum. Bugünkü Türkiye'de Turizm programınızda Mardin şehrini çok güzel bir şekilde tanıttınız. Hemen şimdi orada olamamak çok üzüntü verici. Neredeyse bavullarımı toplayıp Mardin'e uçmak istiyorum. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan göndermiş olduğunuz zarfların üzerindeki bazı pullarda Mardin'in silüeti bulunuyordu. Bu fotoğraf beni o kadar etkilemişti ki gidip bu şehirle ilgili bir kitap almıştım. Selam ve sevgilerimle. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her Perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyenler.

İpin çıkrıkta bükülmesiyle başlar dokumanın hikayesi. Sabırla incelen lifler, tezgahlara gerilen çözgüler, mekik ritmiyle büyüyen dokular. Her ilmekte bir iz, her motifte bir anlam. Türk dokuma geleneği yalnızca kumaş üretmenin değil, zamanı, kimliği ve kültürü

ilmek ilmek kayda geçirmenin kadim yollarından biri. Miras Dokumalar, yöre yöre Anadolu dokumacılığının izini sürmek üzere her pazartesi Türkiye saatiyle 12.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

0: Dünya spor tarihine yön veren sporcular, olaylar ve unutulmaz anlar, etkileyici hikayelerle dinleyiciyle buluşuyor. Sporun estetik, etik ve insani boyutunu hatırlatan Kas Hafızası her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 8.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Türkiye'de saat 17.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
1: Ben Arzu Türkdoğan, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Matilde İstanbul'da kabul etti. İki ülke arasındaki ilişkilerle bölgesel meseleler ele alındı. Erdoğan, bölgedeki son gelişmelerin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin jeopolitik önemini bir kez daha gösterdiğini vurguladı. Erdoğan, Türkiye'nin bu yıl NATO Liderler Zirvesi ve COP31'e ev sahipliği yapacağını hatırlattı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere trafiğinde tıkanıklık devam ediyor. Trump, Tahran'ın son teklifini kesinlikle kabul edilemez diyerek reddetti. İran ise reddedilen teklifin makul talepler içerdiğini savundu. İran savaşı birçok küresel çıkmazı beraberinde getirdi. Hürmüz Boğazı'nda petrol ticareti kesintiye uğradı. Şimdi de dijital altyapı gündemde. Tahran'ın Hürmüz'den geçen denizaltı kablolarının korunması için batılı ülkelerden ücret talebinde bulunacağı iddia edildi. Kabloların saldırıya uğraması istihbarattan finansa kadar farklı alanlarda veri akışını kesebilir. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıyor. Ülkenin güneyini fosfor bombalarıyla hedef aldı. Nebatiye ve Sur kentleri başta olmak üzere birçok yerleşim yerini havadan ve karadan vurdu. Lübnan Hizbullah'ı da İsrail'in saldırılarına karşılık veriyor. Gazze'deki ölümcül İsrail ablukasını kırmayı amaçlayan küresel Sumut filosu, ikmal için Muğla Marmaris'te demirledi. Filonun yeni yol haritası Marmaris'te belirlenecek. Aktivistlerin yeni katılımlarla bu hafta içinde Gazze'ye gitmek üzere yeniden Akdeniz'e açılması bekleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Katar'ı ziyaret edecek. Temaslarda bölgesel güvenlik, Körfez'deki gelişmeler ve Türkiye-Katar stratejik işbirliği ele alınacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dünyada yaşanan enerji krizini yakından takip ettiklerini belirtti. Uygulanan politikalar sayesinde Türkiye'nin bu krizden en az etkilenen ülkelerden biri olduğunu söyledi. Kırklareli'ndeki doğal gaz çevrim santralinin açılışında hitap eden Bayraktar, "Vatandaşlarımız enerjiye kesintisiz erişiyor," dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin küresel ticaretin merkezleri arasında olduğuna dikkati çekti. Basra Körfezi'ni Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacak kalkınma yolu projesinin önemine değindi. Bakan Uraloğlu, İstanbul'da Belçika Ekonomik Misyonu seminerine katıldı. Aselsan'ın geliştirdiği yeni nesil akıllı mühimmat Tolun hem delici etkisi hem de yüksek hassasiyetli güdüm sistemiyle dikkat çekiyor. Aselsan seri üretimden çıkmış ve teslimata hazır yüzlerce Tolun mühimmatının görüldüğü yeni bir video paylaştı. Açılır kanat sistemiyle fırlatılmadan önce kompakt olan mühimmat, atış sonrası kanatlarını açarak hedefine ilerliyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin 30 yıl süren Karabağ işgaline yönelik dikkati çeken açıklamalarda bulundu. İşgalin hata olduğunu belirten Paşinyan, "Karabağ'da toprak kaybettiğimizi söylüyorlar, orası zaten bizim değildi," dedi. Hantavirüs vakalarının görüldüğü yolcu gemisinde tahliyeler sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve İngiltere vatandaşlarını özel uçuşlarla ülkelerine götürüyor. Bir Amerika Birleşik Devletleri vatandaşının hantavirüs testi hafif pozitif çıktı. Dünya Sağlık Örgütü ise yeni bir pandemi riskinin düşük olduğu görüşünde. Ve spor, Süper Lig 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu. Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Antalya Spor'u 4-2 yenerek bitime bir hafta kala Süper Lig'in 2025-26 sezonunu şampiyon tamamlamayı garantiledi. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara yağmurlu 19, İstanbul parçalı bulutlu 23 derece. Güneşli olmak üzere Üsküp 25, Lefkoşa 26, Kerkük 25, Stockholm 12, Sofya 24. Yağmurlu olmak üzere Bern 19, Berlin 18, Brüksel 13, Kopenhag 14. Çok bulutlu olmak üzere Amsterdam 12, Paris 14, Tiran 23. Parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 19, Bakü 17, Viyana 25 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Bir hayalle başladı her şey. Hayatın karmaşasında şekillendi. Benzersiz bir esere dönüştü sonunda.

0: Hayal, hayat, sanatla karşınızdayız sevgili dinleyiciler. Programımıza hoş geldiniz. Ben Burak Gerçek.
1: Ben Yasemin Kalyoncuoğlu.
0: Sevgili yapımcılarımız Didem Güneri, Özlem Öztaş, Teknik Masada Sefa Ak'tan hepinizi en içten dileklerimizle sevgi ve saygıyla selamlıyoruz.
1: Hoş geldiniz. Yayın esnasında bize ulaşabileceğiniz telefon numaraları +90 312 463 34 19 463 34 21.
0: Ayrıca sevgili dinleyiciler, bizi radyo.trt.net.tr/kanallar/tsr adresinden ve TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Geçmiş programlarımız için bir adres paylaşacağım. Bütün bölümleri trtdinle.com/show/hayal-hayat-sanat adresinden ulaşabileceğinizi de sizlere bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.
1: Hayal Hayat Sanat Instagram hesabımızdan da bizi takip etmeyi, yorum ve önerilerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın diyoruz.
0: Ve haftanın
1: yıldızları.
2: Haftanın yıldızları.
0: Her zaman olduğu gibi bu haftada kültür ve sanat hayatı oldukça hareketli. Ama bugün haftanın yıldızlarını biraz sınırladık sevgili dinleyiciler. Çünkü stüdyomuzda ağırlayacağımız konuklarımızı bekletmek istemiyoruz.
1: Evet.
0: Sevgili Yasemin, gelecek hafta bizler için çok önemli bir tarih, milli bir tarih. Şanlı tarihimizin şanlı sayfalarından biri 19 Mayıs'ın 107. yıl dönümünü kutlayacağız.
1: Evet.
0: Elbette ki hafta boyunca günün anlam ve önemine biyanen diyelim. Çok önemli toplantılar, çok önemli etkinlikler var. İstersen bununla başlayalım.
1: Evet. Bu hafta tabii biraz erken başlıyor kutlamalar. Tabii her zaman kutluyoruz esasında bu bayramı. Periyodik konserlerden olduğundan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası biraz erken kutluyor bu bayramları. CSU Ada Ankara'da 15 Mayıs akşamı Cemi Can Deli Orman yönetiminde Genç Yetenekler Konseri yapılacak. Kapsamlı bir de tabii ki konserin repertuarı var. Yine aynı şekilde, yine aynı akşam İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda Şef Hasan Niyazi Tura yönetiminde kontrabas, piyano, marimba, flüt ve klarnet alanında genç yıldızları sahnesinde ağırlayacak. Sanatseverler, müzikseverler ve bu bayramı coşkuyla kutlamak isteyenler için iki konser haberi de vermiş olalım.
0: Coşkuyla kutlayalım. Biliyorsun,
1: evet.
0: Büyük Önder Atatürk, düşman gemileri İstanbul'a geldiklerinde tarihe geçen bir cümlesi vardır. Geldikleri gibi giderler.
1: Evet.
0: Zaten o cümlesinden sonra Samsun'a gider, milli mücadeleyi başlatır. Biliyorsun ondan sonraki zaten tarihsel süreci ve Büyük Önder'in sözü haklı çıkar. Geldikleri gibi gittiler. O yüzden de misak-ı milli sınırları içinde özgür, mutlu, huzurlu bir ülke ve gelecek adına bayramımız bir kez daha kutlu ve sonsuz olsun.
1: Kutlu ve sonsuz olsun.
0: Evet sevgili dinleyiciler, bugün stüdyomuzda son derece sevimli, son derece tatlı bir kızımız. Onun kıymetli bir babası, hocası var. Öncelikle şöyle bir girizgah yapayım. Sanat elbette ki bir mucize. Çünkü hiçbir engel tanımıyor. Fiziksel, zihinsel veya toplumsal engelleri elbette ki sevgi, yaratıcılık ve birleştirici gücüyle ortadan kaldırma gücüne sahip. Sanat dünyası engelleri aşıp çeşitli sanat dallarında birçok kıymetli başarıya imza atmış isimlerle dolu.
1: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, ülkemizde yetenekli ve özel gereksinimli gençlerin eğitimi için katkıda bulunan önemli kurumlardan birisi. Bugün Hayal Hayat Sanat'ta Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde piyano eğitimi alan 3. sınıf öğrencisi Zeynep Yazgan ile babası Yusuf Gazgan ve piyano hocası doçent Tayfun İlhan'ı konuk ediyoruz. Hoş geldiniz.
3: Hoş geldiniz.
0: Evet, her biriniz hoş geldiniz. Sevgili Zeynep'ciğim, arzu edersen senle başlayalım mı?
3: Olur.
0: Bir eğitim sürecinden geçiyorsun, piyano eğitimi alıyorsun. Şöyle dinleyicilerimize kimsin, neler yapıyorsun, ne çalıyorsun? Şöyle minik minik bir bilgilendirelim. Arkasından da hem babanla hem hocanla zaten sohbetimize devam edeceğiz.
3: Ben Zeynep, 2002 doğumluyum. 8 yaşımdayken Halit abimin orgundan başladım.
0: Hı hı.
3: Seslerle alıştırmayı. 12 yaşımdayken beni Etlik'teki müzik kursuna yazdırdı.
0: Hı hı. Ailen?
3: Ailem, babam.
0: Hı hı. Peki hep böyle içinde bir sanat sevgisi var mıydı? Bir
3: evet.
0: Şeyler çalayım, bir şeylerle ilgileneyim duygusu var mıydı?
3: Evet, ilgi duygum vardı.
0: Hı hı.
3: Ama herhangi bir ilgi duygum varsa o kadar çok...
0: Birazcık belki de ortaya çıkmasını bekliyordun o duygunun. Belki hı hı. biraz eğitimle harmanlanmasını bekliyordun. O fırsatı da zaten üniversite eğitimine yavaş yavaş almaya başladın.
3: Hı hı, evet.
1: Güzel Sanatlar Lisesi'nde okudun değil mi?
3: Evet.
1: Güzel Sanatlar Lisesi'nin ardından devam etmek istedin.
3: Üniversiteye devam ettim.
0: Aha. Yani müzik senin için her zaman bir sevgi olmaya devam etti anladığımız hı hı. kadarıyla. Hep hayatında oldu.
3: Hı hı.
0: Çalmak sana nasıl bir duygu veriyor? Yani o piyanonun başına geçtiğin...
3: Keyifli bir duygu veriyor.
0: Keyifli bir duygu veriyor.
3: Hı hı.
0: Onu biraz daha açar mısın? Yani ne bileyim mesela biz de yayına girdiğimizde bir yayıncı olarak mutluyuzdur. Öyle yüreğimiz pırpır eder.

0: senin gibi işte konuklarımız gibi sevgili konuklarımızı karşımızda görmek bize ayrı bir heyecan verir, mutluluk verir. Sen o piyanonun başına geçtiğinde o tınılar yavaş yavaş yükselmeye başladığında neler hissediyorsun? Yüreğinden neler geçiyor?
1: Yüreğimde mutluluk geçiyor. Ve aklımda renk geçiyor.
0: Aha.
1: Renklerin duygusu.
0: Renklerin duygusu. Harika. Bak renklerle müziği bütünleştirmek.
2: Çünkü resimle de ilişkisi var. Bayağı resim yapıyorsun. Piyanoyla beraber resim de dersi alıyorsun belki, öyle mi?
1: Kesin.
2: Alıyorsun ve devam ediyorsun. İki sanatı birleştirmiş Zeynep. Üniversitede okuyorsun. Amacın ne peki? Hedefin ne mezun olduktan sonra?
1: Hedefim üretmek.
2: Üretmek. Bu çok önemli aslında, yani hep
0: Kesinlikle.
1: üretmek. Üretmek, sahneye çıkmak.
2: Sahneye çıkmak. Tabii piyanist olarak devam edeceksin. Hedefim bu. Hele de böyle bir hocayla çalışırken, Tayfun hocamla. Peki piyano dışında başka enstrümanlara da ilgin var mı? Ders alıyor musun? Vaktin var mı tabii ki? Yoğun bir eğitim sürecinden
1: Viyolon vardı
2: geçiyorsunuz.
1: da ama piyanoda o kadar vaktim yoktu. Ama viyolon da daha çok taşınabilir bir çalgı olduğu için kolaydı.
0: Daha kolayına geldi. Bu arada sevgili dinleyiciler, biz yayından önce de sevgili Zeynep'le sohbet ettik. Ne kadar çalışıyorsun gün boyunca dedik. Doğru söylüyorum değil mi Zeynep'ciğim? Sabah saatlerinde 3 saat, ondan sonra öğleden sonra da bir 3 saat daha. Yani günde 5-6 saatlik bir performanstan bahsediyoruz aslında baktığında. Hiç azımsanacak bir saat değil.
2: Evet, kesinlikle. Bir de okul süreci olduğu için okula git, tabii ki başka faaliyetlere de katılıyorsun ve günlük yaşamın koşturması var. Dolayısıyla 5-6 saat tabii hocaya da sormak lazım yeterli mi diye. Ama gerçekten çok iyi bir seviyeye geldiği belli. Ve severek de sürdürüyorsun piyano eğitimini.
0: Peki birazcık da babasıyla devam edelim. Yusuf Yazgan, siz de yayınımıza hoş
3: Evet,
0: geldiniz.
3: teşekkür ederim. Sağ
0: Evet,
3: olun.
0: gerçekten de Zeynep son derece üstün bir performansla bugünlere bir oya gibi işleyerek bugünlere gelmiş. Siz nasıl, neler söyleyeceksiniz? Nasıl bir süreçten geçiyor? Hem eğitim anlamında hem aile hayatında bize nasıl bir fotoğraf çekersiniz?
3: Evet, teşekkür ediyorum öncelikle tabii TRT radyomuza bize böyle güzel bir fırsat verdiği için.
0: Sağ olun. Bizim sorumluluğumuz o. Siz hoş geldiniz.
3: Teşekkür ederiz. Zeynep tabii ki 2002 doğumlu. İlkokula 8 yaşında başladı. Dolayısıyla biraz geç başladı tabii. Ondan sonra 12 yaşında biz yeteneğini keşfettik. Kendisinde bahsettiği gibi abisine bir org almıştık. İşte o orgu çalarken işte notaları çıkardığını gördük ve onun üzerine 13 yaşında müzik kursuna gitti ve bir yıl müzik kursunda bir eğitim aldı. Ondan sonra Ankara Güzel Sanatlar Lisesi'ne kazandı. Ve Ankara Güzel Sanatlar Lisesi'ni işte 4 yıl bitirdi. Arkasından da müzik üniversitesine müzik bölümüne girdi ve orada şimdi 3. sınıf öğrencisi.
0: O çizgide hiçbir bozulma olmadı değil mi? Yani sonuçta bir işe başlarsınız. Bazen hayat bu. İlginizi kaybedersiniz zaman içinde. Sevginizi kaybedebilirsiniz. Başka alanlara kanalize olabilirsiniz. Ama anladığım kadarıyla sevgili Zeynep için böyle bir şey söz konusu olmamış. Müzik ve piyano
3: Evet.
0: hayatında olmaya
3: Tabii
0: devam
3: Zeynep hani
0: etmiş.
3: resim konusunda da bir şeyi var. Kendine göre bir yeteneği var. Ama işte biz müziğe yönlendirdik.
1: Bunca
3: Onu
1: pratik
3: da
1: yapmam gerekiyor.
0: tabii, kesinlikle.
3: Onu da amatör olarak yapıyor, devam ediyor. Bir şeyler çiziyor kendisi. Bu şekilde şey yapıyor. Tabii Zeynep yani bu anlamda büyük bir yol kat ettiğini düşünüyoruz. Biz bakıyoruz, kıyaslıyoruz. Üniversite, bütün her şeyini üniversitede kendisi takip eder. Kendisi bütün işlerini yapar. Evde öyle belli bir şeye geldiğini düşünüyoruz yani.
0: Tabii
3: Ama
0: babası olarak, ailesi olarak sizleri de tebrik ediyoruz. Çünkü
2: tabii.
0: bu işlerin arkasında her zaman tamam çocuklar bir şeyler yapar ama spor olsun, sanat olsun hiç fark etmez. Onun arkasında ailenin büyük desteği, emeği ve özverisi vardır. O olmadan bütün bu sizin kastettiğiniz mesafenin kat edilmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Sizi de tebrik edelim. Çünkü sizin de büyük fedakarlığınız var bu
2: Bir
0: anlamda.
2: sabır
3: Tabii,
2: göstermişsiniz. Yani
3: teşekkür ederiz.
2: çocuğumuz yetenekli deyip bırakmamışsınız, üzerine gitmişsiniz. Çünkü özel gereksinimli bireylerde sabır, meşakkat, yani bunu aşmak ancak böyle istekle oluyor.
0: Sevgiyle
2: Ciddi
0: ve
2: bir
0: fedakarlıkla
2: sevgi,
0: oluyor.
3: Doğru.
2: fedakarlık.
3: Yani

0: Esasında tabii otizm bir birey önemli. Otizmde bireyin gelişime, öğrenmeye, akademik düzeye açık olması
1: Doğru.
0: birinci derecede önemli. İkinci derecede tabii aile önemli. Üçüncü derecede eğitim, okul önemli.
1: Üçlü bir sac ayağı var
0: Üçlü bir
1: aslında.
0: sac ayağı. Bunlar hani iyi olursa, bunlar bir arada uyumlu bir şekilde hareket ederse illaki tabii gelişme kat ediliyor ve dolayısıyla bu gelişme neticesinde de mesafe alınıyor. Tabii çocuğun şeyle de alakalı bu. Öğrenmeye açık
1: Kapasitesiyle,
0: olmayla
1: öğrenmeye açık
0: alakalı.
1: olmasıyla.
0: Otizm konusunda tabii ben hani otizmli aileler işte vardır bizi dinleyen, onlara da şunları söylemek istiyorum. Bir kere şey olarak hani otizm tanısı aldığında
1: Duygulandınız. Sizi bir soluklandıralım. Bir baba olarak elbette ki duygulandınız.
2: ama çok güzel bir aşamaya geldik
1: Evet,
2: Zeynep.
1: ama
2: O yüzden
1: dünya
2: büyük bir gurur yani görmek, bunu yaşamak.
1: kesinlikle öyle.
2: Gerçekten sizi yürekten alkışlıyoruz ve de herkesin de bu sabrı göstermesi, emeğinizin karşılığını
1: Evet.
2: almışsınız esasında
1: Biz tanıştığımız
2: diyoruz.
1: anda
2: Evet.
1: inanın ben odaya girdim. Karşımda pırıl pırıl bir genç kız gördüm.
2: Ve çok
1: Kendini
2: güzel ve
1: çok
2: çok
1: güzel yetiştirmiş. Sosyal, güler yüzlü, nazik, ince, bizimle sohbet eden. O yüzden inanın ortaya koyduğunuz sevgili Yusuf Yazgan hiçbir emek boşa gitmemiş. O yüzden hem Zeynep'i ama onun kadar sizi gerçekten bir kez daha tebrik etmek istiyorum. Çünkü çok haklısınız. Böyle durumlarda bazen içe kapanmalar oluyor.
2: Tabii.
1: Sosyal izolasyonlar yaşıyoruz, dışlanmalar yaşıyoruz. Hayata küsen bireyler, ebeveynler ama siz asla böyle bir
2: Pes
1: karamsarlığa
2: etmemişsiniz.
1: kapılmamışsınız. Bu
2: Evet.
1: çok kıymetli. O yüzden de ben canı gönülden hem bir birey olarak hem bir yayıncı olarak sizi tebrik ediyorum.
0: Teşekkür
1: Emeğinize, yüreğinize
2: ederim. Ben
1: sağlık.
2: de teşekkür ederim.
1: Sağ olun.
2: Bu da
1: Zeynep'ciğim, buyurun. Lütfen
0: tabii
1: tamamlayın.
0: burada durumu kabullenme önemli.
1: Tabii ki.
0: Ve sabır, dediğiniz
2: Sabır.
0: gibi sabır çok önemli. Sabırla hareket ederek ilgilenmek çok önemli. Fedakarlık çok önemli. Tabii ailelere düşen konular. Bir de en önemli meselelerden biri çocukların hani özgüvenini kırıcı davranışlarda bulunmamak. Hani
1: Doğru.
0: yani yapamayacağını yapabilirsin, edebilirsin şeklinde
1: Hep motive
0: motive
1: etmek, değil mi?
0: edici
1: Doğru.
0: davranışlar içerisinde bulunmak. Hani yapamazsın, edemezsin şeklinde söylemlerle tabii çocuğun özgüveni bu anlamda kırılmış oluyor.
1: Doğru.
0: Bir de tabii çocuğu gözlemlemek gerekiyor. Yeteneği neye açık?
1: Doğru.
0: Hani nasıl yol alabilir? Bu noktada
1: Onu yaparken de yanılmıyorsam çok da abartılı da olmamak gerekiyor. Çok hassas bir terazi var orada, bir denge var. Öyle değil mi? Ne dersiniz?
0: tabii. Yani o teraziyi dengede tutmak gerekiyor. Tabii okula düşen konular var. Tabii sınıf arkadaşlarının bilgilendirilmesi çok önemli burada. Öğretmenlerin otizm konusunda bilgilendirilmesi çok önemli. Bir de tabii okulda fiziksel düzenlemelerin yapılması engelli öğrencilere veya otizmli öğrencilere yönelik bunlar önemli. Tabii burada hani Tayfun hocamız hakikaten Büzük Üniversitesi'nde bu tarz öğrencilerin eğitimine
1: Gelişiminde.
0: katkı sunan çok değerli bir hocamız. Üniversitede keza öyle üniversitemiz
1: O zaman
0: Sayın
1: hazır
0: Rektörümüz.
1: Tayfun Hoca demişken hem biraz sizi
2: Evet.
1: soluklandırmış olalım. Biraz dinlenin. Suyunuzdan da bir yudum alın. Evet Tayfun Hocam gerçekten sizin emeğinize, yüreğinize sağlık.
2: Evet.
1: Siz de bir öğretmen olarak, bir rehber olarak aslında ben bunu öğretmen olarak da tam nitelendirmiyorum. Burada bir rehberlik var.
2: Tabii ki.
1: Bir ışık
2: Muhakkak.
1: olmak var.
3: Muhakkak.
1: Siz neler söylersiniz? Hem sevgili Zeynep bağlamında hem de genel anlamda dinleyicilerimizle neler paylaşırsınız?
3: Şimdi bugünün yıldızı Zeynep.
1: Kesinlikle.
2: Evet.
1: Evet.
3: Şimdi.
1: O yüzden haftanın yıldızlarını zaten çok kısa tuttuk biz
3: Evet,
1: de.
3: evet,
1: Evet.
3: evet. Bugünün
2: Üç
3: yıldızı
2: yıldız
3: Zeynep.
2: var dedi. Pardon değilsiniz.
1: Ama olsun. Bugün değerli konuklarımız var.
3: Evet. Şimdi Zeynep'le 3 yıldır birlikte çalışıyoruz. Zeynep gerçekten özel bir çocuk.
4: Aramızda biraz heyecanlanmış gibiyim.
1: Şu anda mı
4: Bir anda.
1: heyecanlısın? Hiç heyecanlanma Zeynep için. Burayı bir aile ortamı olarak kabul et. Biz de senin ailenin bir parçasıyız. Asla ve asla seni zorlayacak sorular gelmeyecek. Böyle keyifli, ne yapıyorsun, neler yaşıyorsun, hep hayatından kesitler paylaşacağız. O yüzden hiç heyecanlanmana gerek yok. Biz bizeyiz burada.
4: Tamam.
1: Beni bir abin olarak kabul et.

0: kabul et. Yasemin'i bir ablan gibi kabul et. Öyle tatlı tatlı sohbet edeceğiz. Arada baban hocan konuşurken senin eklemek istediğin bir şey olursa da her zaman açık yani. Çünkü sen buranın bir numaralı yıldızısın şu anda. Anlaştık?
1: Evet.
0: Evet Tayfun hocam buyurun.
2: Zeynep sadece piyanoda değil. Zeynep diğer derslerinde de gerçekten başarılı. Zeynep'in çok iyi bir not ortalaması var.
0: O dersler nedir hocam? Bir de biraz onu açalım mı?
2: Tabii
0: hangi
2: ki
0: dersleri alıyor?
1: Teorik dersler.
2: Tabii ki. Teorik dersleri var. Atıyorum müzik tarihi var. Armoni dersi var. Solfej dersi var. İngilizce. İnkılap tarihi dersi var. Yani Zeynep bu derslerin hepsinde başarılı.
0: Harika.
1: Zor dersler bir de. Armoni, solfej
2: tabii
1: diyorsunuz.
2: Ki,
1: kolay
2: tabii
1: değil.
2: Ki. Yani sıradan öğrencilerin bile zorlandığı dersler bunlar. Zeynep gibi özel çocukların bu şekilde başarılı olması çok daha özel bir durum.
0: Kesinlikle öyle.
2: Zeynep de gayet motive bir şekilde çalışıyor.
1: Gelişim süreci nasıl gelişti? Size ilk geldiği gün kaç yıldır birlikte çalışıyorsunuz?
2: Üç yıldır birlikte çalışıyoruz Zeynep'le. Ya şöyle söyleyeyim, yaptığımız iş yani spordan örnek vermek gerekirse işin doğrusu 100 metre koşmuyoruz. Maraton koşmaya benziyor yaptığımız iş. Uzun soluklu, uzun yıllar yapmanız gereken, çok özveriyle gelişen bir süreç. Zeynep de geldiğinden bu yana sürekli ivmeyi yukarı taşıyor. Gayet pozitif bir gelişimi var. Diğer çocuklarla birlikte aynı süreçlerden geçiyor, aynı sınavlara giriyor. Ve bu sınavları gayet başarılı biçimde sürdürüyor, yapıyor. Ben ilerleyen süreçte de bunu aynı şekilde devam ettireceğim inancındayım Zeynep'in.
0: Kesinlikle öyle.
1: Şunu sormak istiyorum. Yusuf Bey az önce önemli bir şey söyledi. Okulun ve ailelerin ve tabii ki sınıf arkadaşlarının farkındalıklı olması, bilinçli olması gerektiğini söyledi. Okul elbette ki bilinçli ki bu tarz öğrencileri, özel gereksinimli yetenekli öğrencileri kabul ediyor. Peki gençlerde son yıllardaki öğrencilerinizde özellikle gözlemlediğiniz şey nasıl? Bir farkındalık, o farkındalığın artması ve sürekli olması gözlemliyor musunuz gelinen noktada?
2: Mutlaka. Şöyle, şimdi dezavantajlı bireyler toplumda ne kadar aramızda olursa farkındalığımız da o kadar artmaya başlıyor.
1: Evet.
2: Şimdi bu insanlar yanımızda olduğu müddetçe biz farkında olabiliyoruz bir şeyleri. Zeynep'in sınıf arkadaşları da yani Zeynep'e çok pozitifler. Zeynep de çok iyi. İyi değil mi arkadaşların aran Zeynep'ciğim? Seviyorsun arkadaşlarını.
3: Aramız da iyi.
2: Harika.
0: Harika.
2: Yani sürekli birbirlerine yardımcılar.
0: Yardımcılar.
2: Evet.
0: Bir de çok güzel örnekler var mesela hocam. Ben yayına girmeden önce şöyle biraz dersime çalışırken baktım. Orkestrada piyano çalan otizmli Buğra Çankır isimli bir öğrencimiz
2: var. Öğrencim.
0: Öyle mi?
2: Evet.
0: Mesela ben bunu bilmiyordum kendi adıma. Doğadaki tüm seslerin frekanslarını ayırt edebilme yeteneğiyle bir deha kabul ediliyor. Hatta Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde doktorasını yapmış sevgili Buğra. Türkiye'nin ilk otizmli doktor öğrencisi olarak da biliniyor. Demek ki emek verdiğinde, fedakarlık yapıldığında, sabır gösterildiğinde tablo bu.
2: Kesinlikle. Şimdi burada benim öğrencim 6 yıl çalıştık biz Buğra'yla. Buğra hala devam ediyor.
0: Harika.
2: Sanatta yeterlilik sürecinin üniversitemizde. O da pırıl pırıl. Çok
0: güzel.
2: Çok tatlı.
0: Zeynep'imiz gibi.
2: Evet. Tabii ki Zeynep'imiz gibi o da. Tabii Buğra biraz daha yaş olarak Zeynep'ten daha büyük. Şu an o da eğitimine aktif devam ediyor. Çalışmalarına devam ediyor. Başka çocuklarımız da var. Sadece Zeynep değil, Buğra değil. Mesela Çağrıhan diye bir öğrencimiz var. O da akordeon çalıyor. Harika bir genç. O da pırıl pırıl.
0: Ne güzel.
2: Yani şu üniversitemiz bu konuda çok pozitif. Bu tür dezavantajlı çocukların üniversitemizde toplumda olması bakımından çok pozitif. Hepimiz bu şekilde
0: harika
2: bakıyoruz. Gereken sınavlarda gereken pozitif ayrımcılığı sağlıyoruz yani kendilerine.
0: Eğitici boyutunda tabii bu işin bir de duygusal tarafı var ya kıymetli hocam.
2: Evet.
0: Yani eminim siz de kendi iç dünyanızda, yüreğinizde bambaşka tınılar yaşıyorsunuzdur. Biraz da işin o duygusal boyutuna girelim mi? Yani çünkü işte az önce kıymetli babamız da duygulandı haklı olarak. Siz bir hoca olarak neler yaşıyorsunuz iç dünyanızda? Bu eğitimi verebilmek, o farkındalığı kazandırabilmek sizin için ne anlam ifade ediyor?
2: Şöyle anlatayım. Mesela az önce Yusuf Bey duygulandı.
1: Siz de
2: ben de duygulandım.
3: Benim de.
2: Yani ben de duygulandım. İster istemez hani çok etkileniyorsunuz. Çünkü bu çocuklarla sürekli birebir bir eğitim gerçekleştiriyorsunuz. Hani bu çocuklar da sizin ailenizin bir parçası oluyor.
0: Doğru.
2: Yani biri sıradan biri değil artık. Onlar da sizin çocuğunuz.

0: Onlar da sizin kardeşiniz. Onlar da sizin ailenizin bir parçası. Nasıl anlatayım? Şey bir süreç. Çok çok içsel bir süreç bir
1: Evet.
0: yandan baktığınız zaman.
1: Duygusal anlamda aslında baktığınızda katman katman bir tablo var orada da. Yani
0: Kesinlikle
1: tek bir
0: öyle.
1: boyuttan bahsedemeyiz.
0: Kesinlikle öyle.
1: İşin içinde eğitim boyutu var.
0: Kesinlikle.
1: Bir bireyi hayata kazandırabilmek
0: Aynen
1: var.
0: öyle.
1: Farkındalık katmak
0: Evet.
1: var. O var, bu var. O bütün o katmanlar eminim sizde de zaman içerisinde belki bazen yorgunluğu ama bazen de büyük mutluluğa yol açıyordur.
0: Mutlaka. Şimdi Yusuf Bey tabii ki baba olarak bu süreçleri daha doğru anlatacaktır ama yani bu tür özel gereksinimi olan çocukların eğitimi zor. Yani kolay bir süreç değil. Şimdi bu süreçlerin sonunda o sahnede onları görmek, o performanslarını izlemek ya inanılmaz bir tatmin.
1: Ne güzel.
2: Ve iyi notlar aldığını görmek, değil mi?
0: Tabii ki, tabii
2: Müthiş.
0: ki. Hani not işin başka bir kısmı
2: Güzel,
0: ama
2: evet.
0: onları o sahnede, o toplum içerisinde, o orada görmek sizi acayip etkiliyor.
2: Ama eğitim verirken, az önce konuşurken dikkatimi çekti. Yani dezavantajlı öğrenci ya da normal, hiç fark etmez. Siz artık hepsine eşit şekilde
0: Tabii ki.
2: yaklaşıyorsunuz. Yani çünkü ortada bir enstrüman var
0: Evet.
2: ve onun tekniği tek.
0: Evet.
2: Dolayısıyla bu öğrenci
0: Doğru.
2: bunu öğrenecek bu şekilde.
0: Aynen öyle.
2: Ki performansı iyiyse, yeteneği iyiyse zaten yani belki 5 saatte değil de 6 saatte öğrenir. Dolayısıyla siz herkese eşit mesafeden bakıyormuşsunuz gibi geldi buradan söylediklerinizden.
0: Doğru,
1: Peki
0: mutlaka.
1: sevgili Zeynep, hani az önce bir örnek verdim ya, Buğra Çankır sonuçta senin abin, o da bir takım aşamalar kat etmiş. Hepimizin bu yaşam yolculuğunda belli hedefleri ve amaçları vardır ya. Sen bundan sonra mesela ne hedefliyorsun? Amacın ne? İşte bu üniversiteyi bitireceğim, bunu yapacağım, şunu yapacağım ya da resim alanında yoğunlaşacağım. Senin Zeynep olarak bundan sonraki yaşam yolculuğunda hayalin, hedefin ne?
3: Hayalim şey.
2: Solist olmak belki, değil mi? Konser solisti,
3: Evet,
2: piyanist.
3: solist.
2: Ünlü bir piyanist olmak
3: Solist,
2: istiyorsun.
3: yaratıcı.
1: Piyanoyu belki daha iyi çalabilmek.
3: O da olur.
1: O da olur inşallah. Belki bir gün kitleler karşısında konserler vermek.
3: O da olabilir.
2: Peki en çok hangi bestecinin eserlerini çalmaktan hoşlanıyorsun? Zevk alıyorsun?
3: En çok Chopin'in bestecisi. Ondan
1: Aha.
3: sonra Mozart'ın.
1: Mozart'ın.
3: Friedrich
1: Hı. Peki onların eserlerini çalarken onlarla ilgili kitaplar, bilgiler de ediniyor musun, okuyor musun?
3: Edineyim de ama sadece kendi bestemle.
1: Kendi bestenle var olmak istiyorsun.
2: Sen beste yapıyor musun bu
3: Hı
2: arada?
3: hı.
2: Hazır konu
3: Evet.
2: açılmışken yapıyorsun.
1: Oo, bak bu güzel bir şey. Bugüne kadar hiç kendi bestelerini seslendirdin mi?
3: Hiç seslendirmedim çünkü biraz zorlandım da
1: Hı.
3: besteleme işi. Mesela şeyi düşün. Önce bir ölçü temposunu ayarlıyorsun.
1: Hı.
3: Sonra da koru.
2: Hocana dinletiyorsundur ama
3: Evet.
2: belki de bestelerini, öyle mi?
3: Notalara uygun bir şekilde.
1: Hı.
0: Ben henüz dinlemedim ama en kısa zamanda merak ediyorum. Dinlemek
1: O
0: isterim.
1: zaman yayının
3: Evet.
1: sürprizi bu oldu hocam.
0: Benim için de bu
2: Evet.
0: oldu, evet.
1: Zeynep'imizin kendine ait eserleri var.
0: Evet.
1: En kısa zamanda gün yüzüne çıkmayı bekliyor. Peki bütün bu okul, işte piyano, sanat dışında seni mutlu eden, dışarıda işte uğraştığın hobilerin herhangi bir şey var mı? Vakit geçirdiğin?
3: Benim vakit geçirdiğim şey var. Klasik müzikten daha çok tekno müzik yaratmak.
1: Hı.
3: Rock müzik yaratmak.
1: Oo, harika.
2: Başka müziklere de ilgin var.
3: Hı.
2: Sadece klasik müzik değil. Bu çok güzel.
3: Ama yardım için bir arkadaşının izin alman gerekiyor.
2: Elbette desteksiz olmuyor değil mi hiçbir
0: Mutlaka
2: şey?
0: olur, mutlaka.
2: Ne hoca desteği, arkadaş desteği.
1: Peki Yusuf Bey, bundan sonraki süreçte tabii ki bu eğitimler devam edecek. Sonuçta süreç devam
2: Evet.
1: edecek. Aynı soruyu size de sorayım. Zeynep'le ilgili bir baba olarak önümüzdeki dönemde sizin hayalleriniz, hedefiniz nedir? Neler yapmasını siz düşünürsünüz? İçinizden neler geçiyor? Biraz da isterseniz o duyguları ve düşünceleri paylaşalım.
4: Teşekkür ediyorum. Tabii öncelikle hani Zeynep'in üniversiteyi bitirmesi gerekiyor.
1: İnşallah.
4: Ondan sonra da hani onun artık bir iş
3: İş
4: hayatı
3: bulabilseydim.
1: O da olacak. O da olacak inşallah.
4: bekliyoruz. İşe girip değil mi? Kendi ayaklarının
3: Evet.
4: üzerinde durması
1: Evet.
4: gerekiyor. Onun için işte artık çalışmalarımız sürecek. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Zeynep bu şekilde giderse

0: Kutlamalarımızı gönderelim.
1: Anneler gününde kutlayalım.
0: Ve ellerinden de öpüyoruz.
2: Biliyorsunuz evet. Tabii erkek çocukları daha çok baba ama kız çocukları daha çok anne yönlendiriyor. Eğitiminde daha çok etkili oluyor.

0: Sevgili dinleyiciler, şimdi de Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin bünyesinde oluşturulan Bizim Orkestra'yı konuşacağız. Konuğumuz, üniversite bünyesinde kurulan Bizim Orkestra'nın çalıştırıcısı, aynı zamanda Engelsiz Müzik ve Görsel Sanatlar Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Sayın Rüveyda Sultan Kol. Rüveyda Hanım, programımıza hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkürler davetiniz için.
0: Sağ olun. İlk bölümde çok tatlı, son derece pırıl pırıl bir kızımızı, evet, Zeynep'imizi ağırladık. Evet. Siz de yayını dinlediniz bir taraftan.
1: Evet, çok güzel.
0: Arzu ederseniz önce şu Bizim Orkestra ile bir başlayalım.
1: Tabii.
0: Ne zaman kuruldu, neler yapıyor, bünyesinde kaç öğrenci var? Nasıl çalışıyorsunuz? Bir çerçevemizi çizelim, arkasından başka sorularımız olacak.
1: Tabii ki. Ben orkestramızla ilgili genel bilgileri paylaşmaktan memnuniyet duyarım. Bizim orkestra Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesinde 2022 yılında rektör yardımcımız Profesör Doktor Zafer Kurtaslan'ın öncülüğünde kuruldu. Devamında da akademisyen arkadaşım, araştırma görevlisi Mert Ergül ve ben eğitmenliğini sürdürdük. Orkestramızda zaman zaman konserlere göre kişi sayısı değişse de kemik kadromuz yaklaşık 15 kişi. Birbirinden yetenekli, başarılı, özel gereksinimli öğrencilerimiz var, üyelerimiz var orkestrada. Çeşitli konserler veriyoruz farkındalık oluşturmak amacıyla. Zaten kurulma amacımız da bu anlamda, hem içe dönük hem dışa dönük, çift yönlü. Hem öğrencilerimizi toplumla birleştirebilmek, birlikte müzik yapma becerilerini geliştirebilmek, hem de toplumda farkındalık oluşturabilmek.
0: O farkındalığı da az önce örneğiyle gördük zaten.
2: Evet, evet. Ben dinledim de orkestranızın konserini, yayından önce de söyledim size. Dışarıdan öğrenci de alıyor musunuz orkestraya? Şimdi özel gereksinimli bir öğrencidir. Katılmak istiyordur. Ve belki fakültenizdeki, üniversitedeki bir hocadan da özel ders alıyordur. Katılabiliyor mu?
1: Aslında şöyle, zaman zaman bize de böyle talepler geliyor. Orkestramızın çoğunluğunu kendi üniversite öğrencilerimiz oluşturuyor. Fakat böyle işte özel yetenekli, müziğe yeteneği yüksek olan öğrencilerle tanıştığımızda tabii ki onları da orkestramıza dahil etme konusunda yapıcı bir tutum sergiliyoruz. Tanışıyoruz, onlarla iletişim kuruyoruz, aileleriyle uyum sağlama durumlarına bakıyoruz. Ve duruma göre tabii ki orkestramıza yeni üyeler de dahil olabiliyor.
2: Tabii sadece solist değil yani. Her alanda çalgı çalabilen yetenekli öğrencileri kabul ediyorsunuz. Piyano

0: Dan Uda kadar Türk müziği de var, klasik Batı müziği de var. Öyle değil mi?
1: Evet, çeşitli repertuvarımız var. Pop, rock, Türk müziği dediğiniz gibi. Farklı enstrümanlar, solistler orkestramıza kabul edebiliyoruz. Bir yandan da tabii ki o sayı da bizim için dengeli olması
0: Tabii.
1: da önemli oluyor. Örnek veriyorum, piyano çalan çok iyi bir öğrencimiz var, Buğra Çankır. Başka bir piyanist öğrenci geldiğinde zaman zaman onları değerlendirmekte tabii ki temkinli olabiliyoruz ama ne kadar farklı öğrenci olursa, ne kadar çeşitlilik olursa, farklı çalgılar olursa bizim için o kadar güzel tabii ki.
2: Evet, o yelpaze ne kadar geniş olursa çeşitlilik artıyor.
1: Aynen
2: O da
1: öyle.
2: apayrı bir
1: Tabii.
2: zenginlik katıyor. Peki hocam, sanat terapisi elbette ki otizmli bireylerin iletişim becerisini geliştiren, duygusal ifadesini dışa vuran, motor becerisi ya da duyusal bütünlemelerini iyileştiren etkili bir yöntem. Hiç
1: Tabii ki.
2: kuşkusuz. Bu bağlamda yola çıkarsak neler söylersiniz? Kendi öğrencilerinize neler gözlemliyorsunuz? Mutlaka bir farkındalık oluyor. Başlangıçla sonraki serüven. Gözlemleriniz nedir?
1: Aslında çok güzel bir noktaya değindiniz. Çünkü aslında bireylerin doğrudan müziğe yetenekli olması şart değil. Çünkü müzik yoluyla, bahsettiğiniz gibi müziğin araç olarak kullanılmasıyla da çok güzel gelişimler elde edebiliyoruz. Zaten benim çalışma alanlarımdan birisi de bu. Örneğin son çalışmamda zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin kelime dağarcığını geliştirmek üzerine doktora çalışmamda müzikle etkileşimli bir uygulama yapıyorum. Bunun dışında otizmli çocukların taklit becerisini geliştirmek üzerine çok değerli danışmanım da Doçent doktor, pardon, profesör oldu. Profesör doktor Bilgehan Eren ile taklit becerilerini müzik yoluyla çalıştık. Yani müzikle pek çok engel aşılabiliyor. Ve orkestramıza da aslında bizim amacımız zaten bunu toplumlara göstermek. Eğer uygun ortam hazırlanırsa, fiziki şartlar buna uygun hale getirilirse zaten hiçbir alanda engel yok. Müzik de tam da bunun için çok güzel bir yer. Müziğe yetenekli olan ve olmayan herkes müzikle ilgilenerek aslında bütün engellerin aşılmasını sağlayabilir.
0: Taklit becerisi dediniz. Burada daha çok şarkı söyleme noktasında mı bu daha kolay, yoksa enstrüman çalarken de öğrenci el hareketlerine bakarak daha hızlı öğrenebiliyor mu? Nasıl
1: Aslında
0: bunu
1: her ikisi
0: yapıyorlar?
1: için de. Normalde biz çalışmamızda müzikal olmayan, yani günlük yaşam becerilerini geliştirmek amacıyla taklit becerileri çalıştık. Yani direkt gördüğünde karşıdaki bireyi taklit ederek öğrenebilmesi amacıyla. Ama tabii ki müzik alanında da söylediğiniz gibi bir enstrüman çalımını taklit ettiğinde, örneğin az önce konuştuğumuz Tayfun hocamı izleyerek, Buğra onu taklit ederek daha iyi öğrenmeler sağlayabilir.
2: Bir rol model oluyor aslında
1: Evet, rol
2: baktığınızda.
1: model olmuş oluyor. Bu aynı zamanda bir öğrenme yöntemi olarak da müzikle bütünleşmiş oluyor
2: Evet.
1: aslında.
2: Amerikalı bir tarih profesörü, şimdi ismi aklıma gelmedi ama cümlesi çok hoş, diyor ki sanat doyurucu estetik yaşantılar oluşturmak amacıyla dürtüler yaratma becerisi. Aslında işte sizin de yaptığınız
1: Tabii ki.
2: sonuçta bu. Dürtüler yaratarak
1: Evet.
2: onların hem hayatta hem kendileriyle daha barışık hale gelmesini sağlıyorsunuz.
1: Kesinlikle. Hem kendileriyle barışık olmaları hem de bireysel müzik yapabilmek farklı bir beceri. Toplu müzik yapabilmek bütün müzisyenler için farklı bir beceri. Hele de otizmi düşündüğümüzde, oradaki sosyal etkileşim ve iletişim becerilerini düşündüğümüzde, onların birbirine uyum sağlayabilmesi, iletişim kurabilmesi, işte orada karşılarındaki bir orkestra şefini takip edebilmesi, bunların hepsi aslında çok büyük kazanımlar. Onların hem toplumla bütünleşebilmesi, konsere çıkması, orada alkışlandıklarını görmeleri çok büyük. Hem de karşı taraf açısından da toplum açısından onların aslında var olduğunu, müzik yapabildiklerini, aslında hiçbir engelin olmadığını da çok güzel bir kanıtı olarak söyleyebilirim bizim
0: Doğru.
1: orkestra.
0: Son yıllarda da farkındalık çok arttı diye düşünüyorum. Siz nasıl görüyorsunuz? Çünkü otizmli bireylerde özellikle, hani fark etmez, serebral palside de aynı şekilde, müziğe ilgiliyse yönelme, ders alma, kendini geliştirme, bu tarz örneklerin çoğaldığını görüyoruz. Çok sevindirici bu.
1: Kesinlikle.
0: Yani hepimiz adına, biz yayıncılar adına da çok sevindirici. Siz eğitimciler adına da
1: Evet.
0: öyledir muhakkak. Sizin fakültenizde ve aynı zamanda orkestranızda da giderek bu sayı artıyor mu?
1: Kesinlikle. Bu bizim zaten çok önemsediğimiz bir şey. Zaten orkestra ile birlikte duyurmak da istediğimiz bir şey. Ailelerin bu farkındalığının oluşmasıyla birlikte çocuklarının yeteneklerini erkenden keşfetmelerini ve bu yolda eğitimlere hemen başlamalarını biz öneriyoruz. Çünkü işte bizim orkestramızda olan öğrencilerin neredeyse hepsi ailelerinin de farkındalığıyla erken keşfedilmiş. Ve bugünlere kadar müzik eğitimlerini sürdürerek, az önce Zeynep'te de gördüğümüz gibi 8 yaşından itibaren başlamış, keşfedilmiş, ailesi destek olmuş ve buralara kadar gelmişler. Biz böyle olunca tabii ki çok mutlu oluyoruz ve bu sayının artmasını tabii ki de çok istiyoruz.
0: Yakın zamanda konseriniz olacak mı? Sık sık yapıyorsunuz. biliyorsunuz aslında ama evet. Son zamanlarda görmedim, belki de takip edemedim.
1: Aslında Tuğba özellikle güzel bir konser yaptık Aralık ayında. Geçtiğimiz aylarda da Ankara Üniversitesi'nde 2 Nisan'da Dünya Otizm Farkındalık Günü için güzel bir konser gerçekleştirdik. Faaliyetlerimiz devam ediyor.
0: Tabii öğrencilerin solo konserler yapmalarına da siz destek oluyorsunuz herhalde, değil mi?
1: Tabii ki. Öğrencilerimiz zaten bölüm hocalarıyla da eğitimler alarak resitaller de yapıyorlar. Biz diğer alanlarda da onları destekliyoruz. Ama en çok da toplu icra becerilerine destek olma konusunda, bizim orkestrayla birlikte sahnelere çıkma konusunda onlara destek alıyoruz.
2: Harika. Aslında burada sevgili Yasemin, en temel kavramı duygusal rahatlama olduğunu düşünüyorum.
0: Tabii, kesinlikle.
2: Aslında bu her birey için geçerli.
0: Evet.
2: Şimdi düşünsene, biz iç dünyamızda mutlu olduğumuzda, duygusal açıdan kendimizi rahat hissettiğimizdeki enerjimizi bir düşünelim. Bunun tersi olduğu zamanki yaşadıklarımızı düşünelim. Dolayısıyla bu sevgili kardeşlerimiz de kendileri için daha rahat bir duygusal ortam bulduklarında, bu sanat olur, spor olur, herhangi bir enstrüman ne olursa olsun hepsi için geçerli, daha rahat hissettikleri için de hayata çok daha rahat katılıyorlar bence.
1: Kesinlikle size katılıyorum. Bu profesyonel müzik anlamında da olabilir, amatör müzik anlamında da olabilir. Hele ki bizim öğrencilerimiz yani o kadar ileri seviyede çalıyorlar ki hiç ayırt edemezsiniz yani. Gerçekten çok yetenekliler.
0: Evet, ben inanamamıştım.
1: Evet.
0: Gerçekten çok başarılıydılar. Her biri şarkı, solist fark etmez piyanoda ve çok da iyi uyum içerisindeler. Aslında bunu da sormak istiyorum. Birlikte olmak onlara da iyi geliyor değil mi? Siz bunu gözlemliyorsunuz. Yani bir arada çalmak, çünkü o daha da ayrı bir beceri
1: evet,
0: gerektiriyor.
1: Kesinlikle.
0: Uyumsuz olan öğrenci noktasında neler yapıyorsunuz? Çok istiyor orada olmak ama yani biraz da zorlanıyor. Belki duyum noktasında, eşlik etme noktasında. Teknikleriniz neler bu noktada?
1: Çok güzel bir noktaya değindiniz bence. Çünkü tam da söylediğim gibi bizim orkestranın en önemli özelliği birlikte müzik yapabilme becerisini geliştirmek. Burada tabii ki her öğrencimizin, yani sadece otizm dediğimizde bütün otizmli bireylerde aynı olmadığı için her birinin, yani nasıl bizler farklıysak, hepimizin karakteristik özellikleri farklıysa, hepsinin farklı özelliklerine göre ortamı düzenlemeye çalışıyoruz. Bazı öğrencilerimiz yüksek sesten rahatsız oluyor. Mesela bateri çalan bir öğrencimiz rahatsız oluyor. O mesela kulağına kulaklık takarak sahneye çıkıyor. O yoğun sesten hani biraz daha sesin azalması için. Başka bir öğrencimiz, örnek veriyorum, bir eser, işte o eserin temposu onu gerginleştiriyorsa, o eserlik diyoruz ki sen şimdi bekle, yeni eserde onu tekrar sahneye alıyoruz. Hep birlikte çalmaya devam ediyoruz gibi. Yani tabii ki ilk başta onları tanıyana kadar bizim için de bu süreçler biraz daha anlama üzerine geçiyordu. Şimdi artık hepsini tanıdığımız için, hepsinin ihtiyaçlarına göre ortamı düzenlediğimiz anda bütün engeller aslında ortadan kalkıyor.
0: Şimdi Yusuf Bey'e söylediğimiz gibi, aslında Tarkın Hocam'a söylediğimiz gibi, yani size de bir teşekkür.
2: Kesinlikle.
0: Hakikaten.
2: Baş
0: tacısınız. Teşekkür. Gerçekten.
2: Baş tacısınız.
0: Alkışlıyoruz şimdi. Yürekten alkışlıyoruz.
2: Ben şunu çok kıymetli. Önemsiyorum sevgili Yasemin. Hepimizin bu yaşam yolculuğunda ben ışık olması gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet.
2: Yani hangi mesleği yaparsak yapalım, yayıncı, hoca, doktor, ne olursak olalım, kaç kişinin yüreğine dokunabiliyorsak bir kelebek etkisi yaratıyor. O etki yayılıyor, yayılıyor, yayılıyor. Hiç ummadığımız insanlara ulaşıyor. Dolayısıyla yapılan bu çalışmalar sadece Zeynep için, sadece Ahmet için, Mehmet için geçerli değil. Belki de hiç ummadığımız insanların hayatlarına gidiyor.
0: Tabii.
2: Bu dalga dalga yayılıyor.
1: Evet, evet.
2: Bu anlamda da çok önemli bir misyonu yerine getiriyorsunuz hocam.
1: Evet. Ne mutlu. Esas ben onlarla tanıştığım için, yollarımız kesiştiği için çok mutluyum. Hatta ben burada sözcü olarak yer alıyorum ama fırsatımız varsa onların isimlerinden
0: tabii
1: ve başarılarından da kısaca bahsetmeyi
2: çok isterim. O kadar mutlu oluruz ki çok seviniriz. Buyurun.
1: Çünkü öğrencilerimizin hepsi birbirinden yetenekli, başarılı.
0: Örneğin... Biz onlar için mi programı yaptık zaten? Tabii ki sizleri duyurmak
1: evet.
0: için, onlar için.
1: Örneğin Çağrı Anat Yıldız geçtiğimiz aylarda Fransa'da düzenlenen akordeon yarışmasında dünya üçüncüsü oldu. Yani bu çok büyük bir başarı. Bizim için de çok büyük bir gurur. Aynı zamanda üniversitemizde lisans eğitimine devam ediyor. Buğra Çankır az önce Tayfun hocamız da bahsetti. Kendisi çok iyi bir piyanist. Aynı zamanda sanatta yeterlik yapan ilk otizmli öğrenci. Yani başarılar gittikçe gerçekten devam ediyor. Burak Berk Boyar kanun sanatçısı ve çok iyi bir kanun sanatçısı. Aynı zamanda üniversitemizde yüksek lisans öğrencisi. Az önce ismini zikrettiğim Buğra ile birlikte Tuğbu adında yeni bir grup oluşturdular kendileri ayrıca. Konserler veriyorlar, onu da burada duyurmuş olayım. Durul Turan, Ahmet Mert Yalçın, onlar da çeşitli perküsyon aletleriyle ve bateriyle orkestramıza destek oluyorlar. Şevval Koç, o da kanun çalıyor çok güzel ve aynı zamanda müzik öğretmenliği bölümünde öğrencimiz. Çok iyi solistlerimiz var. Şağla Kıcır, harika bir soprano, mükemmel bir sesi var.
0: Müthiş bir sesi var.
1: Dinlemişsiniz siz de. Evet, opera bölümümüzde öğrenci kendisi de. Hamza Atakul, Hakan Atakul, onlar da solistlerimizden. Aynı zamanda ikizler, orkestramıza

0: çok büyük bir enerji katıyorlar. Elif Ece Halıcıoğlu, o da solistlerimizden. Sesi çok güzel. Metehan Soner, solistlerimizden. Asya Yüksel de aramıza yeni katıldı. O da üniversitemizin müzik ortaokulunda öğrenci. Temel perküsyon aletleriyle orkestramıza destek oluyor. Gerçekten hepsi pırıl pırıl. Çok başarılılar, çok yetenekliler. Biz onlarla olduğumuz için asıl çok şanslıyız.
1: Yalnız bir şey fark ettin mi? Hocamız konuşurken, o isimleri zikrederken gözlerin içi parlıyor.
2: Evet.
1: O kadar sevgiyle yaptığı
0: evet,
1: belli ki.
2: Ama biz de
1: hani o
2: heyecanlanıyoruz.
1: Yüreğindeki o muhteşem sevgi ve mutluluk olduğu gibi yüzüne ve gözlerine yansıyor.
0: Ya gerçekten yani, çok seviyorum hepsini.
1: Ne güzel bir şey.
2: Evet.
1: Ne güzel.
2: Keşke televizyon ortamı olsaydı da görebilselerdi evet. Ama
1: mutluluğun resmini gösterebilseydik
2: evet,
1: şimdi.
2: Evet, gösterebilseydik ama o heyecanla, senin o sesindeki o heyecanla bence hissettiler.
1: İşte, bütün bunlar az önce söylediğim şey. Kelebek etkisi
2: kelebek
1: bu
2: etkisi.
1: İşte. Yarın bu öğrenciler başkalarını yetiştirecek.
2: Evet.
1: Onlar başkalarını yetiştirecek.
2: Muhakkak.
1: Ve biz
2: ilham olacaklar.
1: Daha farklı bir dünyaya inşallah yelken evet. açacağız.
2: Birbirimizin hayatında güzel izler bırakabilmek. Bu çok kıymetli gerçekten.
0: Öyle. Kesinlikle
2: evet.
0: öyle.
1: Ne yapıyoruz sevgili arkadaşlar?
2: Yapımcılarımız
1: bitirelim mi?
2: Mest oldular. Çok
1: mutluyuz.
2: Mutlular.
1: Bir melodimiz var öyle
2: evet.
1: mi? Evet. Sohbete kısa bir ara, kısa bir şarkımız var. Ondan sonra tekrar devam edeceğiz.
0: Tamam.

0: Şimdi neyi dinledik peki? Bizim orkestradan dinledik.
1: Nasıl sesti
0: Nasıl
1: ama?
0: güzeldi.
1: Su
0: Tabii
1: gibi.
0: kimdi solist? Tabii
2: Çağla
0: ki
2: Kıcır.
0: Çağla Kıcır, soprano.
1: İtalyanca
0: Gerçekten.
1: şarkılar da söylüyormuş galiba, değil
2: Evet,
1: mi hocam?
2: tabii. Alan opera olduğu için İtalyanca eserler, Almanca, çeşit çeşit dillerde. Çok güzel
0: Tabii
2: eserler
0: geniş bir
2: seslendi.
0: repertuarınız
2: Tabii.
0: olduğunu söylemiştiniz programın başında. Tabii çocukların yeteneğiyle de beraber ben şu eseri seslendirmek istiyorum dediğinde uygunsa izin veriyorsunuz herhalde, güvenlerini ya da isteklerini kırmıyorsunuz, geri çevirmiyorsunuz,
2: Tabii
0: değil mi?
2: tabii. Zaten bazen velilerimizden de böyle istekler oluyor. Öğrencilerimizin kendi istekleri oluyor. Zaten burada çok önemli bir şeye değinmek durumundayım. Orkestramızda Mert Ergül hocamız da çok aktif. Yani kendisi aynı zamanda orkestra şefliğimizi de yapıyor. Ben de flüt çalarak destek oluyorum o şeflik yaparken. Kendisi orkestramıza özel eserlerin düzenlemelerini de yapıyor. O yüzden buradan kendisinin adını da anmadan gitmek istemem.
0: Biz de teşekkür ediyoruz kendisine.
2: Evet, o
0: Emeği için.
2: isteklerde de bahsettiğiniz isteklerde hocamız gerekli düzenlemeler yapıyor. Bazen farklı bestecilerden de destek alarak eserlerimizi hazırlıyoruz.
0: Bir de faaliyetleriniz var. Onlardan da biraz
1: Evet, lütfen.
0: duyuralım.
2: Tabii aslında biz kısa sürede bu zamana kadar çok büyük etkinliklerde yer aldık. Örneğin YÖK Akademik Yılı açılışında sahne aldık. Başkent Kültür Yolu Festivali'nde, Teknofest gibi büyük etkinliklerde yer aldık. Bunun dışında Ankara, Balıkesir, Tokat, İzmir gibi farklı şehirlerde konserler verdik. Özellikle Ankara'da pek çok farklı kurum ve kuruluştan davetler alarak etkinlikler gerçekleştirdik ve hala gerçekleştirmeye devam ediyoruz.
0: Ve şunu fark ettim, yaş skalanız da yok. Yani ortaokul öğrencisinde alıyorsunuz, yüksek lisans öğrencisinde. Bu da çok iyi. Onların kaynaşması, birbirine ilham olması ve belki gelişim süreçlerini görmeleri bakımından, öyle değil mi?
2: Kesinlikle öyle. Hem aileler için de güzel bir durum oluyor. Küçük yaş, büyük yaş hepsi bir arada. Ve zaten bizim amacımız bu kapsayıcılık, bu birlik ve beraberlik. O yüzden tam da anlamına uygun bir orkestra olmuş oldu.
0: Aileler ne kadar gururlu ama konserlerde
1: Az önce de
0: inanılmaz.
1: işte gördük
0: Yusuf
1: Yusuf Bey'i de
0: Bey'in. Evet.
1: kızına bakarken, kızından bahsederken gözleri pırıl pırıl parlıyor, gurur duyuyor. Bütün çocuklarımızın, yavrularımızın yolu açık olsun.
0: Evet, yol açık
1: Aslında belki
0: olsun.
1: de son olarak şunu söylemek gerekir. Müzik, sanat genel anlamda hayatta insanları birleştiren, bir araya getiren, arada engelleri ortadan kaldıran, bizlere yarını bahşeden muhteşem bir süreç. Bugün
2: Kesinlikle.
1: sevgili Zeynep özelinde gördük ki ortaya konulan sabırla, performansla, fedakarlıkla bir kez daha şahit oluyoruz ki insanın istediği zaman yapamayacağı hiçbir şey yok.
0: Kesinlikle.
2: Kesinlikle
0: Kesinlikle.
2: öyle.
1: Rüveyda
2: Evet.
1: Sultan Kol, çok teşekkür ediyoruz.
2: Rica ederim.
1: Ee,
2: Ben
1: ben
2: teşekkür ederim
1: sizi,
2: davetiniz için.
1: kıymetli Tayfun hocamı, sevgili Yusuf Yazgan'ı, Zeynep'i, Bahar annemizi, herkesi bir kahraman olarak
2: Evet.
1: görüyorum. Çok önemli bir misyonu yerine getiriyorsunuz. Sizlerin ve bütün çocuklarımızın yolu açık olsun.
2: Çok
0: Ve
2: teşekkür
0: diğer
2: ederiz.
1: hocalarımızın bütün hocalarımızın,
2: Tabii
1: herkesin.
2: ki. Son bir şey eklemek isterim
1: Lütfen,
2: eğer
1: ne
2: vakit
1: demek, sahne
2: olursa.
1: sizin.
2: Şöyle zaman zaman toplumda bu tip durumlar işte belli özel günlerde ve haftalarda düşünülen bir durum olabiliyor. Ben şuna dikkat çekmek istiyorum. Hepimiz farklıyız. Hepimizin farklı özellikleri var. Ve özel gereksinimli olarak ifade ettiğimiz bireylerin de ihtiyaç duydukları bu farklılıkların her an sadece bir gün değil bir hafta değil her an farkında olarak hayatımızı düzenleyebilirsek yapacağımız her işte zihnimizde bu olursa aslında inanın ortada engel diye bir şey kalmayacaktır. Yani çünkü örneğin görmeyen bir birey için fiziki ortamlar düzenlendiğinde, sesli
1: Doğru.
2: yönergeler olduğunda ortada bir engel kalmıyor. Otizmli bir bireyle nasıl iletişim kurulmasını gerektiğini biz eğer öğrenirsek zaten o kişi için hiçbir engel ortada kalmıyor. O yüzden benim söyleyeceğim şey bu. Bir gün değil, bir hafta değil, her gün bunun farkında olarak yaşayalım lütfen.
1: Bu mesaj çok iyi oldu.
0: Farkındalık, ilgi,
1: Kesinlikle.
0: istek ve çaba.
2: Kesin.
0: Bu konuda
1: Bir
0: çaba
1: güne değil, bütün
2: göstermeliyiz.
1: yıllara yayılan bir emek
2: Evet,
1: gerekiyor.
0: kesinlikle. Çok
1: Ağzınıza
0: teşekkür
1: yüreğinize
0: ediyoruz.
1: sağlık.
0: Sağ olun.
1: Tekrar
2: Teşekkür
1: teşekkürler.
2: ediyorum. Çok
0: Geldiğiniz
2: sağ
0: için.
2: olun.
0: Evet, biz bir programımızla daha yine ayrılıyoruz.
1: Bitirdik bitirdik
0: Üzülüyoruz değil
1: Yasemin.
0: mi?
1: Bir programı
0: Bitirdik.
1: daha yedik burada.
0: Bitirdik.
1: Yedik.
0: Evet. Ama konuklarımıza şunu diyoruz. Hayalleriniz hayat bulsun, sanatla buluşsun. Güzel bir hafta olsun. Haftaya yine görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Gelecek hafta görüşünceye dek sevgili dinleyiciler, sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.

İstanbul'da ilk iki kahvehane Harep ve Şam'dan gelen iki kişi tarafından açılır ve büyük ilgi görür. Zamanla kahvehanelere gidenlerin artması bazı şeyhlerin, hocaların tepkisine neden olur. Kadılara, hatta saraya başvurarak kahve ve kahvehanenin yasaklanmasını isterler. Padişah, Hekimbaşı'dan ve Şeyhülislam'dan görüş ister. Hekimbaşı yasağa karşı, Şeyhülislam ise yasaktan yana görüş verir.

0: Kanuni Sultan Süleyman bu durumda konuyu din ve bilim adamlarından oluşan bir heyete götürür. Heyet, kahve içmenin İslamiyet'e göre bir sakıncası olmadığını belirtir. Kahve ve kahvehane konusu Sultan Süleyman'dan sonra da sürer. 4. Murat kahve ve tütünü kaldırıp bütün kahvehaneleri yıktırır. 1. İbrahim bu yasağı kaldırır. Çünkü artık kahve evlere bile girmiştir. Halk kahve dövmek için mermer ya da tunç havan edinir, misafire kahve ikram etmek gelenekselleşir. Osmanlı ile sıkı ticari ilişkileri olan İtalyanlar, 16. yüzyılın ortalarında İstanbul, İzmir ve Mısır limanlarından aldıkları kahveyi İtalya'ya taşır. Kahve, bugün neredeyse tüm toplumların ortak bir kültür haline geldi. Yalnızca bir çekirdekten, türlü biçimlerde üretilen kahve, hayatın, özellikle de sabahların vazgeçilmez bir parçası oldu.
1: Turkuaz. Bir belirtiyle başlayan hikaye, bir teşhisle yön değiştiren hayat ve o hayatın ardında saklı gerçeği ortaya çıkaran bilimsel doğrular. Bir hekimden dinledim, tıbbın insana dokunan yüzünü yaşam deneyimleriyle anlaşılır kılıyor. Sağlığa dair gerçekleri insani yönüyle dinlemek isteyen herkesi her salı Türkiye saatiyle 16.20'de TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'na bekliyoruz. Hangi şehirde kaybolmaya yüz tutmuş bir yemek keşfedeceğiz? Hangi büyük isim o şehrin kaderini değiştirdi? Hangi türkü o toprakların en derin hikayesini anlatıyor? Bir şehir her hafta Türkiye'nin bir şehrini tarih, kültür ve müzikle harmanlayarak anlatıyor. Bir şehir programı her pazartesi Türkiye saatiyle 13.15'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye Cumhuriyeti'ne, tarihin farklı dönemlerinde bu kadim topraklara sığınarak Türk misafirperverliği ve hoşgörüsünden yararlanan krallar, reformistler, bilim insanları ve sanatçıların karşılıklı kültürel, siyasi ve akademik etkileşimlerin her iki tarafa da neler kazandırdıklarını merak ediyor musunuz? Öyleyse sizleri Türk Yurdu'nun Misafirleri programına bu isimlerle tanışmaya davet ediyoruz. Türk Yurdu'nun Misafirleri her cuma Türkiye saatiyle 9.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yaz yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yaz Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

0: Günün özeti.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 11 Mayıs 2026 Pazartesi. Türkiye'de saatlerimiz 18.05'i gösteriyor. Günün özeti başlıyor. Zeynep Düğmeci ve Vilda Üstündağ bu programı sizler için birlikte hazırladılar. Kumanda masasında Ali İhsan Yıldız var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 18.55'e kadar sizlerleyiz. Program boyunca bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. TRT TSR Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Bugün programımızda neler var bir de ona göz atalım. Birazdan bugün ne oldu köşemiz var. Gün içinde gerçekleşen önemli iç ve dış siyasi gelişmeleri başlıklar halinde aktaracağız. Ardından gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Levent Ersin Orallı telefon hattımızda bizlerle birlikte olacak. Bir diğer telefon bağlantısında Yunanistan'ın gündemini öğreneceğiz. TRT Yunanistan temsilcisi Hakan Turpçu bizlerle birlikte olacak. Son bölümde ekonomide yaşanan gelişmeleri konuşacağız. TOBB Üniversitesi öğretim üyesi doktor Cahit Sönmez telefon hattımızda konuğumuz olacak.
2: Bugün ne oldu?
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur'la Cumhuriyet arasındaki engelleri söküp attık dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü ve İdari Yargı Günü dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Cumhur'la Cumhuriyet arasına çekilen dikenli tel örgüleri söküp attık. Özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle millet iradesinin aracısız bir şekilde devlet idaresine belirleyici olmasını temin ettik dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi Matilde'yi kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Belçika Kraliçesi Matilde'yi kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan eşlik etti. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye ile Belçika ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Dışişleri Bakanı Fidan yarın Katar'a gidecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölge diplomasisi kapsamında yarın Katar'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Başkent Doha'da yapılacak temaslarda Türkiye ile Katar arasındaki stratejik işbirliği başta olmak üzere bölgesel güvenlik ve Körfez'deki son gelişmeler ele alınacak. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, savaşta kazanılan zaferin diplomasiyle tamamlanması gerektiğini söyledi. İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, başkent Tahran'da bir grup emniyet yetkilisiyle bir araya geldi. Burada yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'e karşı kazanılan zaferin, halkın çıkarlarının korunması için diplomasiyle desteklenmesi gerektiğini söyledi. Avrupa Birliği Filistin topraklarını gasp eden İsraillilere yönelik yaptırım konusunda anlaşma sağladı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kalas, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının Filistin topraklarını gasp eden ve Filistinlilere şiddet uygulayan İsraillilere yönelik yaptırım konusunda anlaştığını duyurdu. İşgalci İsrail, Lübnan'ın güneyinde kurtarma çalışması yürüten sivil savunma ekibini hedef aldı. Soykırımcı İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Tul beldesinde daha

0: Önce düzenlenen saldırının ardından bölgede arama kurtarma çalışması yürüten ekibi hedef aldığı ve iki sivil savunma görevlisinin yaralandığı belirtildi. Katil İsrail'in 2 Mart'tan beri Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 2869'a çıktı. Soykırımcı İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda can kaybının son 24 saatte 23 artarak 2869'a yükseldiği bildirildi. Pakistan, 15 polisin öldüğü terör saldırısının ardından Afganistan'a diplomatik nota verdi. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Hayber Patunya eyaletinin Bannu bölgesinde 15 polisin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından Afganistan'a diplomatik nota verdiğini açıkladı. Son haberimiz ekonomiden. Brent petrolün varili 105,55 dolardan işlem görüyor. Cuma günü 102,92 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı günü 101,29 dolardan tamamladı. Brent petrolün vadeli varil fiyatı bugün saat 9:26 itibariyle kapanışa göre %4,2 artarak 105,55 dolar oldu.
1: Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, dünden bugüne yansıyanlar, spordan ekonomiye, güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız günün özeti programı, hafta içi her gün 18-19 saatleri arasında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Levent Ersin Orallı telefon hattımızda konuğumuz. İyi akşamlar, hoş geldiniz programımıza.
1: Arzularım, iyi akşamlar dilerim, hoş bulduk. Güzel bir akşam, güzel bir yayın temenni ediyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Türkiye'nin savunma sanayiinde geldiği durumu konuşuyoruz aslında. Gündemde ilk sırada yer alıyor ve birkaç gündür bunu konuşuyoruz. Saha 2026, Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı hafta sonu sona erdi. 150 binden fazla ziyaretçi, 75'i aşkın ülke delegasyonu ve yaklaşık 8 milyar dolarlık yurt dışı ihracat sözleşmesiyle tamamlandı fuar. Nasıl değerlendirirsiniz savunma sanayinde geldiğimiz durumu ve Saha 2026 fuarını?
1: Birkaç boyutla ele almak lazım. Bir tarafta Türkiye'nin caydırıcılık kabiliyetinin arttığı ve bunu sadece savaş ve saldırı fiili için değil, bilakis barış denilen hadisenin artık gerçek anlamda tanımlanması, istikrarın, huzurun bu coğrafyada vuku bulması adına. Çünkü Türkiye savunma sanayinde ileri teknoloji ürünleri ortaya koyarken etrafındaki devletlere, komşularına, mümkün olduğunca yakın periferik coğrafyasının tamamına barış ihraç etmeye gayret ediyor. Elimde bu silahlar var. Bu silahları olan bir devlete karşı saldırı fiilini işlemeyin. Saldırmayı göze almayın. Tehditvari cümleler etmeyin. Çünkü ben bu kabiliyete sahibim. Bu cümle temel olarak bir savaş esinle diğer tarafı bertaraf edecek kabiliyet kullanalım amacıyla ortaya konuluyor. Bilakis bu saatten sonra güçlü bir dehşet dengesi, caydırıcılık kabiliyetinin net bir şekilde diğer devletler tarafından da algılanması amacıyla ortaya konuluyor. Ama temel fark şu, diğer savunma sanayi ürünü ihraç eden devletlerle kıyaslandığı zaman Türkiye aynı zamanda Türkistan coğrafyasındaki müttefik devletlerine de ya da Orta Doğu coğrafyasındaki İslam devletlerine de aynı şekilde sahip olduğu kabiliyeti sunmaya hazır olduğunu beyan ediyor. Yani sınırları olmadan, tahditleri olmadan bizimle beraber aynı gücü, aynı kabiliyeti kullanabilirsiniz. Yeter ki bu coğrafyada çatışmaların olmadığı yeni bir alan inşa edelim. Bir defa bu cümleler bile merkez ülkelerin ancak söyleyebileceği, ancak bölgesel güçlerin yavaş yavaş süper güç olma noktasında ya da küresel güç olma noktasında bir iddia ortaya koyan devletlerin söyleyebileceği cümleler. Bu manada Türkiye'nin bir, caydırıcılık ve savunma bağlamında ortaya koymuş olduğu teknoloji çok kıymetli. Ama sadece bu değil. Türkiye açısından toplam

0: ihracatımızın neredeyse %6 ve 7'si savunma sanayiyle ilintili. Yani artık savunma sanayi Türkiye'de bir lokomotif motor haline gelmiş vaziyette. Her devletin sanayileşme sürecinde öne çıkan bir sektör olmuştur. Bir kısmı otomotiv sektöründe öne çıkmış ve diğerleri arkasında lokomotif olarak sıralanmıştır. Bir kısmı beyaz eşyada öne çıkmış, diğerleri arkasından gelmiştir. Ya da ileri teknoloji, mesela çip teknolojisinde, yapay zekada, tablette, bilgisayarda markalar geliştirmiştir. Ama diğer sektörler muhakkak bir öncülü takip etmiştir. Çok net söylemek lazım. Türkiye'de marka değeri olarak öne çıkan en birinci sektörün şu anda savunma sanayi olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye sadece barış temennisiyle yola çıkan caydırıcılık itibâ eden bir anlayış değil. Aynı zamanda iktisadi olarak da sanayileşmenin önündeki bazı psikolojik engellerin kaldırıldığı bir süreci yaşıyor. Bununla beraber 100 binden fazla insanımızın istihdam edildiği bir alan, 30 binden fazla mühendisin sahada olduğu yeni bir zemin ve yurt dışındaki özellikle ileri okumuş ve güçlü diplomalara sahip gençlerimizin yeniden tersine göçle Türkiye'ye kazandırılması. Şimdi bunları hep beraber topladığınız zaman dışa olan bağımlılığımızın azaldığını görüyorsunuz. Dışa bağımlılığımız azaldıkça bağımsızlığımız kuvvetleniyor. Egemenliğimiz kuvvetleniyor. Ve aynı zamanda Türkiye bu bölgede an itibariyle biz buradayız. Bölgesel bir güç olarak sahadayız ve yeni bir takım iktisadi, ticari, diplomatik, siyasi ittifaklara hazırız mesajını veriyor. Bu mesajı umarım Avrupalı kıymetli müttefiklerimiz de almaktadır. NATO üyesi olan ülkeler de almaktadır. Yani Türkiye'siz bir yol yürüme telaşının, Türkiye'yi Avrupalı bir devlet olarak görmeme gibi hatalı bir yaklaşımın ya da Türkiye'yi NATO üyeliği noktasında zayıf bir politikayla dışlama gibi bir yaklaşımın doğru olmayacağını bence bu fuarda çok açık bir şekilde ortaya koyduk diye düşünüyorum.
1: Evet. Tabii bugünün gündemine baktığımızda Türkiye'nin önemli bir ziyaretçisi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi Matilde İstanbul'da kabul etti. İki ülke arasındaki ilişkiler, bölgesel meseleler ele alındı. Ve Erdoğan bölgedeki son gelişmelerin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin jeopolitik önemini bir kez daha gösterdiğini vurguladı. Siz fuara atıf yaparak Türkiye'nin güvenlik konusundaki rolünü, Avrupa'nın güvenlik mimarisinin yeniden inşası sürecindeki Türkiye'nin rolünü de biraz anlattınız aslında. Konuyu biraz daha açarsak nasıl değerlendirirsiniz?
0: Çok açık. Türkiye Avrupalı bir devlettir. Bunu sadece siyasi bağlamda söylemiyorum. Coğrafyamız da bunu söylüyor. Türkiye'nin eğer coğrafi anlamda Ural Dağları'nın batısı diye tanımlanan bir alanı Avrupa olarak tanımıyorsa batılı devletler, şüphesiz Türkiye'nin yerinin batı olduğu çok açık. Eğer hayır böyle değil, Marmara ya da Ege'den sonra diyorlarsa da Trakya sonrasında Türkiye'nin Avrupalı değerleri çok açık. Hatta onu bir yana bırakıyorum, tarihsel perspektif itibariyle Türkiye, Türk coğrafyası uzun yıllar Balkan devleti olarak öne çıkmadı mı? Yüzlerce yıl boyunca oralarda pozisyon üstlenmedi mi? Dolayısıyla bizim Avrupalılık şeklindeki tanımlamaları ve Türkiye'yi sorguluyor olmalarını doğru bulmuyorum. Bununla beraber Türkiye batının en doğusu, doğru, doğunun da en batısı. Aynı zamanda bir geçiş koridoru üstleniyor. Türkiye'nin çok önemli bir Asyalı formasyonu da var. Asyalı olma kültürü de var. Ama biz Avrupa Birliği ile 1959 yılından beri bir süreç yönetiyoruz. 60-63 Ankara Antlaşması. Bakın zaten antlaşma metnin üzerinden 63 yıl geçmiş. Bu 63 yıl önce Avrupalılık kimliğinin ve kültürünün tasdik edildiği anlamına gelir. Şimdi dönüp de Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı'nın, von der Leyen'in bir Alman siyasetçi olarak, hatta Almanya'nın Merkel dönemindeki savunma bakanı olarak hala bir güvenlikleştirme teorisi üzerinden yol yürüme telaşını anlamakta zorlanıyorum. Evet, savunma bakanı olarak görev yapmışsınız ama hala savunma kodlarınızla Avrupalılık kimliğini inşa edemezsiniz. Koskoca Avrupa Birliği'nin özellikle siyaseten büyüme noktasında, güvenlik mimarisinin yeniden inşası noktasında Türkiye ne kadar

kadar ihtiyaç duyduğu açık değil mi? Türkiye'siz bir yol yürüme telaşı içerisinde boğulma noktasında oldukları, bir girdabın içerisinde sürüklenip gittikleri açık değil mi? O zaman dönüp de Rusya, Çin ve Türkiye Avrupa güvenliği için tehdittir dediğimiz gün biz 63 yıl boyunca neyi bina etmişiz? Hangi çok önemli bir kültürel zemin, siyasi, diplomatik, iktisadi zemin inşa etmişiz? Bunların tamamı lafı düzaf mıymış? Bu kadar çaba boşa mı gitmiş? Erasmus'la, çok sayıda projeyle yurt dışına binler, on binlerce öğrenci göndermişiz. Avrupa Birliği'ne uyum adına önemli yasal reformlara imza atmışız. Bu yasal reformlara paralel olarak Avrupa Birliği'nden her gün övgü metiyeler almışız. Ama şimdi bir komisyon başkanı çıkıyor, Türkiye tehdittir diyor. Olmaz. Bu Avrupalılık kimliğine, çoğulculuk kültürüne, bir üst aidiyet bağına dahi aykırıdır diye düşünmek gerekir. O bakımdan ben komisyon başkanının bu cümlesinin hani yanlış anlaşılmaya sebebiyet verdiği şeklinde Avrupalı siyasetçiler bunu düzeltmeye gayret etti. Bu özür kabul etmenin daha doğru olacağı kanaatindeyim. Buradan krizi tırmandırmak hem Türkiye'ye hem de Avrupa Birliği'ne bir şey kazandırmayacaktır. Bunu hani bir pot kırmak olarak alalım. Bunu bir yanlış anlaşılma süreci olarak değerlendirelim. Ama bu cümleyi sineye çekmiş olmayalım. Eğer bu zihinlerin arka planındaki ya da perde arkasındaki bir takım gerçekleri yansıtıyorsa, yıllardır söylemek istedikleri ama söyleyemedikleri bir hususta bir dil sürçmesi kadar hasta anlamayacak bir durum olabilir. Ve şayet öyleyse o zaman Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olan devletlerle ya da AB Komisyonu'nun Türkiye delegasyonuyla, temsilcileriyle güçlü şekilde masaya oturup yeniden bir yol haritası çizme vakti gelmiş olabilir. Bu yol haritası imtiyazlı ortaklık içerebilir. Gümrük birliğinin yeniden oluşturulmasını içerebilir. Ama şunu vurgulayalım. Türkiye'nin olmadığı bir iktisadi denklem, Türkiye'nin olmadığı bir nüfuz politikası, Türkiye'nin olmadığı bir göç politikasını Avrupalı devletlerin tek başına işletebileceğini sanmıyorum. O bakımdan bence söylenenlerin Avrupa'nın bir kere daha gözden geçirmesi lazım. Türkiye'nin yerini bir kere daha kendi içlerinde izah etmeleri ve haliyle sindirmeleri lazım. Doğru, doğru. Tarihsel anlamda birbirimizden ayrı düşebileceğimiz, tarihin arka planının bizi ayrıştırabileceği çok fazla nokta var. Kesinlikle doğru. Ama tarihin birleştirici kodları da var. Bizim istifade edeceğimiz alan hangisi olmalı? Eğer konuştuğumuz konu savaş öncesi bir denklem olsaydı olur. Ayrıştırıcı kodlardan beslenirdi cümlelerim ve Türkiye ile Avrupa'nın yan yana durmasının mümkün olmadığını söylerdim. Ama bir entegrasyon modelinden bahsediyoruz. Siyasi bir ittifak modelinden bahsediyoruz. O zaman muhtemelen yan yana durduğumuz, birbirimize ihtiyaç duyduğumuz alanların sayısını artırmalıyız. Bu alanlar üzerine yeni bir siyaset anlayışı inşa etmeliyiz ki Avrupalı devletlerin de menfaatine olan, Türkiye'nin de menfaatine olan bir yol yürüyüşünde birbirimize yoldaş olabilelim. Özellikle Merkel döneminin 3 ayrı bakanlık koltuğunda Aile Bakanlığı yaptı. Von der Leyen. Aynı zamanda Çalışma Bakanlığı yaptı. En son Savunma Bakanlığı yaptı. Bu süre zarfında Almanya'daki Türklerin Almanya'ya ne kadar güçlü şekilde entegre olduğunu en iyi kendisi gözlemlemiştir diye tahmin ediyorum. Şu anda Almanya'da 3,5 milyondan fazla Türk yaşıyor. Ve yabancılar içerisinde Alman toplumuyla en net şekilde kaynaşan millet Türk milleti. Çünkü bizim hiçbir tarihin en ufak bir sayfasında bile oyun bozucu bir tarzımız olmamış. Bulunduğu devletin kurallarına uymayan, kural dışılık yapan, bir anlamsız bir şekilde baş kaldıran, isyankar bir yaklaşımımız olmamış. Bilakis kuralcı bir toplumdur Türk toplumu. Türk medeniyeti normlar üzerine bina edilmiştir. Değer yargıları ve ahlak üzerine bina edilmiştir. Zaten böyle olmasaydı Almanya her göçmen aradığında Türkiye'nin kapısını çalar mıydı? Çalmazdı. Bence von der Leyen'in söylenmeni bir kere daha güçlü şekilde gözden geçirmesi, Avrupa Birliği Komisyonu'nun Türkiye ile ilgili süreç dahilinde yeni ve güçlü bir karar alması ve şunu unutmamalı lazım. Geçmiş yıllardan farklı olarak bugün Türkiye'nin mi Avrupa Birliği'ne daha fazla ihtiyacı var? Avrupa Birliği'nin mi Türk

0: Türkiye'nin genç, üretken, dinamik nüfusuna ihtiyacı var sorusunu sormak lazım. Zannımca bundan belki 10-15 sene önce Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne ihtiyacı çok aşikar, aşinayız biz buna zaten diyebiliriz. Ama bugün Avrupa Birliği ittifakının güvenlik, enerji ve göç politikaları bağlamında Türkiye'ye ihtiyacı var. Biraz daha rasyonel, realist verilerle dünya yeniden tanımlamanın vaktinin geldiğini düşünüyorum yaşlı kıtanın.
1: Evet. Bir diğer gündem maddesi Trump yönetiminin gizli kalmış askeri sırları açıklama politikası. Siz bu politikayı nasıl değerlendirirsiniz?
0: Evet, bir kısım yaklaşımları şaşkınlıkla karşılıyoruz. Trump iktidara geldiği ve gelmeden önceki dönemde gizli kalmış hiçbir şey kalmayacak. Tarihin karanlık sayfalarını ben açacağım, ben aydınlatacağım ve hem Amerikalıların hem de dünyanın aklındaki soru işaretlerine cevap vereceğim demişti. Bunlardan bir tanesi Epstein dosyalarıydı. Ama bu dosyaların bir kısmının açılması Trump'ın pek de işine gelmedi. Öyle gözüküyor. İkincisi Kennedy dosyasını açacağım demişti hatırlarsanız. Amerikan başkanlığına yapılan suikastlerin, müsebbiplerinin gizli kalmasını doğru bulmuyorum demişti. Fakat açamadı. Yani o dosyada mesafe alamadı. Müesses nizam, artık buna derin Amerika diyebilirsiniz. Olmaz dedi. Demek ki hala bazı karanlık mevzular varlığını korumaya devam ediyor. Şimdi tam böyle bir sarmalın içindeyken, Trump'a dair eleştiriler ağırlık kazanmışken, Trump'ın verdiği sözleri tutamadığına dair bir algı bu kadar net bir şekilde konuşuluyorken, bir anda belki de gündemi değiştirmek amacıyla işte uzaylılar gerçekten var mı?
1: Evet.
0: UFO gördüm diyen her doğruyu söylüyor mu? Acaba 51. bölge Nevada çölünde doğru ya da Ay'a gerçekten Amerika'dan çıktı mı soruları? Ya şimdi bunlar son 30-40 yıl öncesin tartışılan konuları ve biraz da magazinel konuları gibi hissediyorum. Evet. Gerçekten şimdi bizi dinleyen kıymetli dinleyicilerimiz eminim her birinin kendi cevabı vardır. Uzaylılar var mı? Evet var deyip bunun altını delillendirmek de mümkün. Hayır, ne münasebet. Uzaylıların varlığı bir asparagastır, spekülasyondur diyerek yoktur. Üzerine bir tez bina etmek de mümkün. Şimdi evetin ya da hayırın bu kadar gri zeminde olduğu, bu denli muğlak olduğu bir sorunsalı masaya niye taşırsınız? Çok net. Gündem değiştirmek amacıyla. Dünyanın iktisadi gündemi Hürmüz. Dünyanın siyasi gündemi Rusya-Ukrayna savaşı. Dünyanın yeni rotası Çin. Bunların her birini hepimiz okuyabiliyoruz. Dinleyicilerimiz anlayabiliyor. Bir anda cevapları olmayan konu başlıkları tekrar masaya geldi. Biraz suyu bulandırıyoruz. Bunu Trump seviyor zaten. Yani algı ve imaj yönetimi konusunda Trump'ın eline su dökmek kolay değil. Biraz da böylece Amerikan değerlerini dünya üzerine tartışmaya açan bir lider algısıyla kendince demokratik, kendince şeffaf, kendince adaletli bir lider profili ortaya koymaya gayret ediyor. Ama kusura bakmasın. Biz Gazze'yi görüyoruz. Batı Şeria'yı görüyoruz. Burada yaşananların hepsine doğrudan Trump'ın üzerine yıkmak diye bir niyetimiz zaten yok. Öncesi de böyleydi. Sonrası da maalesef böyle olacak gibi duruyor. Ama İran'da yaşananlar Trump'la ilintilidir. Lübnan'da yaşananlar Trump'la ilintilidir. Çünkü hepimiz biliyoruz. Orta Doğu coğrafyasında kanayan yaraya kim pansuman olabilir? Kim kabuk bağlamasını sağlayabilir? Bu sorunun cevabı Trump'tır. ABD İsrail'i durdurabilir. Trump yönetimi Netanyahu'yu durdurabilir, engelleyebilir. O zaman haksızlık karşısında adaletten yana durmuyorsanız da suçlusunuz. Güçlünün yanında pozisyon alıyor, mazlumu ezmeye devam ediyorsanız suçlusunuz. Bu saatten sonra ben yapmadım, benden önce de böyle demelisine sahip değilsiniz diye düşünüyorum. Trump'ın da herhalde buradan çıkarması gereken bir takım dersler, bir takım neticeler vardır. Ve bu anlamsız gündem değişikliğiyle de sanırım bu süreci irdeleyemez, bu süreci en azından diyelim örseleyemez diye düşünüyorum.
1: Peki efendim. Bu başlıklarla aslında yeni bir haftaya da başladık. Bugünün gündemini sizinle birlikte değerlendirdik. Teşekkür ediyoruz programımıza.

0: katıldığınız için.
1: Efendim ben teşekkür ediyorum. Güzel bir hafta diliyorum sizlere ve değerli dinleyicilerimize.
0: Çok teşekkür ederiz. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Levent Ersin Orallı konuğumuzdu.
2: Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

0: Yine bir telefon bağlantımız var sevgili dinleyicilerimiz. TRT Yunanistan temsilcisi Hakan Turpçu hattımızda bizi bekliyor. Hakan Turpçu merhaba.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Yunanistan'da gündemde hangi başlıklar var?
1: Evet, bugün yine Yunanistan gündeminden öne çıkan başlıklar birlikteyiz. Hem diplomasi, hem güvenlik, hem de siyaset cephesinde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor Yunanistan'da. İşte gelin isterseniz hemen ilk konuyla başlayalım. İlk başlığı Fener Rum Patriği Bartolomeos'un Atina ziyareti. Bartolomeos patrikliğe seçilişinin 35. yılı dolayısıyla düzenlenen törende önemli açıklamalarda bulundu Atina'da. Özellikle Heybeliada Ruhban Okulu ile ilgili verdiği mesaj dikkat çekiciydi. Binadaki kapsamlı restorasyon çalışmalarının birkaç ay tamamlanacağını ve Eylül ayında görkemli bir açılış planladıklarını söyledi. Bir anlamda bunun müjdesini vermiş oldu. Konuşmasında İstanbul'u medeniyetlerin buluşma noktası olarak da tanımladı Bartolomeus ve herkesi İstanbul'a ve Fener semtine davet etti. Türkiye'deki dini özgürlüklerden ve Rum toplumuna sağlanan imkanlardan da övgüyle söz etti. Ancak Bartolomeus'un bu açıklamaları akıllara Batı Trakya'daki Türk azınlığı durumunu getirdi doğal olarak. Patrik İstanbul'da kiliselerin ve azınlık okullarının restorasyon süreçlerini rahatlıkla yönetebilirken Yunanistan yönetimi Batı Trakya'daki Türk azınlığın dini özelliğini, müftülük seçimlerini ve dernekteki Türk ismini kullanma hakkını yıllardır ısrarla görmezden geliyor biliyorsunuz. İşte İstanbul'daki bu hoşgörü ikliminin benzerinin Yunan devleti tarafından Türk azınlığı gösterilmemesi bölgedeki demokratik samimiyetin sorgulanmasına neden oluyor öyle olunca ve Yunanistan'daki demokrasi ve eşitlik tartışmalarında yeniden gündeme taşınmış durumda bu durum. Şimdi buradan gündemin ikinci sırasına geçelim. Burada güvenlik boyutuyla dikkat çeken bir gelişme yaşandı Yunanistan'da. Yunanistan'ın batı kıyılarında, İyon Denizi kıyısında, Lefkada sahilinde çalışır durumda bir insansız deniz aracı balıkçılar tarafından bulundu. Yunan basınında da yer alan haberlere göre bu aracın 100 kilogram patlayıcı taşıdığına sürüldü. 2 gündür bu haber Yunan medyasında manşetlerde yer alıyor. Olayın ardından Yunan basını hem de muhalefet partileri hükümete sert sorular yöneltmeye başladılar. Böylesine tehlikeli bir aracın, yani 100 kilo patlayıcıdan bahsediyoruz. Bu aracın Yunan

0: Bir de silahlı deniz, insansız deniz aracının Yunan kıyılarına kadar gelmesi Yunanistan'ın faillerini ne ölçüde koruyabildiğine dair soru işaretlerini de beraberinde getirmiş oldu. Dilerseniz son olarak bir konudan daha bahsedeyim kısaca.
1: Evet.
0: Yunanistan'da siyaset sahnesi oldukça hareketli günler yaşıyor. Eski başbakan Alexis Tsipras yeniden siyasete döndü biliyorsunuz. Yeni siyasi oluşumu için sahaya indi. İlk etkinlik bugün Halandri şehrinde gerçekleştiriliyor. Hatta yeni parti kulislerinde yeni partisinin ismi de konu telaffuz edilmeye başladı. Pusula, yani Yunanca adıyla Pixida olduğu belirtiliyor ama net bir açıklama henüz yok. Diğer tarafta da iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi de yoğun bir kongre sürecine giriyor. 15-17 Mayıs yani bu önümüzdeki hafta sonunda yapılacak kurultay öncesi Başbakan Mitsotakis şimdi saat turlarına başladı. Hafta sonu Selanik'teydi mesela. Bunların yanında Tine kulislerinde erken seçim ihtimali giderek daha yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Normal şartlarda Yunanistan'da seçimlerin 2020'de yapılması bekleniyor, gerekiyor. Ancak hükümet üzerinde baskı her geçen gün artıyor. Tarım fonları ile ilgili yolsuzluk iddiaları var biliyorsunuz. Dinleme skandalı var ve ekonomik sıkıntılar var. Bunların hepsini üst üste koyarsak hükümetin daha fazla yıpranmadan erken seçim kararı alabileceği değerlendiriliyor. Yani önümüzdeki haftalarda Yunan siyasetinin daha da ısınacağını söylemek mümkün. Bu hafta Yunanistan gündeminden öne çıkan gelişmeler bu kadar diyelim ve dilerseniz Atina'dan sözü size devredelim.
1: Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için ve kolaylıklar diliyoruz size. TRT Yunanistan temsilcisi Hakan Turkçu hattımızdaydı.
2: Ekonomideki son gelişmeler günün özetinde.

0: Bu bölümde ekonominin gündemini konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızda konuğumuz TOBB Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Cahit Sönmez. Hocam hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Ekonominin gündeminde Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı bazı veriler var. Onları size sorarak başlayalım. TÜİK geçen hafta Nisan ayı finansal araçların reel getirileri verilerini açıkladı. TÜİK'e göre aylık en yüksek reel getiri enflasyon arındıktan sonra %3,04 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti. Borsa dışında diğer araçların reel getirileri negatif seviyelerde kaldı. Bu sonuçları nasıl değerlendirmek lazım?
1: Evet, aslında şöyle borsa için çok normal olduğunu söyleyebiliriz. Gerçekten deyim yerindeyse epeydir bir inzivaya çekilmiş, dinlenmeye çekilmiş bir borsa vardı. Ve diğer gelişmekte olan ülke borsalarıyla hatta Amerika'da Nasdaq, S&P 500'de de karşılaştırdığımızda çok cazip ve özellikle yabancı yatırımcılar için de iştah açıcı seviyelerdeydi. Yani biz rahatlıkla teorik olarak da ölçümlediğimizde yukarı yönlü marjı vardı ve şu anda da borsa uyandı ve o yukarı doğru olan marjı da tabii ki haklı olarak, yani bu yükseliş kesinlikle içi boş değil. Yani tabii ben bu değerlendirme endeks bazında yapıyorum. Bireysel olarak hisse senetlerinde farklı gelişmeler oluyor olabilir ama burada endeks anlamında haklı, içi çok boş olmayan bir yükseliş gösteriyor borsa. Nisan ayında sizin de vurguladığınız gibi enflasyonu çıkardığımızda net getirisi bir ayda 3,04 olmuş. Ki bu diğer yatırım araçlarıyla karşılaştırdığımızda oldukça tatminkar bir getiri olduğunu söyleyebiliriz. Yani örneğin Amerika'yı dikkate aldığımızda ya da bazı Avrupa ülkelerini dikkate aldığımızda %3 gibi getiri neredeyse bir yıla yayılabiliyor yani. Ama ilginç olan şu, yani bu son TÜİK'in açıkladığı rakamlarda borsadan böyle bir performans zaten bir süredir gözlemliyoruz. Yani yılın başından bu yana, hatta geriye doğru 6 ay gittiğimizde, geçen yılın son aylarını da dahil ettiğimizde borsanın böyle bir performansını gözlemliyoruz. Ancak şöyle ilginç bir

0: resim değişimi izledik bu son Nisan verisinde. O da şu, borsa dışındaki diğer yatırım araçları, finansal yatırım araçları ne yazık ki enflasyon arındırıldıktan sonra negatif seviyede kalmış. Yani herhangi bir getiri söz konusu değil. Hatta yine deyim yerindeyse krallığını ilan etmiş altın dahi negatiflerde. Yani örneğin Nisan ayında enflasyonu tüfeğe arındırdığımızda %7.76 negatife düşmüş. Yani 100 lira ile altın almış birisinin parası maalesef 92 liralara civarına gerilemiş demektir. Tabii burada şu çok önemli. Yani altın tabii ki hem Merkez Bankası'nın rezervinde yani 130 milyar dolara yakın 700 tonun üzerine bir altın var. O anlamda değer kaybetmesi rezervin de biraz gerilemesi anlamına geliyor. Ama tabii burada şu var. Merkez Bankası'nı dinleyicilerimiz de hatırlayacaktır. Uyguladığı bu dezenflasyonist süreçte paranın TL'de kalması ya da diğer bir deyişle dolarizasyon sürecinin kesinlikle başlamaması adına TL araçlarının, finansal yatırım araçlarının yani mevduat hesabı, devlet iç borçlanma senetleri gibi bunların getirilerinin tatminkar düzeylerde olması lazım. Ancak Nisan ayında mevduatın enflasyon sonrasında %1 gerilediğini görüyoruz. Üstelik brüt bu. Yani gelir vergisi stopajında düştüğümüzde daha da negatif oluyor. Devlet iç borçlanma senetleri ise -2.55 olmuş.
1: Evet.
0: Ama tabii dolarla karşılaştırdığımızda dolar -2.75 yapmış. Dolayısıyla yatırımcı tamam ben TL'de biraz kaybedebiliyorum ama dolarda olsam daha fazla kaybederdim algısıyla kalmaya devam edebilir. Buradan tabii şöyle bir soru eminim Merkez Bankası'nın da gündemine gelmiştir. Acaba makro ihtiyati tedbirlere ihtiyaç olur mu?
1: Evet.
0: Yani tabii ki bu sürecin biraz devam etmesi durumunda yani TL getirilerinin enflasyon sonrası negatifte kalması devam eder ise bu durumda tabii ki enflasyona bağlı olarak Merkez Bankası da faiz kararlarında daha temkinli olmayı tercih edecektir. Artı bazı makro ihtiyati tedbirlerle de paranın TL'de kalmasını destekleyecektir diye düşünüyorum. Hı-hı. Ama tabii bu Nisan verileriyle biraz erken bir soru olabilir. Yani 3 aylık yani bu aynı çalışmada zaten TÜİK'in yaptığı aynı çalışmada 3 aylık veriler de var. 6 aylık getiriler de var. Hatta yıllık getiriler de var. Yani şöyle bir 3 aya yaydığımızda yatırım ufkunu orada mevduat kısmen başa başa gelmiş. Yani başa baş noktasına gelmiş enflasyonla beraber. Ve 6 ayla da çektiğimizde yine biraz başa baş noktalarda görünüyor. Dolayısıyla burada tabii ki önemli olan yatırımcıların yani şu anda tabii ki biraz altınla da tatmin olan yatırımcılar var getiri açısından.
1: Evet.
0: Borsa ile yine aynı getiri tatminine ulaşabiliyorlar.
1: Hı hı.
0: Ve dolayısıyla biraz daha böyle bizim portföy dediğimiz riski dağıtma ilkesi çerçevesinde biraz altın, biraz hisse senedi, biraz da TL getirili örneğin para piyasası fonları gibi.
1: Evet.
0: Bu süreci böyle bir portföyle sanki atlatmak geçmek yani çünkü
1: peki.
0: Gerçekten bir belirsizlik var. Hı-hı. Dolayısıyla en rasyonel olan böyle bir portföyle bu sürecin tamamlanması diye düşünüyorum.
1: Peki borsanın bu performansı devam eder mi? Nasıl değerlendirirsiniz?
0: Şöyle çok güzel bir soru yani bizim ölçümlemelerimize göre yani hem de dolar bazında endekse baktığımızda biraz daha ben çok rakamlı

0: kan telaffuz etmeyeyim ama biraz daha yukarı doğru marjı var. Ama burada tabii önemli olan bir faktör de şu. Evet, yukarı doğru biraz daha borsa endeksinin BIST 30'unda, 100'ünde tabii ki yukarı doğru belli bir marjı var ama bu marjı doldurmasında yabancıların katkısı da önem arz ediyor. Yani çünkü tabii ki bir alım tarafının güçlenmesi lazım. Hisse senetlerine olan talebin biraz güçlenmesi lazım. Burada da yabancı yatırımcılar da devreye girmeli. Evet. Malum bu İran olayından sonra carry trade özellikle hızlı bir şekilde çıkmaya çalışmışlardı. Zaten şöyle bir yine belli bir süreyi dikkate aldığımızda nette maalesef hisse senedi ve tahvil tarafında yabancıların katkısının zayıf olduğunu gözlemliyoruz. Umarım bu İran olayı biraz daha yatışır. Süreç diplomasiyle masa başında taraflarca çözümlenmeye çalışılır ise o zaman tabii ki yabancı sermayenin de risk algısı değişecektir. Ona göre bizim borsa onlar açısından cazip, onu onlar da biliyor. Yani biz bazı yatırımcılarla belli sıklıkta Zoom toplantıları yapıyoruz. Gayet bilinçliler. Onlar da borsanın cazip olduğunu biliyorlar. Ama tabii ki risk algıları zamanlama açısından oldukça önemli.
1: Peki. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı, geçen hafta açıkladığı bir başka veri daha var. O da sanayi üretim endeksi. Mart ayında sanayi üretiminin yıllık bazda %1,1 oranında azaldığını görüyoruz. Bu veriyi nasıl okumalıyız? Büyüme biraz momentumu kaybediyor. Nasıl değerlendirirsiniz?
0: Evet, TÜİK'in yine beklediğimiz bir çalışması yayınlandı. Çünkü bu ilk çeyrek büyüme rakamı, sanayi malum lokomotif sektörlerden bir tanesi. Bir de tabii bizim açımızdan bu sanayi üretim endeksi alt kırılımları orada önemli bazı şeyler var, alt kalemler var. Örneğin dayanıklı tüketim malları, sermaye malları ya da yüksek teknolojili ürünler gibi. Oradan bazı ileriye yönelik okumalar da yapmaya çalışıyoruz. Yani 1.1 gibi bir kayıp yıllık bazda yani. Aylıkta da 0.8 gerçekten büyümenin çok momentum kaybetmediğini, Merkez Bankası'nın uyguladığı bu sıkı para politikası çerçevesinde zaten o sac ayaklarından bir tanesi de kredi hacmindeki artışın sınırlandırılması. Bu çerçevede büyümenin biraz ödünleşmede ikinci planda kalması sonuçlarını da dikkate aldığımızda böyle bir aşağı yönlü bir endeksin gelmesi, trend izlemesi normal buluyoruz. Yıllık bazda %1.1 de şu aşamada tam bir momentum kaybı olmadığını, Merkez Bankası'nın bu ima ettiği patikada gittiğini söyleyebiliriz. Ancak tabii genel rakam çok değil, olumsuz değil. Ancak alt kırılımlarda dikkat çeken bir momentum kaybı var. Örneğin sermaye malları, ki sermaye malları da yatırımı bize gösteren bir alt kalem. Yani çünkü firmalar yatırım yapacakları zaman sermaye malları talep ederler ve ona göre sermaye malları üretimi gerçekleşir. Ama sermaye mallarına baktığımızda ne yazık ki aylık bazda 6.4 gibi bir düşüş gerçekleştirmiş. Yıllık bazda da 4.4'e gelmiş. Bu bir dikkat çekici çok dikkat çekiyor ne yazık ki yüksek teknolojili ürünler. Evet. Orada yıllık bazda %11.8 gibi büyük ciddi bir kayıp var. Yani o ki yüksek teknolojili ürünlerin üretimi de malum özellikle ihracat tarafında hayati bir önem taşıyor. Yani bizim bu eğer ithalat arttığında ki ithalat tabii miktar değil de değer olarak da artabiliyor işte. petrol fiyatları

0: sektörün artmasıyla beraber onu ihracat tarafıyla dengelememiz lazım. Evet. Bu anlamda da tabii yüksek teknolojili ürünler, yani çünkü ciddi bir verimlilik de gerektirdiği için bu üretimlerde o çok önemli, ama maalesef biraz orada bir şeyimiz var. Yavaşlama izliyoruz. Hı hı. Bir de benim dikkatimi çeken dayanıklı tüketim mallarında, ki dayanıklı tüketim malları da bizim için büyümenin bir öncü göstergesi. Yani eğer hane halkı ileriye yönelik büyüme ile ilgili olumsuz bir görüşü var ise, o zaman biraz daha temkinli bekle gör politikasından yana oluyor. Ama eğer çok fazla tereddüt duymuyorsa ileriye yönelik beklentilerinde, o zaman bugünden bir dayanıklı tüketim malı alabiliyor.
1: Evet.
0: Şimdi dayanıklı tüketim malına baktığımızda bu Mart ayında 6.8 büyümüş. Yani üretimde belirgin bir artış var. Tabii bu benim biraz aklımı da kurcaladı. Yani şimdi şuna da tanık oluyoruz. Örneğin enflasyon, hane halkının enflasyon beklentisi bozulduğunda şöyle bir karar verebiliyor. Yani diyor ki örneğin beyaz eşya diyelim, dayanıklı tüketim malı derken, bu fiyatı artabilir. Onun için artmadan ben bugünden alayım gibi bir güdüyle de ona talep gösterebiliyor. Dolayısıyla tabii elimizde neden dayanıklı tüketim malları üretimi arttığına dair bir bilgi olmadığı için bunu yanıtlayamıyorum, ama açıkçası bu soru da aklıma geldi. Yani evet. Tabii yine Merkez Bankası'nın yaptığı çalışmada biraz bu beklentilerde ne yazık ki İran olayının denkleme girmesinden sonra bir hafif bir bozulma var. Zaten Merkez Bankası Para Politikası Kurulu da her toplantı sonrası yayınladığı metinle de o cümleyi hep koyuyor. Yani beklentiler ve fiyatlama davranışları enflasyon için risk faktörü olmaya devam ediyor cümlesini, evet, ihmal etmiyor. Dolayısıyla böyle bir bazı rakamları şöyle genel olarak değerlendirdiğimizde, büyük resme baktığımızda bir sorun olmadığını, negatif bir gelişme olmadığını söyleyebiliriz.
1: Evet.
0: Ki böyle bir sıkı para politikası sonucunda bu rakamlar çok da şey değil, doğal sonuçlar, bunu söyleyebiliriz. Ama işte biraz önce de vurguladığım gibi alt kırılımlarda hafif bir şey var. Umarım sonraki aylarda orada da düzelme gözlemleyebiliriz.
1: Peki, bir iki dakikamız var. Bu haftanın ekonomi açısından önemli başlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporunu açıklayacak 14 Mayıs'ta. Tabii rapor açıklanınca daha detaylı değerlendirilecek, ama bir iki cümleyle nasıl değerlendirirsiniz bu gündemi?
0: Hemen hızlı bir şekilde konuşayım. Enflasyon hedeflemesi rejiminin şeffaflık gereği 3 ayda bir yayınlanan bir rapor, ki bu gerçekten bir yol haritası gibi de diyebiliriz ekonomi aktörleri açısından. Ve en önemli nokta da şu, o raporda yani %70 olasılıkla Merkez Bankası yıl sonu hedefi belirliyor orada. Evet. Yani ve tabii ki belirsizlik aralığı da koyuyor. En üst bant işte örneğin şu anda 18 orta nokta, 16 ve 21 olmak üzere, evet, bir şey vardı. Ha, burada çok büyük olasılıkla yine 14 Mayıs'ta bu hafta Perşembe günü ne yazık ki yukarı doğru bir revizyon göreceğiz.
1: Evet.
0: Yani Sayın Bakan Şimşek de bunu dile getirmişti. 3 puan şaşma var demişti, ama bakalım Merkez Bankası nasıl bir yıl sonu hedef koyacak? Bizim şu anda en çok merak ettiğimiz rapordaki konu bu
1: olacak. Peki, evet, açıklanınca tabii önümüzdeki hafta sizinle daha detaylı değerlendiririz raporun ayrıntılarını. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. TOBB Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Cahit Sönmez konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Günün özeti.

Burası Kısa Dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3'a, TürkSat 4'a, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle Kısa Dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı dağlarında başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih,

Kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar değerli dinleyenler. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Funda Akyol. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay'ın kuruluş yıl dönümü töreninde yeni anayasa Türk siyasetinin boynunun borcudur dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika kraliçesini kabul etti. Trump, İran'ın teklifini reddetti, kesinlikle kabul edilemez dedi. İsrail, Lübnan'ın güneyini fosfor bombasıyla hedef aldı. 3 kişi hayatını kaybetti, 6'sı çocuk, 21 kişi yaralandı. Hantavirüs saptanan gemiden tahliyeler sona erdi. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni anayasayı gündemlerinin üst sıralarında tuttuklarını söyledi. Yeni, kuşatıcı, özgürlükçü ve sivil anayasa mesajı veren Erdoğan, anayasayı toplumun belirleyip devlete deklare ettiği bir metne dönüştürmek zorundayız, dedi.
2: 4 anayasaya rağmen Türk milletinin iyi bir anayasa özlemi halen dinmemiştir. Bu demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcudur. Böyle bir anayasa ile İnanıyorum ki hem hukuku, hem demokrasiyi, hem devleti, hem de milleti aynı anda koruyacak bir üstün hukuk mantığına kavuşmamız mümkün olacaktır. Biz bu konuyu her türlü siyasi matematik hesabının üstünde, zihnimizde ve reform gündemimizin üst sıralarında tutmaya devam edeceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü programında hitap etti. Son 23 yılda adli ve idari yargıda yapılan reformları anlattı.
2: Her türlü ayrıcalığa ve ayrımcılığa son verdik. Cumhurla cumhuriyet arasına çekilen dikenli tel örgüleri söküp attık. Reform irademiz ilk günkü gibi diri ve güçlüdür. Kamu idaresinde etkinliği, hesap verilebilirliği, katılımı ve şeffaflığı artıracak yeni adımlar atmaya devam edeceğiz.
1: Erdoğan, yargı organlarının anayasa ve kanunlar çerçevesinde hareket etmesinin önemini vurguladı. Hepimiz Türkiye'nin çıkarını, geleceğini, huzurunu gözetmek mecburiyetindeyiz ifadesini kullandı.
2: Yargı yetkisinin kullanımına hukuk dışı hiçbir müdahale hoş ve mazur karşılanamaz. Bununla beraber yargının yasamaya veya yürütmeye vesayeten iş yapma, karar alma hakkı ve yetkisi de yoktur.
1: Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Danıştay Başkanı Zeki Yiğit tarafından Şura-yı Devlet adıyla teşkil edilen Danıştay'ın Osmanlıca kuruluş metni de takdim edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Matilde İstanbul'da kabul etti. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da katıldı. İki ülke arasındaki ilişkilerle bölgesel meseleler ele alındı. Erdoğan, bölgedeki son gelişmelerin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin jeopolitik önemini bir kez daha gösterdiğini vurguladı. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakere bilmecesi sürüyor. ABD, İran'ın müzakere taslağını bir kez daha reddetti. ABD Başkanı Trump, yanıtı okudum, hiç hoşuma gitmedi, kesinlikle kabul edilemez dedi. Trump ayrıca Hürmüz krizine de değindi. Özgürlük projesini yeniden başlatmayı düşündüğünü belirtti ve operasyonun çok daha sert olacağını söyledi. Trump'a yanıt İran Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Tahran, Trump'ın reddettiği teklifin makul talepler içerdiğini savundu. Taleplerin Hürmüz'le Lübnan'da güvenliğin sağlanması ve İran'ın dondurulan varlıklarının serbest bırakılmasını da içerdiği açıklandı. Tahran ayrıca Fransa ve İngiltere'yi de uyardı. İki ülkenin Hürmüz Boğazı'nı koruma iddiasıyla bölgeye savaş gemisi göndermesinin krizi tırmandıracağını belirtti. İran ordusunun bu girişimlere karşılık vereceğini vurguladı. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM'da abluka kapsamında Hürmüz Boğazı'nı izlemeyi sürdürdüklerini açıkladı. Ablukanın başlangıcından bu yana 62 geminin rotasını değiştirdiklerini, 4 gemiyi de durdurduklarını bildirdi. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıyor. Ülkenin güneyini fosfor bombalarıyla hedef aldı. Nebatiye ve Sur kentleri başta olmak üzere birçok yerleşim yerini havadan ve karadan vurdu. 3 kişi hayatını kaybetti, 6'sı çocuk, 21 kişi yaralandı. Yerleşim yerinde büyük yıkım meydana geldi. Lübnan Hizbullah'ı da İsrail'in saldırılarına karşılık veriyor. İsrail, Lübnan sınırı yakınlarına insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda bir İsrail askeri öldü. 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da İsrail saldırılarında 2800'den fazla kişi hayatını kaybetti. Ülkede yerinden edilenlerin sayısı 1 milyonu aştı. Gazze'deki ölümcül İsrail ablukasını kırmayı amaçlayan küresel Sumut filosu ikmal için Muğla Marmaris'te demirledi. Filonun yeni yol haritası Marmaris'te belirlenecek. Aktivistlerin yeni katılımlarla bu hafta içinde Gazze'ye gitmek üzere yeniden Akdeniz'e açılması bekleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dünyada yaşanan enerji krizini yakından takip ettiklerini belirtti. Uygulanan politikalar sayesinde Türkiye'nin bu krizden en az etkilenen ülkelerden biri olduğunu söyledi. Vatandaşlarımız enerjiye kesintisiz erişiyor dedi. Bayraktar, Kırklareli'ndeki doğalgaz çevrim santralinin açılışında konuştu.
0: Enerjide arz kaynaklı büyüyen bu kriz ortamında tüm ülkeler vatandaşlarına kesintisiz, güvenilir ve ucuz enerji temin etmek için büyük bir çaba içerisinde. Biz de Türkiye olarak bu süreci çok yakinen takip ediyoruz. Riskleri doğru okuyarak fırsatlara nasıl dönüştürebiliriz? Bunun için gerekli adımları atmaya gayret ediyoruz. Son yıllarda uyguladığımız politikalar sayesinde Türkiye enerji krizlerinden en az etkilenen, bu krizlere en dirençli ülkelerden biri haline gelmiştir. Altyapı yatırımlarımız, kaynak çeşitlendirme politikamız ve proaktif yaklaşımımız sayesinde vatandaşlarımızın enerjiye kesintisiz erişimini sağlayabiliyoruz.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin küresel ticaretin merkezlerinden olduğuna dikkati çekti. Basra Körfezi'ni Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacak kalkınma yolu projesinin önemine değindi. Bakan Uraloğlu, İstanbul'da Belçika Ekonomik Misyonu seminerinde hitap etti.
3: Ülkemizin konumuna baktığımız zaman Avrupa, Asya ve Afrika'nın tam da geçiş noktasında küresel ticaretin merkezlerinden bir tanesi durumunda. Basra Körfezi'nde Irak'ın Fav Limanı'ndan Türkiye'ye kadar gelmesini planladığımız ve projelerini bitirdiğimiz 1200 kilometrelik demiryolu ve karayolu projesi var. Bunu Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Türkiye ve Irak olarak planlıyoruz. Bu projeyi bu yıl başlasak 5-6 yılda bitirebiliriz. Bugün bitmiş olsaydı Hürmüz Boğazı'nı bu kadar konuşuyor olmazdık.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ramazan ayında okullardaki etkinlikleri eleştirenlere tepki gösterdi. Bu etkinliklerin çocuklara adalet, paylaşma ve iyilik gibi kavramları kazandırmak için yapıldığını söyledi. Etkinlikler isteğe bağlı ve mahremiyete saygı gösterilerek yapıldı, dedi. Bakan Tekin, İstanbul'da Marif'in kalbinde Ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlenen ödül töreninde hitap etti.
4: Ramazan ayında dedik ki çocuklarımıza merhamet, adalet, paylaşma, iyilik, doğruluk, dürüstlük gibi kavramları, ki bunların hepsi Türkiye Cumhuriyeti Marif modelini ana kavramları. Bunları çocuklarımıza kazandıracak etkinlikler yapalım Ramazan ayında. Ama bunu yaparken de dedik ki bir, isteğe bağlı yapacağız. İki, mahremiyete saygı göstereceğiz. Bunu yaptık, sonra birileri ayaklandı. Bizim bu yaptıklarımızı Talibanizm olarak tanımladı. Bizim yaptıklarımızı Trump'ın ipine sarılmak olarak tanımladılar. Bizim genelgemizi gerici, sapkın bir azınlığın azgın görüşleri olarak tanımladılar. Şimdi böyle bir tablodan sonra sizin Ramazan ayı boyunca öğretmenlerinizle, ailelerinizle, sivil toplum örgütleriyle beraber yaptığınız etkinlikler benim açımdan çok daha büyük anlam taşıyor. O yüzden bu sürece destek olan öğretmenlerimize ve ailelerimize özellikle teşekkür ediyorum.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların her alanda güçlenmesini sağlayan politikaların hayata geçirildiğini söyledi, Türkiye kadın girişimcilere güçlü üretim fırsatları sunuyor dedi. Bakan Göktaş, Belçika Kraliçesi Matilde'le katıldığı kadınların güçlenmesinde iş dünyası ve girişimciliğin rolü panelinde hitap etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla ilgili açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. Oğlu Gökhan Böcek'in ardından Muhittin Böcek de itirafçı olmak için başvurdu. Muhittin Böcek ve oğlunun 8,5 saat boyunca ifadesi alındı. Gökhan Böcek ifadesinde Veli Ağbaba'nın isteğiyle 1 milyon avro verdiğini söyledi. Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 kişinin siyasi casusluk suçlamasıyla yargılandığı dava başladı. İlk duruşmada Ekrem İmamoğlu ve Hüseyin Gün savunmalarını verdi. Duruşmada Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarının beyanları dinlendi. Tutuklu sanıklar Merdan Yanardağ'la Necati Özkan'ın savunmasının alınması için duruşma ertelendi. İddianamede İmamoğlu'nun 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verilerine erişim için müfettişlere izin verdiği, bu iznin ardından bilgilerin kopyalandığı iddia ediliyor. Yabancı istihbarat servisleriyle paylaşım sağlandığı da öne sürülüyor. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesi kararlaştırıldı. CHP sözcüsü Zeynel Emre, Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Zeynel Emre, genel başkanımızın telefonu dahil telefon

Onlara çıkmaması, kapatması, hiçbir habere cevap vermemesi, bu kadar partiyi kamuoyunda tartışması, bütün bunlar karşısında bunun bir parti suçu olduğuna kanaat getirdik, dedi. ODTÜ Bahar Şenliklerinde Türk bayrağına saygısızlığa yönelik soruşturma devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada gözaltına alınan 6 kişiden ikisi tutuklandı. Haklarında gözaltı kararı verilen 6 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar da sürüyor. Dünyada hanta virüs paniği sürüyor. İspanya'nın Kanarya Adaları'nda demirli yolcu gemisinden tahliye süreci tamamlandı. Gemide sadece 32 kişilik mürettebat kaldı. Yolculardan ikisinde hanta virüs tespit edildi. Testi pozitif çıkan kişiler ABD ve Fransa vatandaşı. Gemide kalan mürettebat, geminin bayrak devleti Hollanda'ya gidecek. Geminin yola çıkmasının ardından limanın dezenfeksiyonuna başlanacak. Uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan 3 Türk vatandaşı, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. İstanbul'a ulaşan ve karantinaya alınan 3 kişinin hanta virüs test sonucu negatif çıktı. Açıklama Sağlık Bakanlığı'ndan yapıldı. Bu kişilerin bilim kurulunun öne sürdüğü süre boyunca karantina altında tutulmaya devam edeceği vurgulandı. Açıklamada 5 Türk vatandaşının durumlarının takip edildiği, şu ana kadar herhangi bir klinik belirti veya semptoma rastlanmadığı bildirildi. Şimdi dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay'ın kuruluş yıl dönümü töreninde yeni anayasa Türk siyasetinin boynunun borcudur, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika kraliçesini kabul etti. Trump, İran'ın teklifini reddetti, kesinlikle kabul edilemez, dedi. İsrail, Lübnan'ın güneyini fosfor bombasıyla hedef aldı, 3 kişi hayatını kaybetti, 6'sı çocuk, 21 kişi yaralandı. Hanta virüs saplanan gemiden tahliyeler sona erdi.

Trendyol 1. Lig'de playoff 2. tura heyecanı bugün başlayacak. Sipahi Bodrum Futbol Kulübü ile Arca Çorum Futbol Kulübü karşı karşıya gelecek. Saat 20'de başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Galatasaray'da son 4 sezonu zirvede bitirmenin coşkusu yaşanıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un yanı sıra 5 futbolcu bu şampiyonlukların tamamında yer aldı. Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakçı, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi 4'te 4 yaparak Okan Buruk'un vazgeçemediği isimler oldu. Beşiktaş 41 yıl sonra ligde büyük maç kazanamadı. Siyah beyazlılar bu sezon oynadığı Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarından 2 puan çıkarabildi. Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu geride kalan haftalarda takımın öne çıkan oyuncularından biri oldu. Tecrübeli futbolcu bir gole daha katkı yapması halinde Türkiye'deki en skorer sezonunu geçirecek.

0: Hava durumu.
1: Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Konya ve Karaman hariç İç Anadolu, Batı Karadeniz'in üç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile İstanbul, Kocaeli, Edirne, Kırklareli, Bilecik, Sakarya, Hakkari, Bitlis, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı, doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları şöyle: Ankara, Bolu ve Kayseri 10, İstanbul, Bursa ve Sakarya 15, İzmir, Aydın, Denizli ve Antalya 17, Edirne, Gaziantep, Diyarbakır, Zonguldak, Ordu ve Trabzon 14, Muğla, Samsun ve Sinop 13, Afyonkarahisar, Burdur, Konya ve Malatya 12, Erzurum 5, Van 9 ve Şanlıurfa 10.

0: 18 derece.
1: Yol durumu.
0: Akyazı-Dokurcun yolunun 30 ile 31. kilometreleri arasında yol bakım onarım çalışmalar nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kangal-Sincan ayrımı Divriği yolunun 41 ile 43. kilometreleri arasında heyelan ıslahı yapım işi çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden biz

mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Ana Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum. Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: Değerli dinleyenlerimiz, TRT Türkiye'nin sesi mikrofonlarında Sağlık 360'ın yeni bir bölümüyle birlikteyiz. Ben Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akyürek. Sağlık 360'ın bu bölümünde sağlıkta kamu denetim gücünü Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, İzleme, Değerlendirme ve Denetim Birimi Sorumlusu Doktor Yetkin Gürvardar ile ele alacağız. Sayın Gürvardar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sizi tanıyabilir miyiz?
1: Tabii, Yetkin Gürvardar ben. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı bünyesinde izleme, değerlendirme ve denetim birim sorumlusu olarak görev yapıyorum. Yaklaşık 15 yıldır Sağlık Bakanlığı teşkilatında hem bakanlık merkezde hem il müdürlüğünde faaliyet, ruhsatlandırma ve denetim süreçlerinde görev aldım. Son 5 yıldır ise denetim biriminde aktif olarak çalışmaktayım. Eğitim olarak da Başkent Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. Daha sonra Gazi Üniversitesi'nde Hastane Yöneticiliği bölümünde yüksek lisansı ve Hacettepe Üniversitesi'nde de sağlık yönetimi alanında doktora eğitimimi tamamladım. Kısacası sağlık sistemini hem sahada hem de akademik olarak deneyimleme imkanı buldum diyebilirim.
0: Peki Sayın Gürvardar, Ankara çok büyük bir metropol. Dinleyicilerimiz merak ediyorlardır. Bu bahsetmiş olduğunuz birim, izleme, değerlendirme, denetim birimi tam olarak ne iş yapıyor?
1: Tabii biz Ankara İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde bu birimde başkentteki tüm sağlık kuruluşlarının mevzuata uygunluğunu 7/24 esasıyla takip etmekteyiz. Türkiye'de bu alanda bu şekilde nöbetli ve 7/24 sahada olan başka bir denetim ekibi yok aslında. Ama bizim sadece denetim yapan bir birim ya da bir yapı değiliz. Üç ayaklı bir sistem olarak çalışıyoruz aslında. İzlemek, denetlemek ve değerlendirmek olarak. İzleme kapsamında sosyal medya ve web siteleri sürekli ekibimiz tarafından taranmakta. Denetimlerimizde sahada yerinde tespitler ve incelemeler yapılmakta. Değerlendirme olarak da müeyyide ekiplerimiz süreci hukuki olarak sonuçlandırmaktalar. İlimizde 30 saha personelimiz var denetim kapsamında ve 35 de masa başı, yani izleme ve değerlendirme ekibi olarak faaliyet göstermekteyiz. Kalabalık bir ekip olsak da tüm çalışma arkadaşlarımız alanında oldukça tecrübeli arkadaşlar. Yani görevimiz sadece evrak kontrolü değil, vatandaşın aldığı hizmetin güvenliğinden tıbbi cihazların standartlara uygunluğuna kadar her aşamayı kapsıyor aslında. Yani hem saha ekiplerimizin organizasyonunu yönetiyor hem de tespit edilen uygunsuzlukların idari yaptırım süreçlerini titizlikle takip etmekteyiz.
0: Sayın Gürvardar, Türk sağlık sistemi ülkenin sağlığı müşterekinde bir araya gelmiş fakat farklı motivasyonlara ve önceliklere sahip bileşenleri bünyesinde barındıran oldukça büyük ve güçlü bir sistem ve özel sağlık tesisleri bu sistemin çok önemli bir parçası. Bununla birlikte toplum sağlığı ekseninde özel sağlık kurum ve kuruluşlarının haliyle öncelikleri farklılaşabiliyor. Kar, ciro gibi kavramlar sağlık hizmetlerine zikredilir hale gelince kamu yönetimi toplumsal adaletin sağlanmasında asimetrik bilgi koşullarında bilhassa vatandaşlarımızın olası mağduriyetlerin önüne geçilmesinde en önemli güç halini alıyor. Kamu otoritesi bu alanda nasıl düzenleyici bir rol üstleniyor? Yani denetim mekanizmalarının temel amacı nedir? Cezalandırmak mı yoksa sağlık hizmetlerinin kalitesini geliştirmek mi?
1: Şöyle ifade edeyim bu konuyu. Kamu otoritesinin bu alandaki gücü aslında 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesine dayanıyor. Yani ama bizim için asıl yönetmeliğimiz Kasım 2023 tarihinde yürürlüğe giren özel sağlık tesislerinin denetimi hakkında yönetmelik oldu. Bu düzenleme ile bakanlığımız kamu, özel ve üniversite farkı gözetmeksizin tüm ruhsatlı kuruluşların denetimini tek bir çatı altında standardize etti aslında. Kamu otoritesi olarak temel rolümüz sağlık hizmeti sunan tüm gerçek, özel, hukuk, tüzel kişilerinin bakanlığımızca belirlenen politika, düzenleme ve mevzuata uygunluğunu denetlemektir. Denetimin asıl amacı sadece cezalandırmak değil, toplum sağlığını korumak, vatandaşlarımızın bilgi asimetrisinden kaynaklı mağduriyetlerini önlemek, hizmet sunumu standartlarını yükseltmek ve sağlık hizmetlerinin kalitesini sürekli geliştirmek diyebiliriz. Yani asıl amacımız ceza yazmak değil aslında. Sistemi doğru çalıştırmak ve sürdürülebilir kılmak.
0: Peki bu denetim süreçlerinin nasıl işlediğiyle ilgili sorular sormak istiyorum. Özel hastaneler ve diğer sağlık kuruluşları hangi periyotlarla, hangi kriterlere göre denetleniyor? Denetimlerde en çok odaklanan başlıklar hasta güvenliği, hizmet kalitesi, mevzuat uygunluk gibi hangileridir? Ve son olarak da rutin denetimler ile şikayet üzerine yapılan denetimler arasında nasıl bir fark var?
1: Şöyle özetleyebiliriz bunu. Denetim süreçlerimiz aslında tamamen elektronik ve sistematik bir şekilde yürütülüyor. Bunun merkezinde DENIZ isimli bir sistemimiz var, denetim izleme sistemi. Bu sistem sayesinde denetimler sahada anlık olarak yapılıyor. Tüm veriler dijital olarak kayıt altına alınıyor. Denetim türlerinden bahsetmemiz gerekirse olağan denetimlerimiz, olağan dışı denetimlerimiz ve süre sonu denetimlerimiz mevcut. Önceden planlanan yıllık takvim

0: göre sağlık kuruluşunun tabi olduğu mevzuat uyarınca yılda en az bir kere yapılan denetimlerimiz planlanan ve bir kere yapılan denetimlerimiz olağan denetimler olarak özetleyebiliriz. Olağan dışı denetimlerimiz ise ihbar, şikayet, SABİM, CİMER gibi platformlardan müdürlüğümüze veya bakanlığımıza intikal eden resmi ihbarlar üzerinden yaptığımız mesai gözetmeksizin ani ve habersiz olan yapılan denetimlerdir. Süre sonu denetimlerimiz de mevzuat kapsamında verdiğimiz sürenin bitiminde yapılan takip denetimi gibi özetleyebiliriz. Bu sene içerisinde bir de tıbbi endikasyon ve uygulama denetimi parametresi sistemimize entegre oldu. Bu denetimlerimiz de ilgili uzmanların hazırladığı formlarla bu işlem gerçekten tıbben gerekli mi sorularına yanıt aldığımız denetim süreçleri. Tüm süreçler dediğim gibi bakanlığımız deniz sistemi üzerinden dijital olarak yönetilmektedir.
1: Sağlık hizmetlerinde hizmeti alan ile hizmeti sunan arasındaki bilgi eşitsizliği, kimi durumlarda vatandaşlarımızın aleyhine olacak biçimde kullanılabiliyor. Bu durumun çok acı örneklerine geçmişte maalesef tanık olduk. Sağlık hizmetlerinde gereksiz işlemlerin yapılması gibi riskler, biraz önce de bahsettiğiniz endikasyon tanımlı denetimler, denetim mekanizmaları tarafından nasıl ele alınıyor?
0: Şu şekilde bu tür risklerle mücadele etmek için tıbbi endikasyon ve uygulama denetimin mekanizmasını kullanıyoruz aslında. Bakanlığımızca görevlendirilen alanında uzman akademisyen ve tabiplerden oluşan komisyonlar aracılığıyla hasta dosyaları, elektronik kayıtlar, tıbbi görüntüler üzerinden incelemeler yapıyoruz. Yapılan işlemlerin tıbbi endikasyonlara ve bakanlıkça belirlenen bilimsel kriterlere uygunluğu bu yolla denetlenmekte. Yani sizin de söylediğiniz gibi artık sadece işlem yapılmış mı değil gerekli mi sorusunu da sormaktayız bu parametreyle.
1: Tıbbi gereklilik ile ticari kaygı arasında dengenin sağlanmasında kamu denetimi tartışmasız en önemli ve büyük güç. Bakanlığımız özellikle bu noktada ne gibi önlemler alıyorlar?
0: Bu alanda aslında süreç şeffaf işliyor. Uygunsuzluk tespiti halinde kuruma mevzuat kapsamında 7 günlük savunma hakkı veriyoruz. Ardından müeyyide komisyonumuz karar alıyor. Tespit edilen uygunsuzlukların karara bağlanması sonucu oldukça ağır yaptırımlar uygulanmakta müdürlüğümüzce. Bir örnek vermek gerekirse mesela yetkisiz ve ruhsatsız sağlık hizmeti sunulması durumunda Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuluyor. İlgili faaliyet derhal durdurulmakta sağlık hizmet sunumu. Mevzuat kapsamında adli ve idari süreç birlikte yürütülmekte bu alanda. Tıbbi hata veya hasta hakları ihlali tespit edilen sağlık meslek mensupları Sağlık Meslekleri Kurulu'na sevk ediliyor. Mevzuata aykırı ihlallerde eksikliğin türüne göre brüt hizmet geliri üzerinden belirli olanlarla idari para cezaları uygulanmakta. Ayrıca ihlalin devamı veya tekrarı halinde faaliyeti durdurmaya kadar giden yaptırımlar söz konusu.
1: Biraz önce denetim izleme sistemi denizden bahsettiniz. Sohbetimizin bu kısmında biraz da veri, şeffaflık ve izleme başlıklarına değinelim arzu ederseniz. Denetim süreçlerinde veri kullanımı ne ölçüde belirleyici? Yani sağlık kurum ve kuruluşlarının performansı bu anda nasıl izleniyor? Şeffaflık sağlık hizmetine olan güveni nasıl etkiliyor?
0: Yani denetim süreçlerimiz tamamen veri odaklı. Deniz sistemi sayesinde tüm denetim formları, tespit edilen uygunsuzluklar, uygulanan müeyyideler anlık olarak sisteme işleniyor. Örneğin bu yıl için konuşursak, Ocak itibariyle Ankara'da planlanan ve gerçekleştirilen tüm olağan dışı denetimin tamamı bu sistem üzerinden şeffaf bir şekilde izlenmiş ve raporlanmıştır. Bakanlığımız da bu sistem üzerinden kuruluşların karnesi olarak nitelendirebileceğimiz bu süreci yakından takip etmekte. Ayrıca deniz sistemi içerisinde yer alan öz denetim modülümüz var. Bu modül sayesinde sağlık kuruluşları kendilerini de sistem üzerinden kontrol etmelerini olanak sağlıyoruz. Yani kurumun sorumlu olduğu mevzuatlara daha hakim ve daha dikkatli hareket etmelerine katkı sağlıyor bu sürecimizde. Bunun dışında sosyal medya ve dijital tarama ekiplerimiz sürekli izlem yapmaktalar. Bu da sistemi sadece sahada değil her alanda aktif olmasını sağlıyor.
1: Vatandaşlarımız adına kamu denetim gücünü uygularken sahada önemli zorluklarla karşılaşılması kaçınılmaz. Böylesine dinamik bir alanda denetim yaparken karşı karşıya kalınan en önemli zorluklar nelerdir? Ekiplerimiz nelerle karşılaşıyor?
0: Tabii biz dinamik bir sahada çalışıyoruz. Bu sahada çalışırken de karşılaştığımız zorluklar oldukça fazla oluyor aslında. Denetimlerimiz

0: süreci yönetmeye çalışıyoruz açıkçası.
1: Peki sağlıkla ilgili her alanda olduğu gibi bu anda da sağlık iş gücü çok önemli. Ekiplerimiz diye bahsediyoruz ama biraz da bu ekiplerin üyelerinin kimler olduğundan bahsetmemiz lazım. Yetkin Bey, bu ekiplerin içerisinde hangi meslek mensupları var? Özel bir eğitime tabi tutuluyorlar mı?
0: Şöyle söyleyebilirim. Bizim sadece sahada denetim ayağında 30 aktif denetmenimiz görev yapmakta. Bunun yanında teknik inceleme gerektiren durumlarda mimar, mühendis gibi teknik personellerimiz de denetim süreçlerine dahil ederek ekiplerimizi güçlendiriyoruz. Yani bir tesisin, sağlık tesisinin teknik incelemesini de o konunun uzmanlarıyla beraber yürütmekteyiz. Yani bu sayede ihtiyaç duyulan her alanda multidisipliner bir yaklaşımla denetim gerçekleştirilebiliyor Ankara'da. Dolayısıyla saha denetimlerinde de hem teknik yeterlilik hem de ekip çeşitliliği açısından herhangi bir eksiklik yaşamıyoruz diyebilirim.
1: Peki özel bir eğitim alıyorlar mı meslek mensuplarımız bu aşamada görev yapabilmek için?
0: Şimdi bizim sahadaki sağlık personellerimiz her ekibimizin ekip başkanı hekim ya da uzman hekim oluyor. Bunun dışında bir diş hekimi ve 2-3 sağlık personeliyle rutin denetim ekibimiz mevcut. Bunun dışında ekiplerin ya da teknik ekibin ya da sağlık personellerinin özel bir eğitimden ziyade yıl başında, yılın ilk ayında özellikle değişen mevzuatlar, tekrar gündeme giren parametreler, farklı soru çeşitleriyle beraber eğitimimizi kendi içimizde düzenliyoruz. Yani bir tesise gittiğimizde nereye bakacağız, nasıl yapacağız, hangi iletişim kanallarıyla bu süreci gerçekleştireceğiz, dikkat etmemiz gereken hususlar nelerdir, bakmamız ya da gözden kaçırmamız gereken alanlar nelerdir? Bunları ilgili birimlerle, sadece denetim ekibiyle değil, ilgili sağlık hizmetlerinin başkanlığı ruhsat veren diğer birimlerle beraber koordineli bir şekilde planlamasını yapıp eğitimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde ekiplerimiz daha emin ve aktif bir şekilde sahada görevlerini gerçekleştiriyorlar, tamamlıyorlar. 2025 yılından bahsedersek biz Ankara'da ortalama 10 bin üzerinde denetim yaptık açıkçası. Bunların 2500-3 bin civarı olağan dışı reysen yapılan ihbar esaslı denetimlerdi. Ve her yıl biz yaptığımız denetimleri deniz sistemine işlediğimiz gibi planlamasını da yıl başında yapmaktayız. Yani yıl başında bütün yılın rutin denetim planı yapılıyor aslında. Bunu da tamamlayarak 2025'te 2026 yılına geldik. Bu yılın ortasına yaklaşmaktayız aslında. Bu yılda da aynı şekilde denetimlerimizi planladığımız şekilde yürütüyoruz. Herhangi bir eksiklik, aksaklık yaşamıyoruz açıkçası.
1: Biraz da ben dinleyicilerimiz adına bazı şeyleri sormak istiyorum. Dinleyicilerimize özel sağlık kuruluşlarına hizmet alırken dikkat etmeleri gereken hususlara ilişkin önerileriniz neler olur? Kamu denetim sistemimiz kendilerine ne gibi güvenceler sunuyor? Ona ne söylemek istersiniz?
0: Yani şöyle, vatandaşlarımız aldıkları hizmetin mevzuata aykırı olduklarını ya da mağduriyet yaşadıklarını ya da bir uygunsuzluk düşündüklerinde çekinmeden Sabim ve CİMER kanallarını, bu platformları kullanarak şikayetlerini gerçekleştirebilirler. Bunun dışında dilekçeyle de başvuru yapabilirler. Yani yapılan her şikayet, her başvuru kesinlikle değerlendirilmekte. Bunu açıkça söyleyebilirim. Herhangi bir sağlık konusuyla ilgili ya da bir ruhsatsız tespitiyle ilgili denetimler yapılmakta, incelemeler, ilgili uzman görüşleri, bilirkişileri alınmakta. Yani tek bir kişi buna karar vermiyor aslında. Bir komisyon marifetiyle değerlendiriyoruz bunu. Dolayısıyla vatandaşlarımızın bu şikayet kanallarını kullanmakta çekinmemelerini düşünüyorum. Bu başvurular anında habersiz denetimlere de dönüşmekte aynı zamanda. Ayrıca vatandaşlarımız hizmet alırken kuruluşun ruhsatlı olup olmadığını, kendilerine mevzuat dışı ücret talep edip edilmediğine de dikkat etmeleri lazım. Yani aldığı hizmeti uygulayanın o işin ehli ya da yetkilisi olup olmadığını aslında sorgulamaları gerekiyor. Yani herhangi bir hekim ya da sağlık personeli dışında hizmet alındığını düşünüldüğü takdirde yine bu platformlar üzerinden başvurularını gerçekleştirildiğinde bunları biz sonuçlandırıyoruz ve kişiye de aynı kanal üzeriyle dönüş sağlıyoruz yapılan işlem neticesinde.
1: Peki bilgi çağında yaşıyoruz Yetkin Bey. Yani dinleyicilerimizin hep sohbetimizin en başından beri söylüyoruz. Elbette hizmeti alan ve sunan arasında bir bilgi farklılığı var. Sade bir vatandaşımızın tıp bilgisine sahip olmasını elbette beklemiyoruz. Ama hizmet alırken de dinleyicilerimizin dikkat edebileceği bazı şeyler var değil mi? Yani bilinen yerlerden, tescillenmiş yerlerden hizmet almak gibi. Bu konuda nelere dikkat edebilirler?
0: Tabii ki şimdi zaten Ankara'da ortalama sağlık hizmet sunucusu sayısı yani az değil. Bununla ilgili gerekli akreditasyonlar yapılan sağlık kuruluşları var. Gerek hastaneler olsun yataklı tedavi hizmeti sunan, gerek ayakta teşhis ve tedavi hizmeti yürüten tıp merkezlerimiz, polikliniklerimiz, muayenehanelerimiz.

0: diş muayenehanelerimiz, ağız iç sağlığı merkezlerimiz, bunların hepsi rutin kontrole bağlı oluyor. Bu kuruluşa gittiğinizde duvarlarında ya da hekimden hizmet alırken poliklinik odalarında hem adı geçen kişinin çalışma belgesinin nasıl olması gerekiyor, kuruluşlarda yetkili olduğunu belirten kuruluş ruhsatı, faaliyet izin belgeleri, hangi faaliyet alanlarında hizmet verdiği, hangi branşlarda hizmet verdiğini belirten bir nevi karne gibi belgeler var bizim verdiğimiz Sağlık Müdürlüğü'nden çıkan, onaylanan. Bu belgeyi gördüklerinde işleri rahat bir şekilde hizmet alabilirler açıkçası. Onun dışında başka bu konuda diyebileceğim pek bir şey yok.
1: Peki. O zaman ben sohbetimizi biraz da sizin de yetişmiş olduğunuz alana getirmek istiyorum. Bildiği üzere Sağlık 360 aslında sağlık yönetimi eksenli bir program. Ve konuklarımızdan ben mutlak suretle her programın son kısmına geldiğimizde sağlık yönetimiyle ilgili düşüncelerini, fikirlerini ve en önemlisi bu sağlık yönetimi öğrencilerimize, yeni mezunlarımıza ve yöneticilik yolculuğunun henüz başında olan arkadaşlarımıza ilişkin önerilerini almak istiyorum. Önemli bir yoldan geçtiniz. Sohbetimizin en başında kendinizi tanıttınız. Ciddi tecrübelere sahipsiniz, kamuda özellikle. Ama tabii ki lisanstan itibaren sağlık yönetimi alanından yetişmiş biri olarak. Bu konuda arkadaşlarımıza, dostlarımıza neler söylemek istersiniz?
0: Yani sağlık yöneticisi adaylarına aslında en önemli tavsiye mevzuat hakimiyeti. Dolayısıyla bu parametreleri, bu mevzuatları bilirlerse en azından kulak dolgunluğu olursa bu alanlarda kendilerini geliştirebilirler, kendilerini yetiştirebilirler. Değişen yönetmelikleri, uygulama esaslarını sürekli takip etmeliler aslında. Konuşmanın ortalarında da söylediğim gibi biz denetim ekiplerimizde bile her yılın başında 15-20 gün civarında güncel mevzuat ve iletişim eğitimi veriyoruz. Yani bizler de bu değişen döngüye sürekli ayak uydurmak zorundayız. Yani iyi bir yönetici denetimi bir tehdit olarak değil aslında kurumun hizmet kalitesini ölçen bir ayna olarak görmelidir. Asıl amacımız dediğim gibi bir cezai yaptırım ya da bir kapatma sürecini gerçekleştirmek, kurumları sıkıştırmak değil. Kalitesini arttırmak, yönlendirici olmak. Bizim amacımız denetimden anladığımız ve uygulamaya çalıştığımız bu. Öğrencilere de özellikle şunu söylemek istiyorum. Sahayı tanısınlar, mevzuatı öğrensinler ve kendilerini sürekli geliştirsinler. Çünkü sağlık yönetimi sadece bir idari görev değil aslında. Doğrudan yaptığımız her işlem insan hayatına dokunan bir sorumluluk olarak görüyorum ben. Sağlıkta denetim güveni koruyan, kaliteyi sürdüren ve vatandaşın içini rahatlatan görünmez bir güvence gibi aslında. Bu alanda da fark yaratan yöneticilerin sistemi anlayan, sahayı bilen ve kaliteyi sürekli geliştirmeyi hedefleyenler olacağını inanıyorum. Bu şekilde düşünüyorum.
1: Yetkin Bey, çok teşekkür ediyorum
0: Ben
1: değerli
0: teşekkür
1: zamanınız ve
0: ederim.
1: katkılarınız için. Sevgili dinleyenler, Sağlık 360'ın bu bölümünde sağlıkta kamu denetim gücünü Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı İzleme, Değerlendirme ve Denetim Birimi Sorumlusu Doktor Yetkin Gürvarda ile ele aldık. Mikrofonda ben Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akyürek ve program sorumlumuz Gökmen Sarmaşık. Size mutlu, huzurlu ve daha da önemlisi sağlıklı bir hafta diliyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
2: Sağlık 360. Halk sazlarından ezgiler dinleyeceksiniz.

0: Halk sazlarından ezgiler dinlediniz.
1: Turkuaz.

0: Boyalar suya düşer, sonra dağılır yavaşça. Hayata ait ne varsa dönüşür bu teknede. Hayata ait ne duyuyorsa yürek, tutunur boyalara, uzar gider. Yüzyıllardan gelen bir izdir bu. Ebru'dur. Kimi zaman hayat bürünür surete bu teknede, kimi zaman aşk. Hayatın sudaki izidir Ebru. Suda iz bırakmak zordur elbet. Bu nedenle Ebru sanatı sürprizlerle doludur. Bazen ansızın karışır boyalar birbirine, yepyeni bir desen olur teknede. Tıpkı yaşamın başlangıcı gibi. Bazen gül dalından fırçanın arkasıyla ayrılır birbirinden renkler. Suyun yüzünde beliren desenler, bir Ebru sanatçısı için tasarladığından çok üstündür bazen ya da çok öte. Renkler ilk kez kitreli suya ne zaman düştü bilinmiyor. Kitre, Anadolu'da yetişen bazı dikenli bitkilerin zamkından elde ediliyor. Bu zamk suyla karıştırılıyor, uygun bir kıvam elde ediliyor. Bu kıvam, boyanın suda hemen çözülmemesini sağlıyor. Güzel bir Ebru deseni için renklerin uyumu çok önemli. Kitreli suyun döküldüğü kaba tekne deniyor. Kağıt ve sapı gül dalından, ucu at kuyruğundan fırça gerekli bir de Ebru için. Ebru teknesinde suda iz bırakmak ya da sudaki izleri aramak için. Sudaki izler yumuşak, gizemli adımlarla çıkar tekneden kağıdın yüzünde. Ne için çıkmıştır Ebru boyayan eller suyun yüzündeki yolculuğa, kağıtta ne belirmiştir bilinmez. Yüzyıllardır böyle bilinir bu öykü. Gelecek yüzyıllara da böyle taşıyacak öyküsünü.
1: Turkuaz.

kaçıncı çalınmışı kapını, bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimde mazinin ayak sesleri, nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

Ne kadar yol gitsem de uzak.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni anayasayı gündemlerinin üst sıralarında tuttuklarını belirterek, iyi bir anayasa özlemi halen dinmedi. Demokratik ayıbı gidermek, Türk siyasetinin

boynunun borcu dedi. Danıştay'ın kuruluş yıl dönümü törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, reform iradelerinin ilk günkü gibi güçlü ve diri olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Matilde'yi İstanbul'da kabul etti. İkili ilişkilerle bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan son gelişmelerin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin jeopolitik önemini bir kez daha gösterdiğini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere trafiğinde belirsizlik devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Tahran'ın son teklifini kesinlikle kabul edilemez sözleriyle reddetti. İran'la ülkesi arasındaki ateşkesin yaşam destek ünitesine bağlı olduğu benzetmesini yapan Trump, yaşama şansı %1 dedi. İran'sa reddedilen teklifin makul talepler içerdiğini savundu. Teklifin Hürmüz Boğazı ile Lübnan'da güvenliğin sağlanması ve İran'ın dondurulan varlıklarının serbest bırakılmasını da içerdiği açıklandı. Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, yargının siyasi tartışmalara çekilmesine tepki gösterdi. Danıştay'ın kuruluşunun 158. yıl dönümü törenindeki konuşmasında, "Bu girişimler adalete olan güveni zayıflatmaktadır." diyen Zeki Yiğit, tarafsız yargının toplumsal huzurun güvencesi olduğunun altını çizdi. İmamoğlu, çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Ağaç ve Peyzaj Anonim Şirketi üzerinden ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 23 kişi adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadeleri alınan 20 kişinin tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkarılacağı belirtildi. Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 kişinin siyasi casusluk suçlamasıyla yargılandığı davanın görülmesine başlandı. Davanın ilk duruşmasında Ekrem İmamoğlu ve Hüseyin Gün savunma yaptı. İlk savunmayı yapan Hüseyin Gün hakkındaki casusluk suçlamasını reddetti. Daha sonra söz alan Ekrem İmamoğlu da casusluk suçlamasına karşı savunma yapmayacağını ifade ederek hakkındaki iddiaları reddetti. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiaları ile ilgili davada yeni bir gelişme yaşandı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Muhittin Böcek de oğlu Gökhan Böcek'in ardından itirafçı olmak için başvuru yaptı. Muhittin Böcek ve oğlunun ifadelerinin alınması 8,5 saat sürdü. Gökhan Böcek ifadesinde Veli Ağbaba'nın isteğiyle 1 milyon avro verdiğini söyledi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Muhittin Böcek'e yönelik rüşvet soruşturması çerçevesinde Muhittin Böcek'in tutuklu bulunan gelini Zuhal Böcek'in de ek ifade verdiği kaydedildi. Zuhal Böcek ifadesinde eşi Gökhan Böcek'in genel merkeze para vermesinden sonra çok stresli olduğunu ve "O kadar para verdik, neden hala adaylık açıklanmadı?" sözleriyle tepki gösterdiğini anlattı. Zuhal Böcek, savcılıktaki ilk ifadesinin ardından suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama gerekçesiyle sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu Ankara'da toplandı. Toplantıda Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesi kararlaştırıldı. Hantavirüs vakalarının görüldüğü yolcu gemisinden tahliyeler sona erdi. Gemide bulunan 3 Türk vatandaşı Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. İstanbul'a ulaşan ve karantinaya alınan 3 kişiye ait hantavirüs testi sonuçlarının negatif çıktığı belirtildi. İspanya'nın Kanarya Adaları'nda bulunan gemiden inen bir Amerika Birleşik Devletleri vatandaşıyla bir Fransız yolcunun testleri ise pozitif çıktı. Haberleri dinlediniz.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan hepinize selam ve sevgiler göndererek başlıyoruz programımıza sevgili dinleyenlerimiz. Ne bahar kaldı ne gül, ne de bülbül sesi var. Bekir Ünlü Ataerden dinliyoruz.

kalmadı. Hatıralardan başka kızdım sevgiye aşka. Yok bana benden başka hiçbir şeyim kalmadı. Hatıralardan.

Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok. Bestesi Alaaddin Yavaşça'ya ait bu unutulmaz eseri Emel Sayın sizler için seslendiriyor.

Programımız Çiğdem Yarkın'dan dinleyeceğiniz Erdoğan Yıldızel'e ait Hicaz makamındaki şarkıyla devam ediyor. Anlatılmaz bin derd ile geçiyor çileli ömrüm.

Yıldırım Gürses sözü ve bestesi kendisine ait eserle geliyor mikrofona. Yıllar sonra rastladım çocukluk sevgilime.

Elif Güreşçi, bestesi Cevdet Çağla'ya ait Kürdili bir eserle sizlerle. Nur salkımısın, gül ki bahar bahtıma yansın.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yayınlanmakta olan Tatlı Notalar programı Ahmet Özhan'dan dinleyeceğiniz bir şarkıyla sona eriyor. Kapat gözleri, kimse görmesin. Yalnız benim için bak yeşil yeşil.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT.

Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Almanya'dan, Oliver Fuella'dan bir mektupla başlıyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndaki değerli arkadaşlar, en son gönderdiğim dinleme raporunu o güzel küresel kartla onayladığınız için teşekkür ederim. Çok sevindim. TRT'yi de ilgilendiren hayatımdaki bir güzellikten bahsetmek istiyorum. Bundan 53 yıl önce, tam olarak 22 Temmuz 1997'de TSR'nin Almanca yayınına ilk sinyal raporumu göndermiştim. O zamanların küçük bir hatırası olarak raporumu ve karşılığında gelen küresel kartını e-postamın sonuna ekledim. Geçen 25 yılda birçok şey yaşandı. Hem özel hayatımda hem de dünya çapında. Her şey değişti ve çoğu olumlu yönde değil. Radyo alanında da olumsuzluklar oldu. Bazı kısa dalga yayınları değiştirildi. Yabancı dil editörlükleri kapatıldı. Bunlara rağmen TRT'nin 53 yıldır bana bir uluslararası radyo istasyonundan bekleyebileceğim her şeyi hala verebilmesi çok keyifli. Politika, kültür ve toplumsal konuları içeren yabancı dilde radyo programları, kısa dalga yayınının ayrıca internet üzerinden de olması, dinleyici yorumlarına da yer veren posta kutusu programı ve bu programda soruların cevaplanması, sinyal raporlarının ülkenin kültürel izlerini taşıyan küresel kartlarıyla onaylanması. Bu aynı zamanda dinleyicileri rapor yazmaya da teşvik ediyor. Lütfen böyle devam edin. Ben sizi dinlemeye kesinlikle devam edeceğim. Güncel küresel kartın desenini merakla bekliyorum. Her şey gönlünüzce olsun.

Ve diğer mektubumuz Mısır'dan Muhammed Al-Sayed Abdurrahim yollamış. Sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu Arapça Masası ailesi, mektubumun başında Arapça Masası'nın hazırladığı programlar için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Dünyada ve Türkiye'de olan tüm olayları sayfanıza ve yayınlarınıza taşıdığınız için teşekkür ederim. Bu durum sizin ne kadar çalışkan ve üretken bir birim olduğunuzun kanıtıdır. Bu kadar çeşitli programları hazırlamakta sınırsız emek veren ve Türk-Arap ufuklarını bir araya getiren Arapça Masası'na sonsuz teşekkürlerimi ve takdirimi sunarım. Saygılarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda canlı yayın akşamın adresinden herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün 11 Mayıs 2026 ve günlerden pazartesi. Efendim yeni hafta bütün radyo dostlarımıza mutluluklar, güzellikler, iyi haberler getirsin diyerek başlıyoruz bugünkü programımıza. Yayın kumanda masasında Ali İhsan Yıldız var ve ben mikrofonda Burak Pekcan. Saat 23'e kadar buralardayız dostlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Orhan Gencebay mikrofondaydı sevgili dostlar. Mevsim bahar olunca yaşamak ne güzel şey dedi. Bu akşamki konumuzla da biraz örtüştüğü için bu şarkıyı seçmiştim ilk olarak. Evet dostlar, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda akşamın adresi devam ediyor. Mayıs ayının ortasındayız hemen hemen. Camlardan içeri giren rüzgar değişiyor, sokakların kokusu değişiyor. İnsanın içindeki duygular bile başka türlü esiyor sanki. Bu akşam biraz mevsimlerin ruhumuza bıraktığı izlerden konuşacağız. Bahar size ne hissettiriyor? Yaz yaklaşırken hayatınızda neler değişiyor? Şarkılarınız ve mesajlarınızla bu akşam da yine aynı frekanstayız dostlar. Bir müzik daha dinleyelim. Candan Erçetin Bahar Desin, ardından Facebook sayfamıza yazdığınız mesajlara, isteklere tek tek göz atacağım.

Caner Erçetin mikrofondaydı sevgili dostlar. Bahar adlı güzel şarkısını seslendirdi ve şimdi bakıyorum Facebook sayfamıza sizlerden gelen yine çok güzel birbirinden güzel

İstekler, mesajlar var. Şöyle bir de güncellersem daha iyi olacak herhalde. Evet, şimdi bütün mesajları sırasıyla görebiliyorum. İlk olarak sevgili İlkay Karabiber yazmış. Selamlar Burak Bey, hoş geldiniz efendim. 2 günlük bir aradan sonra birlikteyiz. Yine maşallah Galatasaray 26. şampiyonluğu ilan etti. Kutlu olsun teknik masa ve dostlara selamlar diyor. Aleyküm selam efendim. İstek şarkınızı da aldım. Birazdan dinletirim efendim. Benim listemden bir sanat müziği demişsiniz. Neler var diye bakıyorum. Kutlu Payaslı var, Cavit Tanürek var, Bülent Ersoy var. Siz bir tanesine karar kılın isterseniz, bu arada ben başka bir istekle devam ederim. Orman Beyliköy'ü Tokat'tan selamlar diyor İlyas Aydın. Sıradaki müziği İhsan Özdağ, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Durak Çağatay, Veysel Şahin, Vahdet Şen'e armağan ediyor. Antalya'dan Veysel Şahin'e selamlar olsun. İhsan Özdağ'ın adınızı sık sık burada duyuyoruz ama galiba çok fazla yazmıyordunuz. Selamlar sevgili Burak Bey, hoş geldiniz, hayırlı geceler diliyorum. Sizin aracılığınızla İlyas Aydın Bey'e, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Mehmet Altan, Kemalettin Kılıç, Zeki Gün, İbrahim Kaçar, TRT Akşamın Adresi ekibimize, radyo dostlarına, ayrıca Gülşehirlilere selamlar olsun diyor Gülşehir Nevşehir'den İhsan Özdağ. Aleyküm selam efendim. Ve sevgili Ahmet Can, yakın zamanda babasını kaybetmişti. Burak Bey, haftanın ilk günü ve bu hafta boyunca babamın sevdiği türkülerden istekler gelecek ve bugünkü isteğim Neşet Ertaş'tan Zahidem demişler. Aldım sıraya efendim. Hatice Öney, selamlar sevgiler. Leylakları sümbülleri lütfen diyor Kopenhag'dan. Şanlı yıldızlı bayraklarımızla ve harika bir çiçekle de İsviçre Möhlin'den Zehra Kayan Furuncu. Hayırlı akşamlar dostlar, iyi yayınlar değerli sunucumuz Teknik Masa. Yorgun dede ve babaanne için bir şarkı çalar mısınız lütfen demiş. Bu arada mavi kalplerle. Elbette efendim, elbette. Leyla Çabuk İstanbul'dan selamlar gönderiyor. Zeynep Başkan'dan bir türkü dinlemek istiyorum. Çalarsanız sevinirim demişler. Tabii ki. Abdullah Baş, sevgiler gönderiyor İstanbul'dan herkese. Bizden de size sevgiler olsun. Sarı kırmızı laleler sevgili Saadettin Tolga Ömürzoğlu'ndan görüyorum. Bir de isteği var. Mesajınızı da daha sonra okuyacağım efendim. Günün konusuna yazmışsınız. Eksik olmayın. Yine Fatih Bey de konumuza istinaden bazı paylaşımlarda bulunmuş. Efendim, ekmek teknemden selamlar diyerek başladı sevgili Fatih Tirsi Bey. Bugün gökyüzü bahar diyor, çiçekler bahar diyor ama sizin göğüs kafesinizde hala o zemherinin soğuğu, belinizde o can yakan ağrı var. Biliyorum bazen mevsimler dışarıda ne derse desin, insanın içindeki o kış bir türlü bitmek bilmiyor ama az önce öyle bir limana sığındınız ki Doktor Bekir Mutlu'nun o eşsiz hikayesi, hani o komadan uyanan eşi için yazdığı, umudun imkansızı yendiği o mucize, bir ilkbahar sabahı güneşle uyandın mı hiç? Fatih Bey, bu akşam o ağrılarla eve dönerken, o hastane koridorlarının yorgunluğunu üzerinizden atarken bu şarkı size yoldaşlık etsin. İnanıyoruz ki o beklediğiniz sabah çok yakın. Bir sabah gözlerinizi açtığınızda ne o ağrılardan eser kalacak ne de o zemheri soğuğundan. Sadece baharın o ferah nefesini duyacaksınız inşallah içinizde. Şahsınızda şu an şifa bekleyen, baharı bekleyen, uyanmayı bekleyen tüm canlara da armağan edelim efendim bu güzel samime sanayi şarkısını. Biz de yüreğimizle eşlik ediyoruz efendim. Şifa olsun, bahar olsun bu nameler.

Fatih Tirsi için de efendim tekrar geçmiş olsun sevgili Fatih Bey. Daha önce de hatırlıyorum bir bel fıtığından rahatsızlık geçirmiştiniz birkaç ay önce de. Tekrar geçmiş olsun efendim. Aman dikkat edin, dikkat edin. Efendim, Konya Akören Avdağ Köyü'nden İlkay Karabiber benim listemden bir sanat müziği dinlemek istemişti. Kutlu Payaslı'dan bir şarkı dinleyelim efendim. Buyurun sevgili İlkay Karabiber, teknik masa ve dinleyici dostları armağan ediyor.

Sevgili İlkay Karabiber içindi ve Ankara'dan diyecektim neredeyse ama Dalca'ya geçmiş sevgili Tahsin Kambur. Merhaba Burak Pekcan, iyi akşamlar, iyi yayınlar dilerim. Dalca'dan sevgilerle, baharın gelişiyle mekana dönüş kaçınılmaz, anılarla yaşamımın en güzel zamanını geçirdiğim köydeyim. Daha ne olsun o halde, anılar diyelim mi, sanatçı seçimi sizin demiş. Ben sanatçıyı birazdan seçerim efendim. Çok teşekkürler, selamlar olsun. Kocaeli Kandıra Dalca'ydı yanlış hatırlamıyorsam. Güzel de bahçesinden bir fotoğraf göndermiş. Kolay gelsin efendim baharda. Ne güzel, ne güzel. Saadettin Tolga Ömürzoğlu da herkese iyi akşamlar demiş. Ne kadar da şair beni bu havalar mahvetti dese de bahar insanoğlunun en sevdiği mevsimdir. Bahar ruhumun ve bedenimin yenilenmesi. Ayrıca iç huzur, sevinç ve coşkunun dansı demektir. Doğanın canlanmasıyla benim de içimde kıpır kıpır demiş. Bir de bahar şarkısı istemiş Zeki Aydınca'dan. Onu da sırası geldiğinde dinleyeceğiz efendim. Tabii ki benim de en sevdiğim mevsimdir efendim. Bahar, bahar gibisi var mı? Gerçi bugün böyle Ankara'da biraz gök gürledi filan, biraz da yağmur yağdı. Hani o gürültüye rağmen yağan yağmur azdı ama olsun, yine de fena değildi. Yalnız hava durumu, hani yayına hemen önce, yayının hemen öncesinde 16 derece civarındaydı ki gayet iyi bir hava. İşte böyle hani yağdım yağacağım şeklinde bir hava var yine Ankara'da. Evet dostlar, isteklerle yolumuza devam edeceğiz. Nerede kalmıştık diye şöyle bir bakıyorum. Sevgili Ahmet Can istemişti hafta boyunca babasının sevdiği türkülerden istekler yapacaktı. Neşet Ertaş mikrofona geliyor şimdi.

Efendim, Bozkır'ın tezenesi sustu ama o derin sızı hala kulaklarımızda, gönlümüzde. Sevgili Ahmet Can, babasının o kıymetli zevkini bizlerle paylaşmıştı. Bu haftayı adeta bir evlat vefası haftası ilan etti. Zahide'nin o bitmek bilmeyen hasreti şimdi Ahmet Can'ın babasına olan derin saygısıyla birleşti. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun frekanslarında tüm dünyaya yayıldı. Bir babanın sevdiği türkü bir evladın en büyük mirasıdır aslında. Ahmet Can, bu hafta boyunca o kıymetli babanın gönül süzgecinden geçen türkülerle bu adreste buluşmaya devam edeceğiz. Emanetiniz başımızın üstüne efendim. Çünkü biliyoruz ama o babadan oğula geçen türküler bir ömür yüreğimizin baş köşesinde yankılanır. Selam olsun o türküleri yaşatan asil gönüllere. Evet dostlar, sizlerden gelen isteklerle, mesajlarla yolumuza devam edeceğiz. Şöyle bir bakıyorum, nerede kalmıştık diye. İhsan Özdağ'ına bir kez daha selam olsun. Gülşen Kutlu'dan bir türkü istiyordu dostlarına sevgili Veysel Şahin. Buyurun efendim, Gülşen Kutlu bizlerle.

Antalya'dan Veysel Şahin için mikrofondaydı efendim. Gülşen Kutlu'yu dinledik. Bu güzel Sivas Yıldızeli Yusufoğlu Köyü türküsünde ve şöyle bir bakıyorum. Veysel Şahin, Mehtap ve Fikret Kar, Leyla Çabuk, İsmet Köklü, İlyas Aydın, Erol ve Gülcan Üsbal Türkan Tanrıverdiler için istemişti. Gülşen Kutlu'dan bir türküyü dinledik efendim. Şöyle bir sıradaki mesajlara, isteklere göz atalım. Kopenhag'dan sevgili Hatice Öne için Zekai Tunca şimdi mikrofonda.

Selamlar olsun Danimarka, Kopenhag'a, Hatice Öne'ye ve İsviçre Möhlin'den Zehra Kayan Fırıncı. Hayırlı akşamlar dostlar, iyi yayınlar değerli sunucumuz Teknik Masa. Yorgun dede ve babaanne için bir şarkı çalar mısınız lütfen demişler. Efendim, ne demek, bazen hayat bekleyişten ibarettir. Bir haberi bir gideni ama en çok da o içimizi ısıtacak baharı bekleriz. Sevgili Zehra Kayan Fırıncı, tam da bu bekleyişin, bu sabrın en güzel temsilcilerine, evimizin bereketi olan o yorgun ama koca erikli dedelerimize ve babaannelerimize bir selam göndermiş. Yorgunlar diyor Zehra Hanım, dile kolay, kaç mevsim devirdiler, kaç kışı baharı. Onlar bizim için çok kıymetli eskimeyen emanetlerimiz. Buyurun efendim, yorgun dede ve babaanne için Faruk Tınaz mikrofonda.

Efendim, İsviçre Möhlin'den Zehra Kayan Fruncu'nun isteğiydi. Yorgun dede ve babaanne için istemişlerdi. Zevkle dinledik. Zeynep Başkan'dan bir türkü istiyordu. Bu aralar İstanbul'da bulunan sevgili Leyla Çabuk. Buyurun efendim, selamlar olsun İstanbul'a, kardeşlerinize, eşlerine, çocuklarına. Buyurun.

Efendim şimdi rotamızı Dalca'ya çeviriyoruz. Sevgili Tahsin Kambur, baharın gelişiyle o en güzel zamanlarını geçirdiği köyüne, hatıralarının kucağına dönmüş. Dan olsun diyor. Haklısınız Tahsin Bey. İnsanın köküne, çocukluğuna dönmesinden daha büyük zenginlik mi olur? Sizin o güzel dönüşünüze, o köye, o toprağa yoldaşlık edecek. Sanatçı seçimli yine bana bıraktığınız o ölümsüz eser şimdi mikrofona geliyor. Coşkun Sabah söyleyecek efendim.

Coşkun Sabah mikrofondaydı. Dalcı'ya bir kez daha selam olsun efendim. Beni bu güzel havalar mahvetti dese de biz bu güzel havalarla yeniden doğanlardanız sevgili Saadettin Tolga Ömürzoğlu. Tam da baharın o ruhu tazeleyen, bedeni yenileyen görüntüsü seslenmiş bize. İçimiz kıpır kıpır doğa canlanırken ben de coşkuyla dans ediyorum diyor. Ne mutlu o coşkuyu yakalayabilene ve maşallah diyeyim torunlarının fotoğrafını da paylaşmış bizimle. Sevgili Saadettin Bey, selamlar olsun Almanya Lemgo'ya. Buyurun Zeki Aytunca sizin için mikrofonda.

Zeki Aytunca mikrofondaydı efendim. Almanya Lemgo'ya selamlar olsun. Ne yazık ki programımızın sonuna geliyoruz. Dostlardan gelen mesajlar, istekler var. Hepsine belki yetişemedim ama efendim Mayıs ayının o canlanan bağlarından Konya Akören'deki bir bahçenin pilli radyosuna uzanan bazen pırıl pırıl bir bahar neşesiyle

Bazen de Hüzzam şarkı gibi derinden sızlayan bir programı daha sonuna geliyoruz. Bu gece sevgili Şadiye Tural Aktaş ömrümüzün güzelliklerle geçmesini diledi. İlkay Bey Pilli Radyosu'nun cızırtısında bizi odun ateşinin dumanını ortak etti. Tahsin Bey Dalca'da çocukluğuna döndü. Ahmet Cansa babasının türküleriyle vefanın ne demek olduğunu bir kez daha hatırlattı bize. Gördük ki dostlar hayat aslında tam da böyle bir şey. Bir yanımız Zekai Tunca neşesiyle çiçek çiçek açarken bir yanımız Neşe Karaböcek'in o boğulu sesindeki gibi hüzne kesiyor ama ne yapışarsak yaşayalım. Bu akşam burada bu frekansta paylaştığımız her duygu bizim en büyük zenginliğimiz oldu. Şimdi mikrofonu yavaşça kapatıyoruz ama gönül kapılarımız o pilli radyoların ışığı gibi hep açık kalacak. Yarın akşam saat 22'de buluşuncaya kadar Ali İhsan Yıldız ve mikrofonda ben Burak Pekcan. Sevgiyle kalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler değerli dinleyenler. 23 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Funda Akyol. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni anayasayı gündemlerinin üst sıralarında tuttuklarını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Belçika Kraliçesi Matilde'yi kabul etti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere trafiğinde belirsizlik devam ediyor. Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 kişinin siyasi casusluk suçlamasıyla yargılandığı davanın görülmesine başlandı. Hanta virüs vakalarının görüldüğü yolcu gemisinden tahliyeler sona erdi. Yeni haftada yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni anayasayı gündemlerinin üst sıralarında tuttuklarını belirterek, iyi bir anayasa özlemi halen dinmedi, demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcu, dedi. Danıştay'ın kuruluş yıl dönümü törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki konuşmasında reform iradelerinin ilk günkü gibi güçlü ve diri olduğunu vurguladı.
2: 4 anayasaya rağmen Türk milletinin iyi bir anayasa özlemi halen dinmemiştir. Bu demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcudur. Böyle bir anayasa ile inanıyorum ki hem hukuku hem demokrasiyi

0: hem devleti hem de milleti aynı anda koruyacak bir üstün hukuk mantığına kavuşmamız mümkün olacaktır. Biz bu konuyu her türlü siyasi matematik hesabının üstünde, zihnimizde ve reform gündemimizin üst sıralarında tutmaya devam edeceğiz.
1: Yeni, kuşatıcı, özgürlükçü ve sivil anayasa mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, anayasayı toplumun belirleyip devlete deklare ettiği bir metne dönüştürmek zorundayız, dedi. Erdoğan, Danıştay'ın 158. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende son 23 yılda adli ve idari yargıda yapılan reformları da anlattı.
0: Her türlü ayrıcalığa ve ayrımcılığa son verdik. Cumhurla Cumhuriyet arasına çekilen dikenli tel örgüleri söküp attık. Reform irademiz ilk günkü gibi diri ve güçlüdür. Kamu idaresinde etkinliği, hesap verilebilirliği, katılımı ve şeffaflığı artıracak yeni adımlar atmaya devam edeceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yargı organlarının anayasa ve kanunlar çerçevesinde hareket etmesinin önemini de vurguladı. Erdoğan, hepimiz Türkiye'nin çıkarını, geleceğini, huzurunu gözetmek mecburiyetindeyiz diye konuştu.
0: Yargı yetkisinin kullanımına hukuk dışı hiçbir müdahale hoş ve mazur karşılanamaz. Bununla beraber yargının yasamaya veya yürütmeye vesayeten iş yapma, karar alma hakkı ve yetkisi de yoktur.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomik misyon çerçevesinde Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Matilde'i İstanbul'da kabul etti. Görüşmede ikili ilişkilerle bölgesel meseleler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son gelişmelerin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin jeopolitik önemini bir kez daha gösterdiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliçe Matilde'yi İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde ağırladı. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'la Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da katıldı. Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin jeopolitik önemine işaret etti. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliğine kadar geçecek sürede Gümrük Birliği'nin ivedi şekilde yeni koşullara göre güncellenmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı, Avrupa Birliği'nin savunma girişimlerine Türkiye'nin katılımının da müşterek menfaat gereği olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bu yıl NATO Liderler Zirvesi ile Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'e ev sahipliği yapacağını hatırlattı. Belçika ile önemli işbirliği alanlarından birini de yeşil enerji dönüşümü teşkil ediyor diye konuşan Erdoğan, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücünün Avrupa'da ön sıralarda yer aldığını kaydetti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere trafiğinde belirsizlik devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Tahran'ın son teklifini kesinlikle kabul edilemez sözleriyle reddetti. İran'la ülkesi arasındaki ateşkesin yaşam destek ünitesine bağlı olduğu benzetmesini yapan Trump, yaşama şansı %1 dedi. İran'ın nükleer programından taviz verdiğini ancak bunun yeterli olmadığını belirten Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki kriz konusunda da özgürlük projesini yeniden başlatmayı düşündüğünü ifade etti. Trump, operasyonun bu kez çok daha sert olacağını söyledi. İran'sa reddedilen teklifin makul talepler içerdiğini savundu. Teklifin Hürmüz Boğazı'yla Lübnan'da güvenliğin sağlanması ve İran'ın dondurulan varlıklarının serbest bırakılmasını da içerdiği açıklandı. Tahran, Fransa ve İngiltere'yi de uyardı. İki ülkenin Hürmüz Boğazı'nı koruma iddiasıyla bölgeye savaş gemisi göndermesinin krizi tırmandıracağı vurgulandı. İran ordusunun bu girişimlere karşılık vereceğinin altı çizildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir

0: Uraloğlu, Türkiye'nin küresel ticaretin merkezlerinden olduğuna dikkati çekti. Uraloğlu, İstanbul'da düzenlenen Belçika Ekonomik Misyonu seminerinde Basra Körfezi'ni Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacak kalkınma yolu projesinin önemine değindi.
1: Ülkemizin konumuna baktığımız zaman Avrupa, Asya ve Afrika'nın tam da geçiş noktasında küresel ticaretin merkezlerinden bir tanesi durumunda. Basra Körfezi'nde Irak'ın Fav Limanı'ndan Türkiye'ye kadar gelmesini planladığımız ve projelerini bitirdiğimiz 1200 kilometrelik demiryolu ve karayolu projesi var. Bunu Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Türkiye ve Irak olarak planlıyoruz. Bu projeyi bu yıl başlasak 5-6 yılda bitirebiliriz. Bugün bitmiş olsaydı Hürmüz Boğazı'nı bu kadar konuşuyor olmazdık.
0: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dünyada yaşanan enerji krizini yakından takip ettiklerini belirtti. Uygulanan politikalar sayesinde Türkiye'nin bu krizden en az etkilenen ülkelerden biri olduğunu kaydeden Bayraktar, vatandaşlarımız enerjiye kesintisiz erişiyor dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Kırklareli'nde doğalgaz çevrim santralinin açılışında konuşma yaptı.
2: Enerjide arz kaynaklı büyüyen bu kriz ortamında tüm ülkeler vatandaşlarına kesintisiz, güvenilir ve ucuz enerji temin etmek için büyük bir çaba içerisinde. Biz de Türkiye olarak bu süreci çok yakinen takip ediyoruz. Riskleri doğru okuyarak fırsatlara nasıl dönüştürebiliriz? Bunun için gerekli adımları atmaya gayret ediyoruz. Son yıllarda uyguladığımız politikalar sayesinde Türkiye enerji krizlerinden en az etkilenen

0: Yardımlarımız, kaynak çeşitlendirme politikamız ve proaktif yaklaşımımız sayesinde vatandaşlarımızın enerjiye kesintisiz erişimini sağlayabiliyoruz.
1: Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 kişinin siyasi casusluk suçlamasıyla yargılandığı davanın görülmesine başlandı. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi yerleşkesinde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanıklar Ekrem İmamoğlu ve Hüseyin Gün savunma yaptı. İlk savunmayı yapan Hüseyin Gün hakkındaki casusluk suçlamasını reddetti. Daha sonra söz alan Ekrem İmamoğlu da casusluk suçlamasına karşı savunma yapmayacağını ifade ederek hakkındaki iddiaları reddetti. Tutuklu sanıklar Merdan Yanardağ'la Necati Özkan'ın savunmasının alınması amacıyla duruşma ertelendi. Dava kapsamında tutuklu sanıklar Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün 20'şer yıla kadar hapis cezaları istemiyle yargılanıyor. İddianamede İmamoğlu'nun seçim kampanyası direktörü Necati Özkan'ın Ekrem İmamoğlu'ndan aldığı talimatla İstanbul Büyükşehir Belediyesi veri tabanındaki kişisel bilgileri Hüseyin Gün'e aktararak yabancı istihbarat servisleriyle paylaşılmasını sağladığı öne sürülüyor. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında ilk duruşmanın 35. oturumu tamamlandı. 414 sanıklı davada son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay savunma yaptı. Alpay iddianamede örgüt yöneticisi olarak gösterilen Fatih Keleş'ten talimat alarak ihaleleri yönlendirmekle suçlanıyor. Suçlamaları kabul etmeyen Arif Gürkan Alpay ve avukatının savunmalarının ardından tutuklu 46 sanığın savunması tamamlanmış oldu. Dava kapsamında Ekrem İmamoğlu 143 eylemden sorumlu tutuluyor. İddianamede örgütün kamuyu yaklaşık 160 milyar lira ve 24 milyon dolar zarara uğrattığı belirtiliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiaları ile ilgili davada yeni bir gelişme yaşandı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Muhittin Böcek de oğlu Gökhan Böcek'in ardından itirafçı olmak için başvuru yaptı. Muhittin Böcek ve oğlunun ifadelerinin alınması 8,5 saat sürdü. Gökhan Böcek ifadesinde Veli Ağbaba'nın isteğiyle 1 milyon avro verdiğini söyledi. İfadeye göre seçim süreci devam ederken Gökhan Böcek ile Veli Ağbaba arasında yine bir telefon trafiği yaşandı. Ağbaba Gökhan Böcek'e seçim çalışmaları için de nakit paraya ihtiyacımız var dedi. Gökhan Böcek'in 8 sayfalık ek ifadesinin ardından babası Muhittin Böcek de ifade verdi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Muhittin Böcek, oğlunun ifadelerini okuduktan sonra oğlumun dedikleri doğrudur dedi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Muhittin Böcek'e yönelik rüşvet soruşturması çerçevesinde Muhittin Böcek'in tutuklu bulunan gelini Zuhal Böcek'in de ek ifade verdiği kaydedildi. Zuhal Böcek ifadesinde eşi Gökhan Böcek'in genel merkeze para vermesinden sonra çok stresli olduğunu ve o kadar para verdik neden hala adaylık açıklanmadı sözleriyle tepki gösterdiğini anlattı. Zuhal Böcek, savcılıktaki ilk ifadesinin ardından suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama gerekçesiyle sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu Ankara'da toplandı. Toplantıda Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesi kararlaştırıldı. Konuyla ilgili açıklamayı Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Zeynel Emre yaptı.
2: Biz yönetim olarak Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiğimizi tedbirli olarak buradan duyurmak isterim. Parti bize üye olup olmadığına da baktık. Öyle ya, yani istifa etmiş mi etmemiş mi kaydı üye olarak görünüyordu. O nedenle bugün o işlemi biz yaptık, gerçekleştirdik. Genel başkanımızın telefonu dahi telefonlara çıkmaması, kapatması, hiçbir habere cevap vermemesi, bu kadar partiyi kamuoyunda tartışmaktadır.

0: tartışması. Bütün bunlar karşısında bunun bir parti suçu olduğuna kanaat getirdik.
1: Öte yandan Burcu Köksal'ın E-Devlet üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiği de iddia edildi. Hantavirüs vakalarının görüldüğü yolcu gemisinden tahliyeler sona erdi. Gemide bulunan 3 Türk vatandaşı Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. İstanbul'a ulaşan ve karantinaya alınan 3 kişiye ait hantavirüs testi sonuçlarının negatif çıktığı belirtildi. Bu kişilerin bilim kurulunun önerdiği süre boyunca karantina altında tutulmaya devam edeceği vurgulandı. İspanya'nın Kanarya Adaları'nda bulunan gemiden inen bir Amerika Birleşik Devletleri vatandaşıyla bir Fransız yolcunun testleri ise pozitif çıktı. Gemiden tahliye edilen yolcular özel seferlerle ülkelerine götürülerek karantinaya alındı. 23 ülkeden yaklaşık 150 yolcunun bulunduğu gemide tahliyelerin ardından yalnızca 32 kişiden oluşan mürettebat kaldı. Mürettebatın geminin gideceği Hollanda'da karantinaya alınacağı bildirildi. Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, hantavirüs nedeniyle ülkesinde 8 kişinin daha karantinaya alındığını duyurdu. Lecornu, bu kişilerin 15 gün önce hasta biriyle aynı uçakta bulunduğunu belirtti. Avrupa Birliği, Brüksel'de düzenlenen Dışişleri Bakanları toplantısında Filistin topraklarını gasp eden ve Filistinlilere şiddet uygulayan İsrail'i işgalcilere yaptırım kararı aldı. Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kaya Kalas, toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında yaptırımların bazı İsrailli kuruluş ve yöneticileri kapsaması konusunda da uzlaşıldığını ifade etti. Kaya Kalas, Suriye İçişleri ve Savunma Bakanlarına yönelik yaptırımların kaldırılması konusunda da anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Kalas, bu Avrupa Birliği, Suriye ilişkilerinin normalleşmesinde önemli bir sinyaldir diye konuştu. Rusya ile Ukrayna arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle uygulamaya konulan 3 günlük geçici ateşkes bugün sona eriyor. Taraflar birbirlerini ateşkesi ihlal etmekle suçluyor. Rusya Savunma Bakanlığı, ateşkesin ilk gününden bu yana 23.802 kez ihlal edildiğini iddia etti. Ukrayna medyası ise, Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçağının Rus ordusunun karargah olarak kullandığı bir binayı vurduğunu duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın ateşkese uymadığını öne sürdü. Zelenski, 150'den fazla saldırı, 100'den fazla bombardıman ve 10 bin insansız hava aracı saldırısı gerçekleşti dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise savaşın sona yaklaşmakta olduğunu söyledi. Vladimir Putin, Zelenski ile barış şartlarında uzlaşılması halinde görüşebileceğini belirtti. Yeni haftada yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yağışların özellikle iç ve kuzey kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor. Yarın Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Çorum ve Kırıkkale ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerindeki yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde hafta ortasına kadar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Hava sıcaklığının perşembe gününden itibaren ise iç ve batı bölgelerde azalarak mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Şimdi dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni anayasayı gündemlerinin üst sıralarında tuttuklarını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Belçika Kraliçesi Matilde kabul etti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere trafiğinde belirsizlik devam ediyor. Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 kişinin siyasi casusluk suçlamasıyla yargılandığı davanın görülmesine başlandı. Hantavirüs vakalarının görüldüğü yolcu gemisinden tahliyeler sona erdi. Yeni haftada yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Trendyol 1. Lig'de Sipahi Bodrum Futbol Kulübü playoff yarı final ilk maçında evinde Arca Çorum Futbol Kulübü'nü 1-0 yendi. Karşılaşmanın rövanşı 15 Mayıs Cuma günü saat 20'de Çorum'da oynanacak. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte şampiyonluğu değerlendirdi. Okan Buruk'un görevine devam edeceğini belirten Dursun Özbek, Mauro Icardi ile de 1-2 gün içinde görüşeceklerini açıkladı. UEFA, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi finallerinde görev alacak hakemleri açıkladı. Buna göre Paris Saint-Germain ile Arsenal arasında oynanacak Devler Ligi finalini Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 68 kiloda mücadele eden Belkar Erer Avrupa şampiyonu oldu. Kadınlar 46 kiloda da milli sporcu Emine Göğebakan gümüş madalya kazandı. Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, Avrupa Ateşli Silahlar Şampiyonası'nda 25 metre standart tabanca kategorisinde bronz madalya kazandı.
2: Hava durumu.
1: Dürtgeneğinin parçalı ve çok bulutlu Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'yla. Kırklareli, Edirne, Kütahya, Diyarbakır, Batman, Sirt çevreleri ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum, Bitlis, Muş ve Ağrı'da yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. İç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları şöyle: Ankara, Eskişehir ve Elazığ 11, İstanbul, Sakarya, Osmaniye, Giresun ve Rize 15, İzmir, Aydın, Denizli, Antalya ve Mardin 17, Edirne, Kahramanmaraş, Zonguldak, Trabzon, Diyarbakır, Gaziantep ve Adıyaman 14, Çanakkale, Kocaeli, Adana ve Kilis 16, Kırklareli, Muğla, Konya, Sinop ve Samsun 13, Hatay 19, Kayseri, Nevşehir, Tokat ve Malatya 12, Bolu, Kastamonu, Tunceli ve Erzincan 10, Kars 6, Erzurum 5, Van 9 ve Şanlıurfa 18 derece.
2: Yol durumu.
1: Rize Ovid Dağı geçidinin ilk 18 kilometresi kar ve tipi, Trabzon Maçka, Anayurt, Eski Zigana geçidinin 24 ila 29. kilometreleri de çığ tehlikesi nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ile 36. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Niksar-Reşadiye yolunun 12 ile 15. kilometreleri arasında heyelan nedeniyle yolun Reşadiye yönü kapatılarak ulaşım Niksar istikametinden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor. Hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Mehmet Atay, Nermin Sema Aybars, Dündar Alpay İzbrak, Süha Bahri Aydın, Nazlı Berrin Öney, Mahmut Bülent Türkmen.

Özel bir tiyatro, bir Şehnaz Oyun adlı oyunu sahneye koymak üzeredir. Oyunculardan Süha'nın kız kardeşi Nazlı, oyunun provasına gelir ve yönetmen Ayhan'dan azarıştır. Nazlı, Güzel Sanatlar Fakültesinden mezun olmuştur ve ilk resim sergisini açmak için bir galeri aramaktadır. Ama başvurduğu galeriler, davetiye ve kokteyl masraflarını Nazlı'dan istemektedir. Oysa Nazlı, Suha ve anneleri Nermin, kıt kanaat geçinen bir ailedir. Serüven düşkünü bir adam olan babaları uzun yıllar önce çekip gitmiştir. Nazlı, annesinin iş yerini ziyaret ettiğinde mağaza müdürü Dündar Bey'in annesine fazlaca ilgi gösterdiğini fark eder ve bu durumdan pek hoşlanmaz. Grubun turneye çıkmasına az kala oyunculardan İclal, annesi hastalandığı için tiyatrodan ayrılır. Süha, Nazlı'yı bu rol için hazırlar. Ne var ki Nazlı, oyunun yönetmeni Ayhan'la sık sık kapışmaktadır. Oyunculardan Alper, Nazlı'dan çok hoşlanmakta ve ona yaklaşmak için fırsatı kaçırmamaktadır. Turnede, Nazlı umulanın üstünde bir başarı elde eder. Ayhan durumdan çok memnundur. Ama Nazlı, onun iyi niyetli yaklaşımını geri çevirir. Alper ise bir gece çok içer ve Nazlı'ya sarkıntılık eder. Nazlı'nın yardımına Ayhan yetişir. Bu arada gelen bir telefon, Süha ile Nazlı'nın annelerinin bir kaza geçirdiğini haber verir. İki kardeş, annelerine yardımcı olmak için hemen yola çıkarlar.

0: bu katta olmalı.
1: Annemi çok merak ediyorum abi, çok.
0: İşte şu oda. Gel Nazlı.
1: Anne. Anne.
2: Nazlı. Suhan, ne zaman döndünüz?
0: Bugün geldik anne.
1: Anne, iyi misin?
3: Çok iyiyim. Endişelenecek bir şey yok.
0: Ama bitkin görünüyorsun anne.
3: Hayır oğlum. Biraz sarsıldım elbette ama şimdi iyiyim.
1: Nasıl oldu bu? Yani bacağını nasıl kırdın? Yoksa araba kazası mı?
3: Ona yakın bir şey ama hata bendeydi.
0: Ne? Sana araba mı çarptı?
3: Dedim ya, önemsiz bir kazaydı.
1: O alçağı yakaladılar mı? Seni öldürebilirdi anne.
3: Hayır. Adamın suçu yoktu. Aslında o bana çarpmadı. Ben ona çarptım.
0: Nasıl? Sen arabaya mı çarptın?
3: Aslında gülünmesi gereken bir olay. Evet. Ben aptal gibi geçen arabaya çarptım.
1: Sen böyle bir şey yapmazsın. Nasıl oldu bu?
0: Evet anne, anlat bize.
4: Özür dilerim. Kapı açıktı.
3: Girin Dündar Bey. Buyurun.
4: Hoş geldiniz çocuklar.
1: Hoş bulduk.
0: Hoş bulduk.
1: Annemi ziyarete mi geldiniz?
3: Sağ olsun Dündar Bey beni hiç yalnız bırakmadı.
1: Size teşekkür ederiz.
4: Kaza iş yerinde olunca hemen ilgilendim. Bunu da seve seve yaptım.
0: Araba anneme iş yerinde mi çarptı?
4: Yok. Araba mağazaya girmedi.
3: Yani kapının önünde. Yani mağazadan fırlayınca arabaya çarpıverdim.
4: Aslında ne olduğunu biz de anlamadık. Kapıya yakın bir yerde annenizle sohbet ediyorduk. Birden Nermin Hanım dükkan kapısından çıktı ve yola fırladı.
1: Ne? Bunu niçin yaptın anne?
3: Oh, bilemiyorum Nazlı.
4: Bir tanıdık gördüğünüzü söylemiştiniz.
3: Evet. Eski bir tanıdığımı gördüğümü sandım.
0: Allah korumuş. Nasıl bu kadar dikkatsiz olabildin anne?
3: Bir dikkatsizlik yaptım işte. Neyse çocuklar, beni eve götürün artık.
1: Çıkabilir misin? Doktor izin verdi mi?
4: Daha dün çıkacaktı ama evde kimse olmayınca burada tutmayı uygun gördük.
3: Evet. Bir süre size adam akıllı yük olacağım çocuklar.
1: O ne demek anne? Sana seve seve bakacağım. Zaten başka işim de yok.
3: Sağ ol güzel kızım. Hadi şimdi hazırlanıp evimize gidelim.

0: bravo benim küçük ressamıma. Tabakları ne de güzel parlatırmış.
1: Ne ressamı abi? Sergi parası hastaneye gitti. Ben hiçbir zaman sergi açamayacağım.
0: Üzülme kardeşim. Son günlerde hesapta olmayan olaylar geldi başımıza.
1: Annem hala uyuyor mu?
0: Evet, kadıncağız bitkin düşmüş olmalı.
1: Dündar Bey bugün de gelecektir, ne dersin? Anneme aşık mı acaba?
0: Yaştan sonra insan aşık olamaz ki.
1: İnsan her yaşta aşık olabilirmiş. Ama siz erkekler aşktan ne anlarsınız?
0: Yine başlama erkeklere yüklenmeye.
1: Babam anneme güya çok aşıkmış. Aşık olan insan sevdiğini nasıl olur da düşünmez?
0: Doğru. Önümüzde pek iyi bir örnek yok. Ama ben yine de aşka inanıyorum.
1: Doğru. Yoksa annem hala babamı düşünür müydü?
0: Sence hala babamı mı düşünüyor?
1: Yani Dündar Bey ortaya çıkana değin öyleydi. Şimdi durum nedir bilmiyorum. Acaba annem yeniden evlenmeyi düşünüyor mu?
0: Dündar Bey iyi bir adama benziyor.
1: Evet, öyle görünüyor ama belli olur mu?
0: Acaba annem onu beğeniyor mu?
2: Nazlı! Nazlı!
1: Annem uyandı. Neyse ki bulaşıklar da bitti.
0: Anne, nasılsın?
1: Sen de evde miydin oğlum? Tiyatroya gittiğini sanıyordum.
0: Bugün prova yok. Yanında kalıp seninle televizyon seyredeceğim.
1: Sen pembe dizilerden nefret edersin. Ben de vurdulu kırdılı filmlerden. Nasıl seyredeceğiz?
3: İkinize de uygun bir şey buluruz canım. Dündar Bey henüz görünmedi. Nerede kaldı acaba?
4: Adamcağızı daha fazla rahatsız etmeyelim çocuklar. Her gün buraya gelmesini istemiyorum. Ama bunu ona nazik bir dille anlatmak gerek.
0: Anne, Dündar Bey bunu seve seve yapıyor. Sana ne kadar değer verdiğini bilmiyor musun?
4: Süha'cığım, lütfen bu konuyu abartma. Bakın çocuklar, Dündar Bey benim için iyi bir dost. Ve o kadarla da kalacak.
0: Ama Dündar Bey çok iyi bir insan.
4: İşte bu yüzden onun dostluğuna güveniyorum ya.
1: En doğrusunu sen bilirsin anne.
4: Her neyse. Bana bir bardak su verir misin Nazlı?
1: Peki. Çay yapmamı da ister misiniz?
4: Ay çok iyi olur.
3: Az sonra tavşan kanı çayınız hazır olacak.
0: Anne,

0: Tat uymaz.
1: Sen Nazlı'yı bırak da bu konuyu bir daha düşün anne.
0: Düşündüm oğlum. Çok düşündüm.
1: Ah, Dündar Bey geldi herhalde.
0: Belki de kapıcıdır.
2: Kapıcı az önce gelmişti. Bakalım kimmiş?
0: Gelen kimmiş oğlum?
3: Ben geldim Nermin.
0: Sen Mahmut.
3: Seni çok mu şaşırttım? Bu kadar yıl sonra beni görmeyi beklemiyordun değil mi? Anlaşılan oğlumu da şaşırttım. Beni görünce tanımasını beklemiyordum ama suskunluğuna bakarsan tanıdı.
0: Konsolun üzerinde fotoğrafım var.
3: Kim bilir ne çok değişmişimdir.
0: Hayır. Hiç değişmemişsin.
3: Sen de öyle Nermin. Hala çok güzelsin. Seni o mağazada görünce yanına gelmek istedim. Sonra doğru olmayacağına karar vererek vazgeçtim.
0: Sen olduğunu biliyordum. Evet, sendin o. Seni yakalamak istemiştim.
2: Demek kapıdan onun için fırladın. Demek bunun için araba altında kaldın.
0: Benim dikkatsizliğimden oldu.
3: Arabanın sana çarptığını görünce hemen yanına koştum ama bayılmıştın. Arkadaşların da çevreni sarmıştı. Ne yapacağımı bilemedim. Çaresiz uzaklaştım. Ama çok üzüldüm, çok.
0: Senin suçun değildi.
4: Kim geldi?
0: Baban geldi kızım.
4: Babam mı? Babam mı? Bu kadar yıl sonra.
3: Sizi rahatsız etmek istemezdim kızım. Ama annenin nasıl olduğunu bilmem gerekiyordu.

0: dünyanın hangi köşesinde hangi macerayı yaşadığını böylece öğrenirdik.
1: Her zaman aklımdaydınız.
2: Bu yeterli mi? Bir babanın görevlerinden haberiniz yok herhalde.
1: Biliyordum. Bu sistemlerle karşılaşacağımı biliyordum. Bunun için bir yıldır ülkemde olduğum halde eve dönme cesaretini gösteremedim. Anneniz benim yüzümden kaza geçirmesin.
2: Yine gelmezdiniz, biliyorum.
1: Onu çok merak etmiştim.
2: Annem iyi. Biz ona bakabiliriz. Bu kadar yıl birbirimizi sevdik ve kolladık biz.
1: Evet, bunu görüyorum. Çocuklarımızı iyi yetiştirdiğin belli oluyor Nermin.
0: Biz senin çocukların değiliz.
3: Nazlı, yapma.
0: Ben tanımadığım bir babanın çocuğu olduğumu kabul etmiyorum.
3: Ama o sana hayat veren kişi.
0: Önemli olan dünyaya getirdiğin çocuğa emek vermektir. Hayvanlar da yavruluyor.
3: Nazlı, lütfen saygılı ol.
1: Hayır Nermin, engel olma. Sanırım ben bu sözlerin hepsini hak ettim. Beni bağışlamanızı isteyemem. Bunu yapamam.
0: İyi edersiniz.
1: Gitmem gerek. İyi olduğunu gördüm ya Nermin. Artık içim rahat gidebilirim.
3: Nereye gideceksin? Gene mi gideceksin?
1: Evet. Doğrusu bu. Hoşça kalın.

0: Nazlı! Nazlı!
1: Balkonda ne yapıyorsun?
2: Anne! Anne, niçin kalktın?
1: Bu koltuk değneği bana büyük kolaylık sağladı. Günlerdir oturuyorum. Usandım artık.
2: Yine de dikkatli olmalısın.
1: Sen balkonda yalnız başına ne yapıyorsun?
2: Hiç. Düşünüyordum.
1: Ne düşünüyorsun?
2: Bilmiyorum anne. Hiçbir şey yolunda gitmiyor.
1: Babanın dönüşü seni alt üst etti yavrum. Bunu biliyorum. Bu yüzden ondan yeniden uzak kalmaya razı oldum.
2: Onunla birlikte olmak için can attığını biliyorum.
1: O hala benim kocam.
2: Bu ne büyük aşkmış.
1: Büyük aşklar bağışlamayı da öğretiyor.

0: biliyorum.
1: İyi bir insandır kızım. Herkes hata yapar.
2: Herkes senin kadar hoşgörülü olamaz anne. Yine de seni mutlu etmek için onu anlamaya çalışacağım. Ama şu an derdim başımdan aşkın. Sergimi nasıl açacağımı düşünüp duruyorum ve bir çare bulamıyorum.
1: Süha'nın tiyatrosunda çalışmayı düşünmüyor musun?
3: Yönetmen oyunculuğunu çok beğenmiş.
2: Hayır, ben oyuncu olarak doğmamışım. Duygularımı dışa vurmaya öyle alışmışım ki rol yapmak bana çok zor geliyor.
1: Telefon çalıyor.
2: Ben telefona bakarım. Alo? Evet benim. Buyurun. Ya öyle mi? Peki ne zaman? Evet. Evet çok memnun oldum. Teşekkür ederim.
3: Ne oldu Nazlı? Donup kalmışsın.
2: Anne kulaklarına inanamayacaksın. Hayat galerisinden telefon ettiler. Başvurum yeniden değerlendirilmiş ve önümüzdeki ilkbaharda sergimi açmaya karar vermişler.
1: Ya buna çok sevindim.
2: Ama pek şaşırmamış gibisin.
3: Doğrusunu istersen bunu bekliyordum Nazlı.
2: Nasıl olur?
3: Dün Suha bana yönetmeninizin bununla uğraştığını söyledi.
2: Kim? Ayhan mı? Ne demek istiyorsun?
3: Ayhan Bey senin çabalarını çok takdir ediyormuş. Bu yüzden tanıdığı bir galeri sahibiyle görüşecekmiş. Süha böyle anlattı.
2: Nasıl olur? Öylesine katı bir insan ki. Bu davranışı beni çok şaşırttı.
3: Resimlerini görmüş müydü?
2: Turne sırasında birkaç şey çiziktirmiştim, o kadar. Hayır. Hayır, bunu kabul etmemeliyim. Bu doğru değil.
3: Az önce babanı anlamaya çalışacağından söz ediyordun Nazlı. Biraz olumlu düşünmeye çalış kızım. Bir dostun yardımını kabul etmek kötü bir şey değildir. İnsanın insana ihtiyacı olur.
2: Öyle mi düşünüyorsun? Bu yardımı kabul etmek hata olmaz mı?
3: Niçin olsun? Bence bir dost kazandığına sevinmelisin.
2: Peki şimdi ne yapmalıyım?
3: Ben olsaydım telefonu açıp Ayhan Bey'e teşekkür ederdim.
2: Evet, evet. Bunun için keyfimi kaçırmayacağım. Önemli olan artık sergimi açabilmem. Ama ona nasıl teşekkür edeceğim? Bunun altında kalamam.
3: Serginin en iyi resmini ona armağan edersin.
2: Evet, bu çok doğru. Çok sevinçliyim anne. Sergimi açabileceğim.
3: Çok iyi bir sergi olacağından eminim yavrum. Bir dahaki yıl galeri bulmakta zorlanmayacaksın. Hepsi seni kapmak için yarışacak.
2: Ayhan Bey'e telefon etmeliyim. Evet, evet. Evet. Şimdi, hemen şimdi telefon etmeliyim.

0: Alo, ben Nazlı. Ayhan Bey'le görüşmek istiyorum. Evet, bekliyorum. Oradaymış anne, oradaymış. Evet, Ayhan Bey, ben Nazlı. Beni galeriden aradılar. Sanırım sayenizde bir sergi açabileceğim. Evet, umarım. Size çok teşekkür ederim. Tabii, ben de görüşmek istiyorum. En kısa zamanda tiyatroya uğrayacağım. Hoşça kalın.
1: Gördün mü ne kolaymış.
0: Beni görmek istediğini söyledi. Tiyatroya uğrayacağım.
1: Ondan hoşlanıyorsun. Buna sevindim. Kimseleri kolay kolay beğenmezsin.
0: O çok farklı bir anne. İtici yanları var ama aslında duygulu biri. Sonra akıllı, kültürlü, güzel konuşuyor. Biraz aksi ama mizah duygusu çok gelişmiş.
1: Ondan hoşlanıyorsun.
0: Haklısın anne. Şimdiye kadar ona karşı olan duygularımı hep bastırdım. Aklıma geldiği zaman başka şeyler düşünerek onu kafamdan silmeye çalıştım. Ama artık buna gerek yok. Ondan hoşlanıyorum. Ondan hoşlanıyorum.

Leyla Onat'ın yazdığı Bir Nazlı Oyun adlı oyunumuzun 5. ve son bölümünü dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle.

Burası Kısa Dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyor.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Müzik Treni programını dinlediniz.
1: Mavi Gök, Yağız Yer.
2: Mitler, ilkel insanın dünyayı, evreni ve kendini anlama çabası demiştik ve hemen her kültürde görüldüğünü anlatmıştık. Bugün biraz daha detaylandıralım istiyoruz bu konuyu ve insanın yaratılışı üzerine olan mitleri, yani antropogoni mitlerini konuşalım istiyoruz değerli dinleyicilerimiz. Konuğumuz akademisyen Türkolog Gamze Bulgan. Hoş geldiniz.
3: Merhabalar, hoş bulduk.
2: Antropogoni sözcüğünün ne anlama geldiğini soralım öncelikle. Çünkü sohbet sırasında çokça geçecek bu sözcük.
3: Antropogoni yani yaratılış mitleri aslında. Mitolojide insanın kökenini, nasıl ve neyden yaratıldığını, insanın niçin yaratıldığı soruların hepsinin cevabının olduğu mitik metinler aslında. Bu mitler evrenin nasıl yaratıldığını, yani o kozmogoni mitleriyle iç içe olan mitik anlatılar aslında. Ve mitolojik sistemlerde antropogoni yani yaratılış mitleri kozmogoninin ardından geliyor. Sistematik bir ilerleme var çünkü. Ve bizde de bol miktarda antropogoni mitlerinin örnekleri var. Şöyle ki bizim mitolojimizde İnsanın yaratılışında insan yaratılışın merkezinde değil, kozmik düzenin sorumlu bir parçası olarak bizim karşımıza çıkıyor.
2: İnsanın yaratılışı mitlerinde hangi motifler öne çıkar?
3: Şöyle Orkun Bey, çok fazla motif var. Kutsal ağacın doğurması var ki biz bunu genelde kayın ağacı olarak okuyoruz. Ki mitik metinde var biliyorsunuz. Hayvan ata ya da hayvan ana figürleri var. Kurt, bunu örnek gösterebiliriz yine mitik metinlerden ve destanlardan. Bunun dışında dağ ve mağara motifi var. Kutsal mekanlarda türeyiş. Bunun da örnekleri var bizim mitolojimizde. Su ve toprak motifleri de yine mitik

0: metinlerde karşımıza çıkan motifler arasında. Ama dünya mitolojisinde biz buradan ayrılıyoruz Orkun Bey. Dünya mitolojisinde daha çok karşımıza çıkan motif bambudan, kamıştan ya da hayvan kemiğinden yaratım var. Bizde dikkat ettiyseniz daha çok dağ, toprak çok baskın bir motif olarak karşımıza çıkıyor. Biz burada dünya mitolojisiyle ayrılmış oluyoruz.
1: Türk mitolojisinde insanın yaratılışına dair mitler de var değil mi hocam? Hangi mitleri görüyoruz peki ve bu mitler Türk kültüründe neyi sembolize ediyor?
0: Evet, çok fazla mitik metin var. Neden? Bunu da söyleyelim dinleyicilerimize. Çünkü varyantları var Orkun Bey. Yani çeşitleri var. Bu yüzden fazla örneğimiz var. Kaynaklardan okuduğumuza göre Türklere ait en eski yaratılış mitinde bizim yaratma sürecimizin bir ağaçtan yaratılma motifi karşımıza çıkıyor. Kaynaklarda böyle belirtiliyor. İlk ağaçtan yaratılma motifi karşımıza çıkıyor. O da nasıl? Şöyle Orkun Bey, bu saha Türklerinden derlenen bir varyant bu arada. Yaratılan ilk kişinin belden yukarısı çıplak bir kadın olarak anlatılıyor ve kozmik bir ağacın içerisinde beslenme var. Buradan da bir ağaçtan yaratılma miti ortaya çıkmış oluyor. Yine eski Türk mitlerinin çoğunda biz ağaçtan yaratılma motifini görmüş oluyoruz. Bu ağaç da genelde kayın ağacı olarak bizim karşımıza çıkıyor. Bunu da söyleyelim. Bunun dışında Orkun Bey birkaç tane farklı şey de söyleyelim mitik metinlerden. Yine insanın yaratılışıyla alakalı Radloff'un, ünlü Türkoloğ Radloff'un derlemiş olduğu bir mitik metin var. Altay Yaratılış metninden. Şöyle ki gökte yer yaratılmadan önce dünya bir sudan ibaretti. Yaratıcı Tanrı iki kişi yaratıyor. Burada kadın ya da erkek yok Orkun Bey. Onlar iki kişi, iki suret, iki insan kaz gibi suyun üzerinde uçuyorlardı Orkun Bey. Ve Tanrı o iki kişiye emirde bulunuyor. Suyun altına dal ve bir toprak parçası getir diye. Sonra ilk kişi yani insan diye tasvir edilen kişi Tanrı'nın emrine uyuyor, evet suya dalıyor ve bir toprak parçası getiriyor. Tanrı bununla beraber yeryüzünü yaratıyor. Ama kişi ağzında bir toprak parçası saklamış oluyor. Ve onun saklamış olduğu toprak parçasının ağzından dökülmesiyle beraber de işte dağlar ve tepeler yaratılmış oluyor. Burada yine ilk insanın yaratılışıyla alakalı o suyun üzerinde uçan iki varlık olarak anlatılmış oluyor. Bunun dışında başka bir anlatıda yine her taraf yine su ve etrafta başka hiçbir şey yok. Tanrı suya bir kuşu, bir kuğuyu gönderiyor ve gaga dolusu bir toprak getirmesini emretmiş oluyor. Fakat o kuş ya da kuğu suya daldığı zaman gagasına da bir toprak parçası yapışmış oluyor ve bu şekilde onu Tanrı'ya getiriyor ve Tanrı'nın onu üflemesiyle yine dağlar tepeler oluşmuş oluyor. Ve yine başka bir anlatıda da Orkun Bey şöyle bir şey var. İlk insanın yaratılışıyla alakalı. Bu Türk Memlük kaynaklarında geçiyor. Bir mağaranın içerisine Orkun Bey yağmurlarla beraber çamurlar. Onlar belirli çukurlara düşmüş oluyor o çamurlar. Suyla beraber de bir şekil almış oluyor. Sonra oraya giren güneş ve rüzgar yani hem bir ısıyla beraber o toprak parçaları insana dönüşmüş oluyorlar. Hatta şöyle sıcaklıkla beraber olanlar yengeci. Fakat o güneşin ısısıyla beraber bir insan şekline bürünenler de bu bir kadın aynı zamanda Başak Burcu'nda meydana gelmiş oluyor. Ve buradan 40 tane kadınla erkek yaratılmış oluyor. Onların çocuklarının evlenmesiyle de o dünyadaki insan nüfusu artmış oluyor. Hatta onlar öldüğü zaman onların çocukları bu ilk insanları tekrar o mağaraya mezar yapıyorlar ve etrafını çiçeklerle donatmış oluyorlar. Bu böyle bir anlatıydı. Başka bir anlatı da bu benim öğrendiğim ilk mitik anlatı ve çok da güzel bence. Şöyle oluyor Orkun Bey. Tanrı yine toprağa bir insan şekli veriyor. Toprak ve suyu karıştırıp bir insan şekli veriyor. İlk insan bu. Ve Tanrı ona ruh getirmek için onun başından ayrılacak. Bu süreçte de insanı şeytandan yani erlikten koruması için bir köpeği nöbetçi olarak beklemesini söylüyor. Sonra Tanrı gidiyor ruh getirmek için, tin getirmek için insana ve erlik geliyor. Erlik insanı ele geçirmek istiyor. Çünkü Tanrı'nın yapmış olduğu bu varlığı kıskanıyor. Tanrı'yı cezalandırmak istiyor aslında. Köpeğin aklını çelmesi gerekiyor ki işte insana zarar verebilsin. Ve köpeğin aklını çeliyor Orkun Bey. Erlik diyor ki eğer bana bu insan denen varlığı verirsen ben sana altın tüyler vereceğim ve hiç kışın üşümeyeceksin, senin için çok iyi olacak. Dolayısıyla köpeğin aklını çeliyor, gerçekten de ona bir kürk armağan ediyor ve Tanrı gelene kadar Erlik o insan olarak

0: Dolayısıyla insanın alacası her zaman içinde. Köpeği de şöyle cezalandırıyor. Sen yaz kış bu kürkle yaşamaya mahkum olacaksın ve insanlar sana istediği her şeyi yapabilecek diye köpeği de cezalandırmış oluyor. İsterseniz yine motifleri hikaye olmadan birkaç şey söyleyelim. Yani bizim metinlerimizde ilk insanın yaratılışı ağaç ana motif olarak karşımıza çıkıyor. Hayvan atı olarak yani kurt olarak ya da işte dağdan yaratılma olarak bizim karşımıza çıkıyor metinlerimizde.
1: Evet. Peki Türk yaratılış mitlerinde insan hangi maddeden yaratılır?
0: Bizim mitlerimizde insan çoğunlukla Orkun Bey ilk karşımıza çıkan hep toprak. Bunun dışında ağaç, kil yani balçık olarak da karşımıza çıkıyor. Bunun da bir örnek verelim. Özbeklerin Orkun Bey Hanname diye bir destanları var. Orada şöyle çok enteresan, ben okurken çok şaşırmıştım. Kil Han isminde bir hükümdarları var. Bu anlatılan destanda ilk insan olarak karşımıza çıkıyor ve onun adının da kil olması dolayısıyla o ilk insanın o kilden yaratıldığı, toprağın işlenmiş halinden yaratıldığını biz bu destanda da görmüş oluyoruz. Yani insanın yaratımında, Türk destanlarında da, Türk mitolojisinde de toprak, ağaç ve kil çok önemli motifler olarak bizim karşımıza çıkıyor.
1: Peki hocam, topraktan yaratılış motifi neyi sembolize eder? Bir de şunu sormak istiyorum. Türk mitolojisinde doğrudan gökte yaratım var mı?
0: Toprak seçilmesi tabii ki önemli. Çünkü suyla da beslenen bir varlıktan bahsediyoruz. Ve bütün kainat başlangıcı hep su olduğu için toprağın seçilmesi de aslında çok manidar. Yine aynı zamanda toprak İslamiyet öncesi süreçte de hem ölümün hem de yeniden doğuşun simgesi olduğu için aslında seçiliyor. İnsanın topraktan yaratılması da Orkun Bey aynı zamanda Tanrı'nın insana bir mesajı olarak karşımıza çıkıyor. Şunu demek istiyor Tanrı. Ben sizi topraktan yarattım. Dolayısıyla siz geçicisiniz ve aynı zamanda da doğaya bağlı olmak zorundasınız. Bu mesajı da veriyor aynı zamanda ve Türk mitolojisinde insanın topraktan yaratılmış olması bir aşağılama değil, tam tersi bir denge gösterisi olarak karşımıza çıkıyor. Bunu neden söyledik Orkun Bey? Çünkü bazı mitolojik metinlerde insanların yaratımının topraktan olması bir aşağılama olarak yer alıyor ama bizde bu kesinlikle geçmeyen ve düşünülmeyen bir şey. Ve yine topraktan yaratılmasının sebebi insanın tanrısal değil ara bir varlık olması. Bu yüzden de bizde gökte yaratım yok. Topraktan yaratılıyor çünkü insan ara bir varlık. O kutsal bir varlık değil, onun yaratma yetkisi yok, onun bir şey oluşturma yetkisi yok. Gökte yaratılan varlıklar kutsal ki onlar metinlerde bizim karşımıza koruyucu ruhlar olarak çıkıyordu. Ama insan ara ve denge unsuru bir varlık olduğu için gökte yaratımı mümkün değil. Toprak da ana rahmini ve doğurganlığı ve sürekliliği temsil ettiği için topraktan yaratım tercih ediliyor.
1: Evet. Peki ağaçtan türeyiş Türk mitolojisinde çünkü önemli. Nedenini sormak istiyorum. Hayat ağacı nasıl bir yer tutuyor örneğin yaratılış mitlerinde?
0: Evet, ağaç bizde her zaman böyle yaşamın sürekliliğini temsil ediyor. Keza sizin de hayat ağacını zikrettiğiniz üzere hayat ağacı zaten o üç dünyayı biz üç katmana ayırmıştık biliyorsunuz. O üç katmanı birbirine bağladığı için çok önemli ve kutsaldan yani gökten gelen bir enerjisini yeryüzüne verdiğine inanıyoruz. Yani Tanrı'nın aslında gücünün bir tezahürü olarak karşımıza çıktı. İnsanın ağaç kovuğundan çıkması ki bizim mitolojik metinlerimizde de destanda da var. İnsan soyunun kutsal ve aynı zamanda doğal bir kaynağa bağlı olduğunun bir göstergesi yine. Ve aynı zamanda Orkun Bey hayat ağacı insanın kaderini de belirleyen o kader motifi devreye giriyor da kaderini de belirleyen bir motif olarak karşımıza çıkıyor. İnsan yalnızca ağaçtan da doğmuyor bizim mitolojik metinlerimizde. Aynı zamanda ağaçtan besleniyor. Bütün yaşamını da onun gölgesinde sürdürüyor. Niye ağaçtan türeyiş var bizde mitik anlatılarda? Çünkü biz göçebe bir toplum olduğumuz için hayatının büyük bir çoğunluğunu millet olarak göçebelikle geçirdiğimiz için ağaçtan türeyiş motifinin destanlarımızda karşımıza çıkması da yine çok olağan. Ve yine ağaç motifi bizde soy bilincini temsil ediyor. Yerle göğü birleştirdiği için de çok önemli. Ve ağaçtan türeyen her varlığın doğanın bir parçası olduğunu düşünüyoruz biz.
1: Evet. İnsanın yaratılışı mitlerinde peki hocam kadın figürü yer alıyordur mutlaka değil mi?
0: Evet,
1: Nasıl
0: evet.
1: yer alıyor peki?
0: Şöyle, kadın çoğu zaman doğrudan bir yaratıcı değil Orkun Bey. Yaratılan bir varlık olarak karşımıza çıkıyor. Doğurganlık ve soy bilinciyle karşımıza çıkıyor.

0: mitik metinlerde bu konuda bir ikilem var Orkun Bey. Yani çoğu mitik metinde önce erkek yaratılıyor, daha sonra kadının yaratıldığını görüyoruz. Ama tam tersi olan önce kadının yaratıldığı ya da ikisinin de aynı anda yaratıldığına dair mitik metinlerde var. Bunu söylemiş olalım. Ama biz konuşurken söylemiştik. İlk yaratmada, insanın ilk yaratılışında bizim elimizde olan metinler böyle. Ağaçtan doğan kadın figürü vardı. Hatırlarsanız yarısı insan, yarısı ağacın içerisindeydi. Yani bir anaerkil bir iz var aynı zamanda bildiğimiz kadarıyla. Türk Memlük yaratılış destanında Orkun Bey, kadın erkekten sonra yaratılıyor. Mitik metinde öyle. Ama bu bizde erkeğin üstün olduğu anlamına gelmiyor. Ya da kadının daha aşağıda bir olduğu anlamına gelmiyor Orkun Bey. Sadece yaratılış süreci öyle. Şeyi de söyleyelim, kadının o sonradan yaratılma varyantında kadının erkeğin kaburga kemiğinden yaratıldığı mitik metinlerde var. Burada da İslamiyet'te paralellik gösteriyor. Bu çok ilginç bir nokta. Bunun dışında da bir üstünlük kesinlikle yok. Hem kadın hem erkek eşit olarak bizim karşımıza çıkmış oluyor.
1: Peki İslamiyet'le benzerlik gösteriyor dediniz. Bu mitler Türklerin İslamiyet'i kabul etmeden öncesine dayanmıyor mu?
0: Evet, İslamiyet öncesine dayanıyor, haklısınız. Ama bizim İslamiyet'i kabulümüzden önce de İslamiyet var olduğu için muhtemelen değil, yani kesin bir etkileşim var ve birbirlerini tamamlayan anlatılar. Ki cennet cehennemle alakalı süreçlerde böyle, insanın yaratılışıyla alakalı da böyle. Bu çok ilginç kısmı işin.
1: Antropogoni, yani yaratılış mitlerinde insanın bir görevi var mıdır?
0: Evet, insanın görevi gök ile yer arasındaki düzeni bozmadan yaşamak. Doğaya ve düzene ayak uydurarak yaşamını sürdürmek. Çünkü insan ahlaki bir varlık ve ahlaki davranışları sergilemesi beklenen bir varlık olarak yeryüzüne gönderiliyor. Bu yüzden de görevleri var. Ne bu? Düzeni sağlamak, tanrısal iradeyi yeryüzünde temsil etmek, aynı zamanda Tanrı'nın buyruklarına uymak ve kutsalı korumak insanın temel görevleri olarak karşımıza çıkıyor.
1: Evet. Mitler diyoruz, yani mitoloji tabii ki insan için, insana faydası olan, az önce bahsettiniz, ahlaktan bahsettiniz, insanın ahlakı ve kültürüne etki eden bu mitler farklı konularda da hizmet ediyor diye düşünüyorum. Örneğin bir devlet anlayışı olabilir, bilim olabilir. Devlet anlayışından başlayalım isterseniz ya da sadece devlet anlayışını sorayım sizlere, nasıl etkilemiş diye.
0: Şöyle, insan düzeni korumakla görevliydi Orkun Bey. Dolayısıyla Kaan da toplumsal düzeni korumakla görevlendiriliyor. Çünkü Kaan tüm mitik metinlerde böyle o yönetme yetkisini gökten alıyordu. Bir kut anlayışı vardı. Dolayısıyla aldığı kutla beraber o düzeni korumak, insanları bir arada tutmak ve onların da düzene uymasını sağlayan kişi olarak bizim karşımıza çıkıyor. Yani kut ve iktidar anlayışının temeli yine bu Türk devlet sisteminin temelini oluşturuyordu. Evet, insanlar Tanrı tarafından yeryüzüne gönderildi ve görevlendirildi ahlaki bir yaşam sürmeleri hususunda. Tanrı'nın da yeryüzündeki temsilcisi Kaan olarak o düzeni sağlamak zorunda bizim mitolojik metinlerimizde.
1: Peki hocam, Türk yaratılış mitleriyle diğer uygarlıkların yaratılış mitleri benziyor mu birbirlerine ya da mutlaka farklılıklar vardır değil mi?
0: Evet Orkun Bey, benzerlikler var ama farklılıkları da var. Şöyle, diğer yaratılış mitlerinde insan merkeze alınan bir varlık olarak bizim karşımıza çıkıyor. Ama bizim mitlerimizde insan merkezde olan bir varlık değil, dengeye eşlik eden, dengeye yerleştirilen bir varlık olarak karşımıza çıkıyor. Yani insan üstün bir varlık değil, sorumlu bir varlık. Ama diğer mitolojilerde insan üstün bir varlık olarak karşımıza çıkıyor. Benzerlik ne diyecek olursanız da, benzerliği şu Orkun Bey, Türk mitolojisiyle diğer mitolojinin hepsi doğa merkezli olması en büyük benzerliği. Yine topraktan yaratım sürecinin olması bir ortaklık ya da su, ağacın kutsal kabul edilmesi de yine ortaklıklarımız arasında. Ama diğer mitolojilerde şu fark da var. İnsan günahkar ya da kusurlu bir varlık olarak da tanımlanıyor. Ama bizim mitolojimizde insanın günahkar ve kusurlu bir varlık olması yok.
1: Hocam peki yaratılış mitleri destanlarımıza nasıl yansımış?
0: Şöyle, köken olarak birbirini besleyen iki anlatıdan bahsediyoruz aslında destan ve mitoloji derken. Buna da hemen örneğimizi verelim. Oğuz Kağan ve Türeyş destanlarının her ikisi de o insan soyunun ilahi olduğunu anlatması, al kökenini belirtmesi açısından antropogoni mitlerine hizmet eden iki destan. Bunun dışında Özbeklerin anmıştık Hanname destanı da keza öyle. Yaratılış destanı yine öyle. Hepsi antropogoni mitlerinden, yani yaratılış mitlerinden beslenen ve bu şekilde birbirine

0: birbirine eşlik eden, aralarında köprü kuran iki anlatı.
1: Evet. Son olarak antropogoni mitleri günümüzde nasıl bir öneme sahip? Hala önem taşıyordur muhakkak.
0: Evet, şöyle bir önemi var. Kimliğin, yani Türklük bilincinin, Türklük kimliğinin inşası için, kültürel hafızaya hizmet etmesi açısından, aynı zamanda da devlet ve ahlak anlayışı açısından hala günümüzde bir önemi var. Yani çünkü geçmişle günümüz arasında mükemmel bir köprü kuruyor. O zamanlar insanların anlamlandıramadığı sorulara cevap buluyor. Halen de yine o anlamlandıramadığımız, tam kafamızda yerleştiremediğimiz bazı soruların cevaplarını ve köklerimizle alakalı sorulara cevap bulduğumuz için günümüzde de halen büyük bir önemi var.
1: Hocam, bu mitler gerçekten çok önemli çünkü bir ahlaki çerçevesi de var, değil mi?
0: Evet, çünkü insan yaratılıyor, evet, ama ona o sorumluluk yükleniyor Orkun Bey. Sorumlulukla beraber de dolayısıyla ahlaki bir varlık olması bekleniyor. Çünkü ona bir görev yükleniyor Tanrı tarafından ve o görevi de ahlaki bir şekilde sürdürmesi bekleniyor.
1: Evet. Sevgili dinleyiciler, antropogoni, yani insanın yaratılışıyla ilgili mitlere ve bu mitlerin Türk kültüründe nasıl yer aldığına değindik bugün programımızda. Konuğumuz akademisyen Türkolog Gamze Bulgan'a çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim Orkun Bey.
1: Mavi Gök Yaz Yer programını Nesan Değirmencioğlu hazırladı. Sesimizi sizlere Nuri Göktaş ulaştırdı ve mikrofonda ben Osman Orkun Karan. Tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşça kalın.
2: Mavi Gök Yaz Yer.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Saat 1.
2: Haberler.
1: İyi geceler, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni anayasayı gündemlerinin üst sıralarında tuttuklarını söyledi. İyi bir anayasa özlemi halen dinmedi, demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcu dedi. Danıştay'ın kuruluş yıl dönümü törenine katılan Erdoğan, reform iradelerinin ilk günkü gibi güçlü ve diri olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Matilde'yi İstanbul'da kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerle bölgesel meseleler ele alındı. Erdoğan, bölgedeki son gelişmelerin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine jeopolitik önemini bir kez daha gösterdiğini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere trafiğinde belirsizlik devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Tahran'ın son teklifini kesinlikle kabul edilemez sözleriyle reddetti. İranlı ateşkesin yaşam destek ünitesine bağlı olduğunu söyleyen Trump, yaşama şansı %1 ifadesini kullandı. Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki kriz konusunda da özgürlük projesini yeniden başlatmayı düşündüğünü belirterek operasyonun bu kez çok daha sert olacağını söyledi. İran'sa reddedilen teklifin makul talepler içerdiğini savundu. Avrupa Birliği, Filistin topraklarını gasp eden ve Filistinlilere şiddet uygulayan İsrailli işgalcilere yaptırım kararı aldı. Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, Suriye İçişleri ve Savunma Bakanlarına yönelik yaptırımların ise kaldırılması konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Ekrem İmamoğlu, çıkar amaçlı suç örgütü davasında ilk duruşmanın 35. oturumu tamamlandı. 414 sanıklı davada son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay savunma yaptı. Alpay iddianamede örgüt yöneticisi olarak gösterilen Fatih Keleş'ten talimat alarak ihaleleri yönlendirmekle suçlanıyor. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor. İBB iştiraki ağaç ve peyzaj AŞ üzerinden ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen 20 şüpheliden 12'si tutuklandı, 8'i adli kontrolde serbest bırakıldı. İzmir'de Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İzdoğa Anonim Şirketi'ne yönelik soruşturmada aralarında şirketin eski yöneticilerinin de bulunduğu 5 kişi nitelikli dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında İzdoğa'nın eski yönetim kurulu başkanı Güven Eken'le eski genel müdür Özkan Baturu da bulunuyor. CHP önceki dönem Gaziantep Kadın Kolları Başkanı Fatma Müge Düşün ve Nizip Kadın Kolları Başkanı

0: Fatma Bükülmez AK Parti'ye katıldı. Düşün ve Bükülmez'in rozetlerini AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan taktı. Yeni haftada yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanaklar etkili olacak. Özellikle iç ve kuzey kesimlerde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık hafta ortasına kadar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sıcaklığın perşembe gününden itibaren iç ve batı bölgelerde düşerek mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Hantavirüs vakalarının görüldüğü yolcu gemisinde tahliyeler sona erdi. İspanya'da demirli gemiden inen bir ABD'li, bir İspanyol ve bir Fransız yolcunun testi pozitif çıktı. Hollanda'ya doğru yola çıkan gemide yalnızca 27 mürettebat kaldı. Suriye'de iç karışıklıklar nedeniyle 12 yıldır ticari ve sivil geçişlere kapalı olan Şanlıurfa'daki Akçakale Gümrük Kapısı'ndan geçişler yeniden başlıyor. Akçakale'den Suriye'ye pasaportla giriş ve çıkış işlemleri bugünden itibaren yapılabilecek. Haberleri sunduk.
1: Bir hayalle başladı her şey. Hayatın karmaşasında şekillendi. Benzersiz bir esere dönüştü sonunda.

0: Hayal, hayat, sanatla karşınızdayız sevgili dinleyiciler. Programımıza hoş geldiniz. Ben Burak Gerçek.
1: Ben Yasemin Kalyoncuoğlu.
0: Sevgili yapımcılarımız Didem Güner'i, Özlem Öztaş, Teknik Masa'da Sefa Ak'tan hepinizi en içten dileklerimizle, sevgi ve saygıyla selamlıyoruz.
1: Hoş geldiniz. Yayın esnasında bize ulaşabileceğiniz telefon numaraları +90 312 463 34 19 463 34 21.
0: Ayrıca sevgili dinleyiciler, bizi radyo.trt.net.tr/kanallar/tsr adresinden ve TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Geçmiş programlarımız için de bir adres paylaşacağım. Bütün bölümleri trtdinle.com/show/hayal-hayat-sanat adresinden ulaşabileceğinizi de sizlere bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.
1: Hayal Hayat Sanat Instagram hesabımızdan da bizi takip etmeyi, yorum ve önerilerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın diyoruz.
0: Ve haftanın
1: yıldızları.
2: Haftanın yıldızları.
0: Her zaman olduğu gibi bu haftada kültür ve sanat hayatı oldukça hareketli. Ama bugün haftanın yıldızlarını biraz sınırladık sevgili dinleyiciler. Çünkü stüdyomuzda ağırlayacağımız konuklarımızı bekletmek istemiyoruz.
1: Evet.
0: Sevgili Yasemin, gelecek hafta bizler için çok önemli bir tarih, milli bir tarih. Şanlı tarihimizin şanlı sayfalarından biri 19 Mayıs'ın 107. yıl dönümünü kutlayacağız.
1: Evet.
0: Elbette ki hafta boyunca günün anlam ve önemine biyanen diyelim. Çok önemli toplantılar, çok önemli etkinlikler var. İstersen bununla başlayalım.
1: Evet, bu hafta tabii biraz erken başlıyor kutlamalar. Tabii her zaman kutluyoruz esasında bu bayramı. Periyodik konserlerden olduğundan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası biraz erken kutluyor bu bayramları. CSU Adaankara'da 15 Mayıs akşamı Cemil Can Deli Orman yönetiminde Genç Yetenekler Konseri yapılacak. Kapsamlı bir de tabii ki konserin repertuarı var. Yine aynı şekilde, yine aynı akşam İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda Şef Hasan Niyazi Tura yönetiminde kontrabas, piyano, marimba, flüt ve klarnet alanında genç yıldızları sahnesinde ağırlayacak. Sanatseverler, müzikseverler ve bu bayramı coşkuyla kutlamak isteyenler için iki konser haberi de vermiş olduk.
0: Coşkuyla kutlayalım. Biliyorsun,
1: evet.
0: Büyük Önder Atatürk, düşman gemileri İstanbul'a geldiklerinde tarihe geçen bir cümlesi vardır. Geldikleri gibi giderler.
1: Evet.
0: Zaten o cümlesinden sonra Samsun'a gider, milli mücadeleyi başlatır. Biliyorsun ondan sonraki zaten tarihsel süreci ve Büyük Önder'in sözü haklı çıkar. Geldikleri gibi gittiler. O yüzden de misak-ı milli sınırları içinde özgür, mutlu, huzurlu bir ülke ve gelecek adına bayramımız bir kez daha kutlu ve sonsuz olsun.
1: Kutlu ve sonsuz olsun.
0: Evet sevgili dinleyiciler, bugün stüdyomuzda son derece sevimli, son derece tatlı bir kızımız. Onun kıymetli bir babası, hocası var. Öncelikle şöyle bir girizgah yapayım. Sanat elbette ki bir mucize. Çünkü hiçbir engel tanımıyor. Fiziksel, zihinsel veya toplumsal engelleri elbette ki sevgi, yaratıcılık ve birleştirici gücüyle ortadan kaldırma gücüne sahip. Sanat dünyası engelleri aşıp çeşitli sanat dallarında birçok kıymetli başarıya imza atmış isimlerle dolu.
1: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, ülkemizde yetenekli ve özel gereksinimli gençlerin eğitimi için katkıda bulunan önemli kurumlardan birisi. Bugün Hayal Hayat Sanat'ta Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde piyano eğitimi alan 3. sınıf öğrencisi Zeynep Yazgan ile babası Yusuf Gazgan ve piyano hocası doçent Tayfun İlhan'ı konuk ediyoruz. Hoş geldiniz.
3: Hoş geldiniz. Hoş,
0: evet, her biriniz hoş geldiniz. Sevgili Zeynep'ciğim, arzu edersen sen de başlayalım mı?
3: Olur.
0: Bir eğitim sürecinden geçiyorsun, piyano eğitimi alıyorsun. Şöyle dinleyicilerimize kimsin, neler yapıyorsun, ne çalıyorsun? Şöyle minik minik bir bilgilendirelim. Arkasından da hem babanla hem hocanla zaten sohbetimize devam edeceğiz.
3: Ben Zeynep, 2002 doğumluyum.
4: 8 yaşımdayken Halit abimin orgundan başladım.
0: Hı hı.
4: Seslerle alıştırmayı. 12 yaşımdayken beni Etlik'teki müzik kursuna yazdırdı.
0: Hı hı. Ailen?
4: Ailem, babam.
0: Hı hı. Peki hep böyle içinde bir sanat sevgisi var mıydı? Bir
4: evet.
0: Şeyler çalayım, bir şeylerle ilgileneyim duygusu var mıydı?
4: Evet, ilgi duygum vardı.
0: Hı hı.
4: Ama herhangi bir ilgi duygum varsa o kadar çok...
0: Birazcık belki de ortaya çıkmasını bekliyordun o duygunun. Belki, hı hı, biraz eğitimle harmanlanmasını bekliyordun. O fırsatı da zaten üniversite eğitimine yavaş yavaş almaya başladın.
4: Hı hı, evet.
1: Güzel Sanatlar Lisesi'nde okudun değil mi?
4: Evet.
1: Güzel Sanatlar Lisesi'nin ardından devam etmek istedim.
4: Üniversiteye devam ettim.
0: Hı hı. Yani müzik senin için her zaman bir sevgi olmaya devam etti anladığımız, hı hı, kadarıyla. Hep hayatında oldu.
4: Hı hı.
0: Çalmak sana nasıl bir duygu veriyor? Yani o piyanonun başına geçtiğin...
4: Keyifli bir duygu veriyor.
0: Keyifli bir duygu veriyor.
4: Hı hı.
0: Onu biraz daha açar mısın? Yani ne bileyim mesela biz de yayına girdiğimizde bir yayıncı olarak mutluyuzdur. Öyle yüreğimiz pırpır eder. Senin gibi işte konuklarımız gibi sevgili konuklarımızı karşımızda görmek bize ayrı, hı hı, bir heyecan verir. Evet. Mutluluk verir. Sen o piyanonun başına geçtiğinde o tınılar yavaş yavaş yükselmeye başladığında,
4: evet,
0: neler hissediyorsun? Yüreğinden neler geçiyor?
4: Yüreğimde mutluluk geçiyor. Ve aklımda renk geçiyor.
0: Aha.
4: Renklerin duygusu.
0: Renklerin duygusu.
4: Hı hı.
0: Harika. Bak renklerle müziği bütünleştirmek.
1: Çünkü resimle de ilişkisi var. Bayağı resim yapıyorsun.
4: Hı hı. Evet.
1: Piyanoyla beraber resim de dersi alıyorsun belki, öyle mi?
4: Aha, kesin.
1: Alıyorsun, hı hı, ve devam ediyorsun. İki sanatı birleştirmiş Zeynep.
4: Hı hı.
1: Üniversitede okuyorsun. Amacın ne peki? Hedefin ne mezun olduktan sonra?
4: Hedefim üretmek.
1: Üretmek. Bu, hı-hı, çok önemli aslında yani.
0: Kesinlikle.
4: Üretmek. Üretmek, sahneye çıkmak.
1: Sahneye çıkmak. Tabii piyanist olarak devam edeceksin. Hı-hı. Hedefim bu. Hele de böyle bir hocayla çalışırken, hı-hı, Tayfun hocamla. Peki piyano dışında başka enstrümanlara da ilgin var mı? Ders alıyor musun? Vaktin var mı tabii ki? Yoğun bir eğitim sürecinden, hı-hı, geçiyorsunuz.
4: Yoğun vardı da ama piyanoda o kadar vaktim yoktu.
0: Hı hı.
4: Ama piyanoda daha çok taşınabilir bir çalgı olduğu için kolaydı.
0: Hı hı. Daha kolayına geldi.
4: Hı hı.
0: Bu arada sevgili dinleyiciler, biz yayından önce de sevgili Zeynep'le sohbet ettik. Ne kadar çalışıyorsun gün boyunca dedik. Doğru söylüyorum değil mi Zeynep'ciğim? Sabah saatlerinde 3 saat, ondan sonra öğleden sonra da bir 3 saat daha.
4: Hı hı.
0: Yani günde 5-6 saatlik bir performanstan bahsediyoruz aslında,
4: evet,
0: baktığında.
4: Hı hı.
0: Hiç azımsanacak bir saat değil.
1: Evet, kesinlikle. Bir de okul süreci olduğu için okula git, tabii ki başka faaliyetlere de katılıyorsun. Ve günlük yaşamın koşturması var. Dolayısıyla 5-6 saat tabii hocaya da sormak lazım yeterli mi diye. Ama gerçekten çok iyi bir seviyeye geldiği belli.
4: Hı hı.
1: Ve severek de sürdürüyorsun piyano eğitimini.
4: Evet.
0: Peki birazcık da babasıyla devam edelim.
1: Evet.
0: Yusuf Yazgan, siz de yayınımıza hoş geldiniz.
5: Evet, teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Evet, gerçekten de Zeynep son derece üstün bir performansla bugünlere bir oya gibi işleyerek bugünlere gelmiş. Siz nasıl, neler söyleyeceksiniz? Nasıl bir süreçten geçiyor? Hem eğitim anlamında hem aile hayatında bize nasıl bir fotoğraf çekersiniz?
5: Evet, teşekkür ediyorum öncelikle tabii TRT radyomuza bize böyle güzel bir fırsat verdiği için.
0: Sağ olun. Bizim sorumluluğumuz o. Siz hoş,
5: evet,
0: geldiniz.
5: Teşekkür ederiz. Zeynep tabii ki 2002 doğumlu. İlkokula 8 yaşında başladı. Dolayısıyla biraz geç başladı tabii.
0: Hı hı.
5: Ondan sonra 12 yaşında biz yeteneğini keşfettik. Kendisinde bahsettiği gibi abisine bir org almıştık. İşte o orgu çalarken işte notaları çıkardığını gördük ve onun üzerine 13 yaşında müzik kursuna gitti ve bir yıl müzik kursunda bir eğitim aldı.
0: Hı hı.
5: Ondan sonra Ankara Güzel Sanatlar Lisesi'ne kazandı. Ve Ankara Güzel Sanatlar Lisesi'ni işte 4 yıl bitirdi. Arkasından da üniversite, müzik üniversitesine, hı hı, müzik bölümüne girdi. Ve orada şimdi 3. sınıf öğrencisi.
0: O çizgide hiçbir bozulma olmadı değil mi? Yani sonuçta bir işe başlarsınız. Bazen hayat bu. İlginizi kaybedersiniz zaman içinde, sevginizi kaybedebilirsiniz, başka alanlara kanalize olabilirsiniz. Ama anladığım kadarıyla sevgili Zeynep için böyle bir şey söz konusu olmamış. Müzik ve piyano, evet, hayatında
5: tabii
0: olmaya devam
5: Zeynep
0: etmiş.
5: Hani resim konusunda da bir şeyi var,
4: evet,
5: kendine göre bir yeteneği,
4: hı,
5: var. Ama işte biz müziğe yönlendirdik.
4: Bunca pratik yapmam gerekiyor.
0: Ama, tabii, kesinlikle. Evet.
5: Onu da amatör olarak yapıyor, devam ediyor. Bir şeyler çiziyor kendisi. Bu şekilde şey yapıyor. Tabii Zeynep yani bu anlamda büyük bir yol kat ettiğini düşünüyoruz. Biz bakıyoruz, kıyaslıyoruz. Üniversite, bütün her şeyini üniversitede kendisi takip eder. Kendisi bütün işlerini yapar. Evde öyle belli bir şeye geldiğini düşünüyoruz yani.
0: Tabii ama babası olarak, ailesi olarak sizleri de tebrik ediyoruz. Tabii. Çünkü bu işlerin arkasında her zaman tamam çocuklar bir şeyler yapar ama spor olsun, sanat olsun hiç fark etmez. Onun arkasında ailenin büyük desteği, emeği ve özverisi vardır. O olmadan bütün bu sizin kastettiğiniz mesafenin kat edilmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Sizi de tebrik edelim. Çünkü sizin de büyük fedakarlığınız var bu anlamda.
1: Ne sabır göstermişsiniz.
5: Tabii,
1: yani çocuğumuz yetenekli deyip bırakmamışsınız. Üzerine aynen gitmişsiniz. Çünkü özel gereksinimli bireylerde sabır, meşakkat yani bunu aşmak ancak böyle istekli oluyor.
0: Sevgiyle ve fedakarlıkla oluyor.
5: Evet, doğru. Yani esasında tabii otizm bir birey önemli. Otizmde bireyin gelişime, öğrenmeye, akademik düzeye açık olması birinci derecede önemli. İkinci derecede tabii aile önemli. Üçüncü derecede eğitim, okul önemli.
0: Üçlü bir sac ayağı var.
5: Üçlü bir sac ayağı. Bunlar hani iyi olursa, bunlar bir arada uyumlu bir şekilde hareket ederse illaki tabii gelişme kat ediliyor. Ve dolayısıyla bu gelişme neticesinde de mesafe alınıyor. Tabii çocuğun şeyiyle de alakalı bu.
0: Kapasitesiyle, öğrenmeye açık olmasıyla.
5: Otizm konusunda tabii ben hani otizmli aileler işte vardır bizi dinleyen. Onlara da şunları söylemek istiyorum. Bir kere şey olarak hani otizm tanısı aldığında
0: Duygulandınız. Sizi bir soluklandıralım. Bir baba olarak elbette ki duygulandınız.
1: Ama çok güzel bir aşamaya geldiniz, evet, Zeynep. Ama o dünya yüzden büyük bir gurur yani görmek, bunu yaşamak.
0: Kesinlikle
1: gerçekten
0: öyle.
1: Sizi yürekten alkışlıyoruz ve de herkesin de bu sabrı göstermesi, emeğinizin karşılığını almışsınız
0: evet,
1: esasında.
0: Biz tanıştığımız
1: diyoruz
0: anda
1: evet,
0: inanın ben odaya girdim, karşımda pırıl pırıl bir genç kız gördüm.
1: Çok güzel.
0: Kendini çok güzel yetiştirmiş, sosyal, güler yüzlü, nazik, ince, bizimle sohbet eden. O yüzden inanın ortaya koyduğunuz sevgili Yusuf Yazgan hiçbir emek boşa gitmemiş. O yüzden hem Zeynep'i ama onun kadar sizi gerçekten bir kez daha tebrik etmek istiyorum. Çünkü çok haklısınız. Böyle durumlarda bazen içe kapanmalar oluyor.
1: Tabii.
0: Sosyal izolasyonlar yaşıyoruz, dışlanmalar yaşıyoruz. Hayata küsen bireyler, ebeveynler ama siz asla böyle bir karamsarlığa kapılmamışsınız.
1: Evet.
0: Bu çok kıymetli. O yüzden de ben canı gönülden hem bir birey olarak hem bir yayıncı olarak sizi tebrik ediyorum.

0: Tebrik ediyorum.
1: Evet,
0: Emeğinize,
1: teşekkür
0: yüreğinize
1: ederim. Ben de
0: sağlık.
1: teşekkür ederim.
0: Sağ olun.
1: Burada
0: Zeynepçim, buyurun. Lütfen
1: tabii
0: tamamlayın.
1: burada durumu kabullenme önemli.
0: Tabii ki.
1: Ve sabır, dediğiniz
0: Sabır.
1: gibi sabır çok önemli. Sabırla hareket ederek ilgilenmek çok önemli. Fedakarlık çok önemli. Tabii ailelere düşen konular. Bir de en önemli meselelerden biri çocukların hani özgüvenini kırıcı davranışlarda bulunmamak. Hani
0: Doğru.
1: yani yapamayacağını yapabilirsin, edebilirsin şeklinde
0: Hep motive
1: motive
0: etmek, değil mi?
1: edici
0: Doğru.
1: davranışlar içerisinde bulunmak. Hani yapamazsın, edemezsin şeklinde söylemlerle tabii çocuğun özgüveni bu anlamda kırılmış oluyor.
0: Doğru.
1: Bir de tabii çocuğu gözlemlemek gerekiyor. Yeteneği neye açık?
0: Doğru.
1: Hani nasıl yol alabilir? Bu noktada
0: Onu yaparken de yanılmıyorsam çok da abartılı da olmamak gerekiyor. Çok hassas bir terazi var orada, bir denge var. Öyle değil mi? Ne dersiniz?
1: Tabii. Yani o teraziyi dengede tutmak gerekiyor. Tabii okula düşen konular var. Tabii sınıf arkadaşlarının bilgilendirilmesi çok önemli burada. Öğretmenlerin otizm konusunda bilgilendirilmesi çok önemli. Bir de tabii okulda fiziksel düzenlemelerin yapılması engelli öğrencilere veya otizmli öğrencilere yönelik bunlar önemli. Tabii burada hani Tayfun hocamız hakikaten Güzük Üniversitesi'nde bu tarz öğrencilerin eğitimine
0: Gelişiminde.
1: katkı sunan çok değerli bir hocamız. Üniversitede keza öyle
0: O
1: üniversitemiz
0: zaman
1: Sayın
0: hazır
1: Rektör
0: Tayfun
1: Bey.
0: Hoca demişken hem biraz sizi
1: Evet.
0: soluklandırmış olalım. Biraz dinlenin. Suyunuzdan da bir yudum alın. Evet Tayfun Hocam, gerçekten sizin emeğinize, yüreğinize sağlık.
1: Evet.
0: Siz de bir öğretmen olarak, bir rehber olarak, aslında ben bunu öğretmen olarak da tam nitelendirmiyorum. Burada bir rehberlik var.
2: Tabii ki.
0: Bir ışık olmak var.
3: Muhakkak.
0: Siz neler söylersiniz? Hem sevgili Zeynep bağlamında hem de genel anlamda dinleyicilerimizle neler paylaşırsınız?
3: Şimdi bugünün yıldızı Zeynep.
0: Kesinlikle.
2: Evet.
0: Evet. O
3: Şimdi.
0: yüzden haftanın yıldızlarını zaten çok kısa tuttuk biz
3: Evet,
0: de.
3: evet,
0: Evet.
3: evet. Bugünün
2: Üç
3: yıldızı
2: yıldız
3: Zeynep.
2: var dedi. Çok kısa tutmak zorunda değilsiniz.
0: Ama olsun. Bugün değerli konuklarımız var.
3: Evet. Şimdi Zeynep'le 3 yıldır birlikte çalışıyoruz. Zeynep gerçekten özel bir çocuk.
2: Aramızda biraz heyecanlanmış gibiyim.
0: Şu anda mı
2: Bir anda.
0: heyecanlısın? Hiç heyecanlanma Zeynep için. Burayı bir aile ortamı olarak kabul et. Biz de senin ailenin bir parçasıyız. Asla ve asla seni zorlayacak sorular gelmeyecek. Böyle keyifli, ne yapıyorsun, neler yaşıyorsun? Hep hayatından kesitler paylaşacağız. O yüzden hiç heyecanlanmana gerek yok. Biz bizeyiz burada.
2: Tamam.
0: Beni bir abin olarak kabul et. Yasemin'i bir ablan gibi kabul et. Böyle tatlı tatlı sohbet
2: Evet.
0: edeceğiz. Arada baban hocan konuşurken senin eklemek istediğin bir şey olursa da her zaman açık yani. Çünkü sen buranın bir numaralı yıldızısın şu anda. Anlaştık?
2: Evet.
0: Evet Tayfun hocam, buyurun.
3: Zeynep sadece piyanoda değil, Zeynep diğer derslerinde de gerçekten başarılı. Zeynep'in çok iyi bir not ortalaması var.
0: O dersler nedir hocam? Bir de biraz onu açalım mı?
3: Tabii
0: Hangi
3: ki.
0: dersleri alıyor?
2: Teorik dersler
3: Tabii ki.
2: çoğunlukla.
3: Teorik dersleri var. Atıyorum müzik tarihi var. Armoni dersi var.
0: İngilizce.
3: Solfej dersi var. İngilizce. İnkılap tarihi dersi var. Yani Zeynep bu derslerin hepsinde başarılı.
0: Harika.
2: Zor dersler bir de.
0: Harika.
2: Armoni, solfej
3: Tabii
2: diyorsunuz.
3: ki,
2: Kolay
3: tabii
2: değil.
3: ki. Yani sıradan öğrencilerin bile zorlandığı dersler bunlar. Zeynep gibi özel çocukların bu şekilde başarılı olması çok daha özel bir durum.
0: Kesinlikle öyle.
3: Zeynep de gayet motive bir
2: Evet.
3: şekilde çalışıyor.
2: Gelişim süreci nasıl gelişti? Size ilk geldiği gün kaç yıldır birlikte çalışıyorsunuz?
3: 3 yıldır
2: Üç
3: birlikte
2: yıldır.
3: çalışıyoruz Zeynep'le. Ya şöyle söyleyeyim, yaptığımız iş yani spordan örnek vermek gerekirse işin doğrusu 100 metre koşmuyoruz. Maraton koşmaya benziyor yaptığımız
0: Tamam.
3: iş. Uzun soluklu, uzun yıllar yapmanız gereken, çok özveriyle gelişen bir süreç. Zeynep de geldiğinden bu yana sürekli ivmeyi yukarı taşıyor. Gayet pozitif bir gelişimi var. Diğer çocuklarla birlikte aynı süreçlerden geçiyor, aynı sınavlara giriyor. Ve bu sınavları gayet başarılı biçimde sürdürüyor, yapıyor. Ben ilerleyen süreçte de bunu aynı şekilde devam ettireceğine inancındayım Zeynep'in.
0: Kesinlikle öyle.
2: Şunu sormak istiyorum. Yusuf Bey az önce önemli bir şey söyledi. Okulun ve ailelerin ve tabii ki sınıf arkadaşlarının farkındalıklı olması, bilinçli olması gerektiğini söyledi. Okul elbette ki bilinçli ki bu tarz öğrencileri, özel gereksinimli yetenekli öğrencileri kabul ediyor. Peki gençlerde son yıllardaki öğrencilerinizde özellikle gözlemlediğiniz şey nasıl? Bir farkındalık, o farkındalığın artması ve sürekli olması gözlemliyor musunuz gelinen noktada?
3: Mutlaka. Şöyle, şimdi dezavantajlı bireyler toplumda ne kadar aramızda olursa farkındalığımız da o kadar artmaya başlıyor.
2: Evet.
3: Şimdi bu insanlar yanımızda olduğu müddetçe biz farkında olabiliyoruz bir şeyleri. Zeynep'in sınıf arkadaşları da, yani Zeynep'e çok pozitifler. Zeynep de
4: evet.
3: Çok iyi. İyi değil mi arkadaşların aran Zeynep'ciğim? Seviyorsun arkadaşlarını.
4: Aramızda iyi.
3: Harika. Harika. Yani sürekli birbirlerine yardımcılar.
0: Yardımcılar.
3: Evet.
0: Bir de çok güzel örnekler var mesela hocam. Ben yayına girmeden önce şöyle biraz dersime çalışırken baktım. Orkestrada piyano çalan otizmli Buğra Çankır.
3: Evet.
0: İsimli bir öğrencimiz
3: varmış.
0: Buğra da
3: benim öğrencim.
0: Öyle mi?
3: Evet.
0: Mesela ben bunu bilmiyordum kendi adıma. Doğadaki tüm seslerin frekanslarını ayırt edebilme yeteneğiyle bir deha kabul ediliyor. Hatta Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde doktorasını yapmış sevgili Buğra. Türkiye'nin ilk otizmli doktor öğrencisi olarak da biliniyor. Demek ki emek verdiğinde, fedakarlık yapıldığında, sabır gösterildiğinde tablo bu.
3: Kesinlikle. Şimdi burada benim öğrencim. 6 yıl çalıştık biz burayla. Bura hala devam ediyor.
0: Harika.
3: Sanatta yeterlilik sürecinin üniversitemizde. O da pırıl pırıl. Çok
0: güzel.
3: Çok tatlı.
0: Zeynep'imiz gibi.
3: Evet. Tabii ki Zeynep'imiz gibi o da. Tabii Buğra biraz daha yaş olarak Zeynep'ten daha büyük. Şu an o da eğitimine aktif devam ediyor. Çalışmalarına devam ediyor. Başka çocuklarımız da var. Sadece Zeynep değil, Buğra değil. Mesela Çağrıhan diye bir öğrencimiz var. O da akordeon çalıyor. Harika bir genç. O da pırıl pırıl.
0: Ne güzel.
3: Yani şu üniversitemiz bu konuda çok pozitif. Bu tür dezavantajlı çocukların üniversitemizde toplumda olması bakımından çok pozitif. Hepimiz bu şekilde bakıyoruz. Gereken sınavlarda gereken pozitif ayrımcılığı sağlıyoruz yani kendilerine.
0: Eğitici boyutunda tabii bu işin bir de duygusal tarafı var ya kıymetli hocam.
3: Evet.
0: Yani eminim siz de kendi iç dünyanızda, yüreğinizde bambaşka tınılar yaşıyorsunuzdur. Biraz da işin o duygusal boyutuna girelim mi? Yani çünkü işte az önce kıymetli babamız da duygulandı haklı olarak. Siz bir hoca olarak neler yaşıyorsunuz iç dünyanızda? Bu eğitimi verebilmek, o farkındalığı kazandırabilmek sizin için ne anlam ifade ediyor?
3: Şöyle anlatayım. Mesela az önce Yusuf Bey duygulandı.
2: Siz de
3: ben de duygulandım.
4: Benim de.
3: Yani ben de duygulandım. İster istemez hani çok etkileniyorsunuz. Çünkü bu çocuklarla sürekli birebir bir eğitim gerçekleştiriyorsunuz. Hani bu çocuklar da sizin ailenizin bir parçası oluyor.
0: Doğru.
3: Yani biri sıradan biri değil artık. Onlar da sizin çocuğunuz, onlar da sizin kardeşiniz, onlar da sizin ailenizin bir parçası. Nasıl anlatayım? Şey bir süreç. Çok çok içsel bir süreç,
0: evet.
3: Bir yandan baktığınız zaman.
0: Duygusal anlamda aslında baktığınızda katman katman bir tablo var orada da.
3: Kesinlikle
0: yani tek
3: öyle.
0: Bir boyuttan bahsedemeyiz.
3: Kesinlikle öyle.
0: İşin içinde eğitim boyutu var.
3: Kesinlikle.
0: Bir bireyi hayata kazandırabilmek
3: aynen
0: var.
3: Evet.
0: Farkındalık katmak
3: evet.
0: Var. O var, bu var. O bütün o katmanlar eminim sizde de zaman içerisinde belki bazen yorgunlu ama bazen de büyük mutluluğa yol açıyordur.
3: Mutlaka. Şimdi Yusuf Bey tabii ki baba olarak bu süreçleri daha doğru anlatacaktır ama yani bu tür özel gereksinimi olan çocukların eğitimi zor. Yani kolay bir süreç değil. Şimdi bu süreçlerin sonunda o sahnede onları görmek, o performanslarını izlemek ya inanılmaz bir tatmin.
0: Ne güzel.
2: Bir iyi notlar aldığını görmek değil mi?
3: Tabii ki, tabii ki. Hani not işin başka bir kısmı ama
2: evet.
3: Onları o sahnede, o toplum içerisinde, o orada görmek sizi acayip etkiliyor.
2: Ama eğitim verirken, az önce konuşurken dikkatimi çekti. Yani dezavantajlı öğrenci ya da normal. Hiç fark etmez. Siz artık hepsine eşit şekilde yaklaşıyorsunuz. Yani çünkü ortada bir enstrüman var.
3: Evet.
2: Ve onun tekniği tek.
3: Evet.
2: Dolayısıyla bu öğrenci bunu öğrenecek bu şekilde.
3: Aynen öyle.
2: Ki performansı iyiyse, yeteneği iyiyse zaten yani belki 5 saatte değil de 6 saatte öğrenir. Dolayısıyla siz herkese eşit mesafeden bakıyormuşsunuz gibi geldi buradan söylediklerinizden.
3: Doğru, doğru.
0: Peki,
3: mutlaka.
0: Peki sevgili Zeynep, hani az önce bir örnek verdim ya, Buğra Çankır sonuçta senin abin. O da bir takım aşamalar kat etmiş. Hepimizin bu yaşam yolculuğunda belli hedefleri ve amaçları vardır ya. Sen bundan sonra mesela ne hedefliyorsun? Amacın ne? İşte bu üniversiteyi bitireceğim, bunu yapacağım, şunu yapacağım ya da resim alanında yoğunlaşacağım. Senin Zeynep olarak bundan sonraki yaşam yolculuğunda hayalin, hedefin ne?
4: Hayalim şey.
2: Solist olmak.

0: Belki değil mi? Konser solisti,
1: Evet,
0: piyanist.
1: solist.
0: Ünlü bir piyanist olmak
1: Solist,
0: istiyorsun.
1: yaratıcı.
2: Piyanoyu belki daha iyi çalabilmek.
1: O da olur.
2: O da olur inşallah. Belki bir gün kitleler karşısında konserler vermek.
1: O da olabilir.
0: Peki en çok hangi bestecinin eserlerini çalmaktan hoşlanıyorsun? Zevk alıyorsun?
1: En çok Chopin'in bestecisi, ondan
2: Aha.
1: sonra Mozart'ın,
2: Mozart'ın.
1: Friedrich Bürkmüller.
2: Hı. Peki onların eserlerini çalarken onlarla ilgili kitaplar, bilgiler de ediniyor musun, okuyor musun?
1: Edinirim de ama sadece kendi bestemle.
2: Kendi bestenle var olmak istiyorsun.
0: Sen beste yapıyor musun bu arada? Hazır konu
1: Evet.
0: açılmışken yapıyorsun.
2: Oo, bak bu güzel bir şey. Bugüne kadar hiç kendi bestelerini seslendirdin mi?
1: Hiç seslendirmedim çünkü biraz zorlandım da
2: Hı.
1: besteleme işi. Mesela şeyi düşün. Önce bir ölçü temposunu ayarlıyorsun.
2: Hı.
1: Sonra da akoru.
0: Hocana dinletiyorsun ama
1: Evet.
0: belki de bestelerini, öyle mi?
1: Notalara uygun bir şekilde.
2: Hı.
3: Ben henüz dinlemedim ama en kısa zamanda merak ediyorum. Dinlemek
2: O
3: isterim.
2: zaman yayının
1: Evet.
2: sürprizi bu oldu hocam.
3: Benim için de bu
2: Evet.
3: oldu, evet.
2: Zeynep'imizin kendine ait eserleri var.
3: Evet.
2: En kısa zamanda gün yüzüne çıkmayı bekliyor. Peki bütün bu okul, işte piyano, sanat dışında seni mutlu eden, dışarıda işte uğraştığın hobilerin herhangi bir şey var mı? Vakit geçirdiğin.
1: Benim vakit geçirdiğim şey var. Klasik müzikten daha çok tekno müzik yaratmak.
2: Hı.
1: Rock müzik yaratmak.
2: Oo, harika.
0: Başka müziklere de ilgin var. Sadece klasik müzik değil. Bu çok güzel.
1: Ama yardım için bir arkadaşının izin alman gerekiyor.
0: Elbette desteksiz olmuyor değil mi hiçbir
3: Mutlaka
0: şey?
3: olacak.
0: Ne hoca desteği, arkadaş desteği.
2: Peki Yusuf Bey, bundan sonraki süreçte tabii ki bu eğitimler devam edecek. Sonuçta süreç devam
0: Evet.
2: edecek. Aynı soruyu size de sorayım. Zeynep'le ilgili bir baba olarak önümüzdeki dönemde sizin hayalleriniz, hedefiniz nedir? Neler yapmasını siz düşünürsünüz? İçinizden neler geçiyor? Biraz da isterseniz o duyguları ve düşünceleri paylaşalım.
4: Evet, teşekkür ediyorum. Tabii öncelikle hani Zeynep'in üniversiteyi bitirmesi gerekiyor.
2: İnşallah.
4: Ondan sonra da hani onun artık bir iş
1: İş
4: hayatı
1: bulabilseydim.
2: o da olacak, o da olacak inşallah.
4: bekliyoruz. İşe girip değil mi? Kendi ayaklarının
1: Evet.
4: üzerinde durması
2: Evet.
4: gerekiyor. Onun için işte artık çalışmalarımız sürecek. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Zeynep bu şekilde giderse tabii ona da ulaşmış oluruz inşallah.
2: İnşallah.
4: Tabii burada annesi de önemli. Ona bir parantez açmak lazım.
2: Lütfen tabii ki.
0: Anneler çok
4: Tabii
0: kıymetli.
1: Evet.
4: annesinin bugünlere gelmesi tabii büyük emeği var, katkısı var.
2: Annemizin adı ne?
4: Bahar Yazgan.
2: Bahar Yazgan. Bahar
0: Bahar.
2: Hanım'a da buradan sevgilerimizi, saygılarımızı
4: Evet.
2: gönderelim.
0: Anneler gününü de
2: Ve
0: kutlayalım.
2: ellerinden de
0: Evet.
2: ellerinden de öpüyoruz.
4: Biliyorsunuz
1: Evet.
4: tabii erkek çocukları daha çok baba ama kız çocukları daha çok anne
2: Aha.
4: yönlendiriyor. Eğitiminde daha çok etkili oluyor. O anlamda da Zeynep'in eğitiminde de eşimin Bahar Yazgan'ı büyük
2: Tabii.
4: şey oldu, özverisi oldu. Buradan ona da selamlarımızı
2: Sağ olsun.
4: gönderiyoruz.
2: Biz de ellerinden öpüyoruz. Pırıl pırıl bir kız çocuğu yetiştirmişsiniz her şeyiyle. Hayata
1: Evet.
2: dönük, hayata açık. Değil mi Zeynep'ciğim?
0: Yolun açık olsun. Nice başarıların olsun. Konserler verirsin. Biz de gelir alkışlarız, seni dinleriz. Çok keyif
1: Evet.
0: alırız.
2: Ben şöyle bir şey yapacağım. Biraz sonra diğer konumuzu almak için bir müzik
0: Evet.
2: arası vereceğiz.
0: Müzik arası
2: O
0: vereceğiz.
2: müzik arasında ben her üç konuma da teker teker sarılacağım. Çünkü sarılmayı, sevgiyi, fedakarlığı ve her şeyi hak ediyorlar.
0: Evet, kesinlikle.
2: Ağzınıza, yüreğinize
0: Çok
2: sağlık.
0: teşekkür ediyoruz
2: Gerçekten
0: geldiğiniz için.
2: bugünkü yayınımıza çok büyük
1: Teşekkür
2: bir güç
1: ederim.
2: kattınız. Zeynep'ciğim yolun açık olsun. İyi dileklerimizi, sevgimizi sana gönderiyoruz.
1: Size de.
2: Bu yaşam yolculuğunda her şey apaçık olsun senin için.
3: İnşallah.
0: Ve çok
2: İnşallah. Var
0: başarılı
2: mı?
0: olmanı diliyoruz.
2: Ayrılmadan önce son bir cümle eklemek istediğim bir şey.
1: Yok.
2: Peki. Tekrar teşekkür ediyorum. Sağ
0: Başarılı
2: olun.
0: diliyoruz. Çok
2: Sağ olun.
0: teşekkür ederiz.

0: Sevgili dinleyiciler, şimdi de Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin bünyesinde oluşturulan Bizim Orkestra'yı konuşacağız. Konuğumuz, üniversite bünyesinde kurulan Bizim Orkestra'nın çalıştırıcısı, aynı zamanda Engelsiz Müzik ve Görsel Sanatlar Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Sayın Rüveyda Sultan Kol. Rüveyda Hanım, programımıza hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkürler davetiniz için.
0: Sağ olun. İlk bölümde çok tatlı, son derece pırıl pırıl bir kızımızı, evet, Zeynep'imizi ağırladık. Evet. Siz de yayını dinlediniz bir taraftan.
1: Evet, çok güzel.
0: Arzu ederseniz önce şu Bizim Orkestra ile bir başlayalım.
1: Tabii.
0: Ne zaman kuruldu, neler yapıyor, bünyesinde kaç öğrenci var, nasıl çalışıyorsunuz? Bir çerçevemizi çizelim, arkasından başka sorularımız olacak.
1: Tabii ki. Ben orkestramızla ilgili genel bilgileri paylaşmaktan memnuniyet duyarım. Bizim orkestra Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesinde 2022 yılında rektör yardımcımız Profesör Doktor Zafer Kurtaslan'ın öncülüğünde kuruldu. Devamında da akademisyen arkadaşım, araştırma görevlisi Mert Ergül ve ben eğitmenliğini sürdürdük. Orkestramızda zaman zaman konserlere göre kişi sayısı değişse de kemik kadromuz yaklaşık 15 kişi. Hı hı. Birbirinden yetenekli, başarılı, özel gereksinimli öğrencilerimiz var, üyelerimiz var orkestrada. Çeşitli konserler veriyoruz farkındalık oluşturmak amacıyla. Zaten kurulma amacımız da bu anlamda, hem içe dönük hem dışa dönük, çift yönlü. Hem öğrencilerimizi toplumla birleştirebilmek, birlikte müzik yapma becerilerini geliştirebilmek, hem de toplumda farkındalık oluşturabilmek.
0: O farkındalığı da az önce örneğiyle gördük zaten.
2: Evet, evet. Ve ben dinledim de orkestranızın konserini, yayından önce de söyledim size. Dışarıdan öğrenci de alıyor musunuz orkestraya? Şimdi özel gereksinimli bir öğrencidir. Katılmak istiyordur. Ve belki fakültenizdeki, üniversitedeki bir hocadan da özel ders alıyordur. Katılabiliyor mu?
1: Aslında şöyle, zaman zaman bize de böyle talepler geliyor. Orkestramızın çoğunluğunu kendi üniversite öğrencilerimiz oluşturuyor. Fakat böyle işte özel yetenekli, müziğe yeteneği yüksek olan öğrencilerle tanıştığımızda tabii ki onları da orkestramıza dahil etme konusunda yapıcı bir tutum sergiliyoruz. Tanışıyoruz, onlarla iletişim kuruyoruz, aileleriyle uyum sağlama durumlarına bakıyoruz. Ve duruma göre tabii ki orkestramıza yeni üyeler de dahil olabiliyor.
2: Tabii sadece solist değil yani. Yani her alanda çalgı çalabilen yetenekli öğrencileri kabul ediyorsunuz. Piyanodan uda kadar Türk müziği de var, klasik batı müziği de var. Öyle değil mi?
1: Evet, çeşitli repertuarımız var. Pop, rock, Türk müziği dediğiniz gibi. Farklı enstrümanlar, solistler orkestramıza kabul edebiliyoruz. Bir yandan da tabii ki o sayı da bizim için dengeli olması da önemli oluyor. Örnek veriyorum, piyano çalan çok iyi bir öğrencimiz var, Buğra Çankır. Başka bir piyanist öğrenci geldiğinde zaman zaman onları değerlendirmekte tabii ki temkinli olabiliyoruz, ama

0: doğrudan müziğe yetenekli olması şart değil. Çünkü müzik yoluyla, bahsettiğiniz gibi müziğin araç olarak kullanılmasıyla da çok güzel gelişimler elde edebiliyoruz. Zaten benim çalışma alanlarımdan birisi de bu. Örneğin son çalışmamda zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin kelime dağarcığını geliştirmek üzerine doktora çalışmamda müzikle etkileşimli bir uygulama yapıyorum. Bunun dışında otizmli çocukların taklit becerisini geliştirmek üzerine çok değerli danışmanım doçent doktor pardon profesör oldu. Profesör doktor Bilgehan Eren ile taklit becerilerini müzik yoluyla çalıştık. Yani müzikle pek çok engel aşılabiliyor ve orkestramıza da aslında bizim amacımız zaten bunu toplumlara göstermek. Eğer uygun ortam hazırlanırsa, fiziki şartlar buna uygun hale getirilirse zaten hiçbir alanda engel yok. Müzik de tam da bunun için çok güzel bir yer. Müziğe yetenekli olan ve olmayan herkes müzikle ilgilenerek aslında bütün engellerin aşılmasını sağlayabiliyor.
1: Takip becerisi dediniz. Burada daha çok şarkı söyleme noktasında mı bu daha kolay, yoksa enstrüman çalarken de öğrenci el hareketlerine bakarak daha hızlı öğrenebiliyor mu? Nasıl bunu
0: Aslında her ikisi
1: yapıyorlar?
0: içinde. Normalde biz çalışmamızda müzikal olmayan yani günlük yaşam becerilerini geliştirmek amacıyla taklit becerileri çalıştık. Yani direkt gördüğünde karşıdaki bireyi taklit ederek öğrenebilmesi amacıyla. Ama tabii ki müzik alanında da söylediğiniz gibi bir enstrüman çalımını taklit ettiğinde örneğin az önce konuştuğumuz Tayfun hocamı izleyerek Buğra onu taklit ederek daha iyi öğrenmeler sağlayabilir.
2: Bir rol model oluyor aslında
0: Evet, rol
2: baktığınızda.
0: model olmuş oluyor. Bu aynı zamanda bir öğrenme yöntemi olarak da müzikle bütünleşmiş oluyor aslında.
2: Amerikalı bir tarih profesörü, şimdi ismi aklıma gelmedi ama cümlesi çok hoş, diyor ki sanat doyurucu estetik yaşantılar oluşturmak amacıyla dürtüler yaratma becerisi. Aslında işte sizin de yaptığınız sonuçta bu. Dürtüler yaratarak onların hem hayatta hem kendileriyle daha barışık hale gelmesini sağlıyorsunuz.
0: Kesinlikle. Hem kendileriyle barışık olmaları hem de bireysel müzik yapabilmek farklı bir beceri. Toplu müzik yapabilmek bütün müzisyenler için farklı bir beceri. Hele de otizmi düşündüğümüzde, oradaki sosyal etkileşim ve iletişim becerilerini düşündüğümüzde onların birbirine uyum sağlayabilmesi, iletişim kurabilmesi, işte orada karşılarındaki bir orkestra şefini takip edebilmesi. Bunların hepsi aslında çok büyük kazanımlar. Onların hem toplumla bütünleşebilmesi, konsere çıkması, orada alkışlandıklarını görmeleri çok büyük. Hem de karşı taraf açısından da toplum açısından onların aslında var olduğunu, müzik yapabildiklerini, aslında hiçbir engelin olmadığını da çok güzel bir kanıtı olarak söyleyebilirim bizim
1: Son yıllarda da farkındalık çok arttı diye düşünüyorum. Siz nasıl görüyorsunuz? Çünkü otizmli bireylerde özellikle, hani fark etmez, serebral palside de aynı şekilde, müziğe ilgiliyse yönelme, ders alma, kendini geliştirme, bu tarz örneklerin çoğaldığını görüyoruz. Çok sevindirici bu.
0: Kesinlikle.
1: Yani hepimiz adına, biz yayıncılar adına da çok sevindirici. Siz eğitimciler adına da öyledir muhakkak. Sizin fakültenizde ve aynı zamanda orkestranızda da giderek bu sayı artıyor mu?
0: Kesinlikle. Bu bizim zaten çok önemsediğimiz bir şey. Zaten orkestra ile birlikte duyurmak da istediğimiz bir şey. Ailelerin bu farkındalığının oluşmasıyla birlikte çocuklarının yeteneklerini erkenden keşfetmelerini ve bu yolda eğitimlere hemen başlamalarını biz öneriyoruz. Çünkü işte bizim orkestramızda olan öğrencilerin neredeyse hepsi ailelerinin de farkındalığıyla erken keşfedilmiş. Ve bugünlere kadar müzik eğitimlerini sürdürerek az önce Zeynep'te de gördüğümüz gibi 8 yaşından itibaren başlamış, keşfedilmiş, ailesi destek olmuş ve buralara kadar gelmişler. Biz böyle olunca tabii ki çok mutlu oluyoruz ve bu sayının artmasını tabii ki de çok istiyoruz.
1: Yakın zamanda konseriniz olacak mı? Sık sık yapıyorsunuz aslında ama
0: Evet.
1: son zamanlarda görmedim, belki de takip edemedim.
0: Aslında Tuğba özellikle güzel bir konser yaptık Aralık ayında. Geçtiğimiz aylarda da Ankara Üniversitesi'nde 2 Nisan'da Dünya Otizm Farkındalık Günü için güzel bir konser gerçekleştirdik. Faaliyetlerimiz devam ediyor.
1: Tabii öğrencilerin solo konserler yapmalarına da siz destek oluyorsunuz herhalde, değil mi?
0: Tabii ki öğrencilerimiz zaten bölüm hocalarıyla da eğitimler alarak resitaller de yapıyorlar. Biz diğer alanlarda da onları destekliyoruz. Ama en çok da toplu icra becerilerine destek olma konusunda bizim orkestra ile birlikte sahnelere çıkma konusunda onlara destek alıyoruz.
2: Harika. Aslında burada sevgili Yasemin, en temel kavramı duygusal rahatlama olduğunu düşünüyorum.
1: Tabii, kesinlikle.
2: Aslında bu her birey için geçerli.
1: Evet.
2: Şimdi düşünsene, biz iç dünyamızda mutlu olduğumuzda, duygusal açıdan kendimizi rahat hissettiğimizdeki enerjimizi bir düşünelim. Bunun tersi olduğu zamanki yaşadıklarımızı düşünelim. Dolayısıyla bu sevgili kardeşlerimiz de kendileri için daha rahat bir duygusal ortam bulduklarında, bu sanat olur, spor olur, herhangi bir enstrüman ne olursa olsun hepsi için geçerli, daha rahat hissettikleri için de hayata çok daha rahat katılıyorlar bence.
0: Kesinlikle size katılıyorum. Bu

0: Profesyonel müzik anlamında da olabilir, amatör müzik anlamında da olabilir. Hele ki bizim öğrencilerimiz yani o kadar ileri seviyede çalıyorlar ki hiç ayırt edemezsiniz yani. Gerçekten çok
1: Evet,
0: yetenekliler.
1: ben inanamamıştım.
0: Evet.
1: Gerçekten çok başarılıydılar. Her biri şarkı, solist fark etmez piyanoda ve çok da iyi uyum içerisindeler. Aslında bunu da sormak istiyorum. Birlikte olmak onlara da iyi geliyor değil mi? Siz bunu gözlemliyorsunuz. Yani bir arada çalmak çünkü o daha da ayrı bir beceri
0: Evet,
1: gerektiriyor.
0: kesinlikle.
1: Uyumsuz olan öğrenci noktasında neler yapıyorsunuz? Çok istiyor orada olmak ama yani biraz da zorlanıyor. Belki duyum noktasında, eşlik etme noktasında. Teknikleriniz neler bu noktada?
0: Çok güzel bir noktaya değindiniz bence. Çünkü tam da söylediğim gibi bizim orkestranın en önemli özelliği birlikte müzik yapabilme becerisini geliştirmek. Burada tabii ki her öğrencimizin yani sadece otizm dediğimizde bütün otizmli bireylerde aynı olmadığı için her birinin yani nasıl bizler farklıysak, hepimizin karakteristik özellikleri farklıysa hepsinin farklı özelliklerine göre ortamı düzenlemeye çalışıyoruz. Bazı öğrencilerimiz yüksek sesten rahatsız oluyor. Mesela bateri çalan bir öğrencimiz rahatsız oluyor. O mesela kulağına kulaklık takarak sahneye çıkıyor. O yoğun sesten hani biraz daha sesin azalması için. Başka bir öğrencimiz örnek veriyorum bir eser işte o eserin temposu onu gerginleştiriyorsa o eserlik diyoruz ki sen şimdi bekle yeni eserde onu tekrar sahneye alıyoruz. Hep birlikte çalmaya devam ediyoruz gibi. Yani tabii ki ilk başta onları tanıyana kadar bizim için de bu süreçler biraz daha anlama üzerine geçiyordu. Şimdi artık hepsini tanıdığımız için hepsinin ihtiyaçlarına göre ortamı düzenlediğimiz anda bütün engeller aslında ortadan kalkıyor.
1: Şimdi Yusuf Bey'e söylediğimiz gibi aslında Tayfun hocama söylediğimiz gibi yani size de bir teşekkür.
2: Kesinlikle.
1: Hakikaten
2: Baş
1: büyük bir
2: tacısınız.
1: teşekkür. Gerçekten
0: Baş tacısınız.
1: Alkışlıyoruz şimdi yürekten
2: Ben
1: alkışlıyoruz.
2: şunu çok
1: Çok kıymetli.
2: önemsiyorum sevgili Yasemin. Hepimizin bu yaşam yolculuğunda ben ışık olması gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet.
2: Yani hangi mesleği yaparsak yapalım, yayıncı, hoca, doktor, ne olursak olalım. Kaç kişinin yüreğine dokunabiliyorsak bir kelebek etkisi yaratıyor. O etki yayılıyor, yayılıyor, yayılıyor. Hiç ummadığımız insanlara ulaşıyor. Dolayısıyla yapılan bu çalışmalar sadece Zeynep için, sadece Ahmet için, Mehmet için geçerli değil. Belki de hiç ummadığımız insanların hayatlarına gidiyor bu.
0: Tabii.
2: Dalga dalga yayılıyor.
0: Evet.
2: Bu anlamda da çok önemli bir misyonu yerine getiriyorsunuz hocam.
0: Evet. Ne mutlu. Esas ben onlarla tanıştığım için, yollarımız kesiştiği için çok mutluyum. Hatta ben burada sözcü olarak yer alıyorum ama fırsatımız varsa onların isimlerinden ve
1: Tabii ki.
0: başarılarından da
1: Elbette.
0: kısaca
2: O kadar
0: bahsetmeyi
2: mutlu
0: çok
2: oluruz ki
0: isterim.
2: çok
0: Olur.
2: seviniriz. Buyurun.
0: Çünkü öğrencilerimizin hepsi birbirinden yetenekli, başarılı.
1: Biz onlar için
0: Örneğin
1: mi programı yaptık zaten? Tabii ki sizleri duyurmak için,
0: Evet.
1: onlar için.
0: Örneğin Çağrahan Atyıldız geçtiğimiz aylarda Fransa'da düzenlenen akordeon yarışmasında dünya üçüncüsü oldu. Yani bu çok büyük bir başarı. Bizim için de çok büyük bir gurur. Aynı zamanda üniversitemizde lisans eğitimine devam ediyor. Buğra Çankır az önce Tayfun hocamız da bahsetti. Kendisi çok iyi bir piyanist. Aynı zamanda sanatta yeterlik yapan ilk otizmli öğrenci. Yani başarılar gittikçe gerçekten devam ediyor. Burak Berk Boyar kanun sanatçısı ve çok iyi bir kanun sanatçısı. Aynı zamanda üniversitemizde yüksek lisans öğrencisi. Az önce ismini zikrettiğim Buğra ile birlikte Tuğbu 2 adında yeni bir grup oluşturdular kendileri
2: Harika.
0: ayrıca. Konserler veriyorlar. Onu da burada duyurmuş olayım. Durul Turan, Ahmet Mert Yalçın, onlar da çeşitli perküsyon aletleriyle ve bateriyle orkestramıza destek oluyorlar. Şevval Koç, o da kanun çalıyor çok güzel ve aynı zamanda müzik öğretmenliği bölümünde öğrencimiz. Çok iyi solistlerimiz var. Şağla Kıcır, harika bir soprano, mükemmel bir
1: Evet,
0: sesi
1: müthiş
0: var.
1: bir sesi var.
0: Dinlemişsiniz siz de.
1: Dinledim.
0: Evet, opera bölümümüzde öğrenci kendisi de. Hamza Atakul, Hakan Atakul, onlar da solistlerimizden. Aynı zamanda ikizler, orkestramıza çok büyük bir enerji katıyorlar. Elif Ece Halıcıoğlu, o da solist. Sesi çok güzel. Metehan Soner solistlerimizden. Asya Yüksel de aramıza yeni katıldı. O da üniversitemizin müzik ortaokulunda öğrenci. Temel perküsyon aletleriyle orkestramıza destek oluyor. Gerçekten hepsi pırıl pırıl. Çok başarılılar, çok yetenekliler. Biz onlarla olduğumuz için asıl çok şanslıyız.
2: Yaz bir şey fark ettin mi? Hocamız konuşurken, o isimleri zikrederken gözlerin içi parlıyor. O
1: Evet.
2: kadar sevgiyle yaptığı
0: Evet, çok
2: belli ki.
0: seviyorum.
1: Ama biz de
2: Hani o
1: heyecanlanıyoruz.
2: yüreğindeki o muhteşem sevgi ve mutluluk olduğu gibi yüzüne ve gözlerine yansıyor.
0: Ya
2: Yani
0: gerçekten çok seviyorum
2: ne
0: hepsini.
2: güzel bir şey.
1: Evet,
2: Ne güzel bir şey.
1: keşke televizyon ortamı olsaydı da
2: Evet.
1: görebilselerdi ama bizim
2: Mutluluğun resmini
1: sesimizle
2: gösterebilseydik
1: evet
2: şimdi.
1: gösterebilseydik ama o heyecanla senin o sesindeki o heyecanla bence
2: İşte
1: hissettiler.
2: bütün bunlar az önce söylediğim şey. Kelebek etkisi bu
1: Kelebek
2: işte.
0: etkisi. Doğru.
2: Yarın bu öğrenciler başkalarını yetiştirecek.
1: Evet.
2: Onlar başkalarını yetiştirecek.
1: Muhakkak.
2: Ve
1: Ve
2: biz
1: ilham
2: daha
1: olacaklar.
2: farklı bir dünyaya inşallah yelken
1: Evet.
2: açacağız.
1: Birbirimizin hayatında güzel izler bırakabilmek. Bu çok kıymetli gerçekten.
2: Öyle.
0: Kesinlikle.
2: Sohbete kısa

0: Şimdi neyi dinledik peki? Bizim orkestradan dinledik.
1: Nasıl sesti
0: Nasıl
1: ama?
0: güzeldi?
1: Su
0: Tabii ki.
1: gibi.
0: Kimdi solist? Tabii ki
2: Çağla
0: Çağla Kıcır, soprano.
1: İtalyanca
0: Gerçekten.
1: şarkılar da söylüyormuş galiba, değil
2: Evet,
1: mi hocam?
2: tabii. Alan opera olduğu için İtalyanca eserler, Almanca, çeşit çeşit dillerde çok güzel
0: Tabii
2: eserler
0: geniş bir
2: seslendi.
0: repertuarınız
2: Tabii.
0: olduğunu söylemiştiniz programın başında. Tabii çocukların yeteneğiyle de beraber ben şu eseri seslendirmek istiyorum dediğinde uygunsa izin veriyorsunuz herhalde, güvenlerini ya da isteklerini kırmıyorsunuz, geri çevirmiyorsunuz
2: Tabii
0: değil mi?
2: tabii. Zaten bazen velilerimizden de böyle istekler oluyor. Öğrencilerimizin kendi istekleri oluyor. Zaten burada çok önemli bir şeye değinmek durumundayım. Orkestramızda Mert Erbil hocamız da çok aktif. Yani kendisi aynı zamanda orkestra şefliğimizi de yapıyor. Ben de flüt çalarak destek oluyorum o şeflik yaparken. Kendisi orkestramıza özel eserlerin düzenlemelerini de yapıyor. O yüzden buradan kendisinin adını da anmadan gitmek istemem.
0: Biz de teşekkür ediyoruz kendisine
2: Evet, o
0: emeği için.
2: isteklerde de bahsettiğiniz isteklerde hocamız gerekli düzenlemeler yapıyor. Bazen farklı bestecilerden de destek alarak eserlerimizi hazırlıyoruz.
0: Bir de faaliyetleriniz var. Onlardan da biraz
1: Evet lütfen.
0: duyuralım.
2: Tabii aslında biz kısa sürede bu zamana kadar çok büyük etkinliklerde yer aldık. Örneğin YÖK Akademik Yılı açılışında sahne aldık. Başkent Kültür Yolu Festivali'nde, Teknofest gibi büyük etkinliklerde yer aldık. Bunun dışında Ankara, Balıkesir, Tokat, İzmir gibi farklı şehirlerde konserler verdik. Özellikle Ankara'da pek çok farklı kurum ve kuruluştan davetler alarak etkinlikler gerçekleştirdik ve hala gerçekleştirmeye devam ediyoruz.
0: Ve şunu fark ettim, yaş skalanız da yok. Yani ortaokul öğrencisini de alıyorsunuz, yüksek lisans öğrencisinde. Bu da çok iyi. Onların kaynaşması, birbirine ilham olması ve belki gelişim süreçlerini görmeleri bakımından, öyle değil mi?
2: Kesinlikle öyle. Hem aileler için de güzel bir durum oluyor. Küçük yaş, büyük yaş hepsi bir arada ve zaten bizim amacımız bu kapsayıcılık, bu birlik ve beraberlik. O yüzden tam da anlamına uygun bir orkestra olmuş
0: Aileler ne kadar gururlu ama
2: oluyor.
0: konserlerde
1: Az önce de
0: inanılmaz.
1: işte gördük
0: Yusuf
1: Yusuf Bey'i de
2: Bey'in, evet.
1: kızına bakarken, kızından bahsederken gözleri pırıl pırıl parlıyor, gurur duyuyor. Bütün çocuklarımızın, yavrularımızın yolu açık olsun.
0: Evet, yol açık
1: Aslında belki
2: olsun.
1: de son olarak şunu söylemek gerekir. Müzik, sanat genel anlamda hayatta insanları birleştiren, bir araya getiren, arada engelleri ortadan kaldıran, bizlere yarını bahşeden muhteşem bir süreç. Bugün
2: Kesinlikle.
1: sevgili Zeynep Özel'inde gördük ki ortaya konulan sabırla, performansla, fedakarlıkla bir kez daha şahit oluyoruz ki insanın istediği zaman yapamayacağı hiçbir şey yok.
0: Kesinlikle.
2: Kesinlikle
0: Kesinlikle.
2: öyle.
1: Rüveyda Sultan Kol, çok teşekkür ediyoruz.
2: Rica ederim. Ben
1: Ben
2: teşekkür ederim
1: sizi,
2: davetiniz için.
1: kıymetli Tayfun hocamı, sevgili Yusuf Yazgan'ı, Zeynep'i, Bahar annemizi, herkesi bir kahraman olarak
2: Evet.
1: görüyorum. Çok önemli bir misyonu yerine getiriyorsunuz. Sizlerin ve bütün çocuklarımızın yolu açık olsun.

0: Çok teşekkür
1: Diyetisyen
0: ederiz.
1: hocalarımızın,
2: Bütün hocalarımızın,
0: Sizin
2: herkesin.
0: için. Son bir şey eklemek isterim
2: Lütfen,
0: eğer
2: ne
0: vakit
2: demek, sahne
0: olursa.
2: sizin.
0: Şöyle zaman zaman toplumda bu tip durumlar işte belli özel günlerde ve haftalarda düşünülen bir durum olabiliyor. Ben şuna dikkat çekmek istiyorum. Hepimiz farklıyız. Hepimizin farklı özellikleri var. Ve özel gereksinimli olarak ifade ettiğimiz bireylerin de ihtiyaç duydukları bu farklılıkların her an, sadece bir gün değil, bir hafta değil, her an farkında olarak hayatımızı düzenleyebilirsek, yapacağımız her işte, zihnimizde bu olursa aslında inanın ortada engel diye bir şey kalmayacaktır. Yani çünkü örneğin görmeyen bir birey için fiziki ortamlar düzenlendiğinde, sesli
2: Doğru.
0: yönergeler olduğunda ortada bir engel kalmıyor. Otizmli bir bireyle nasıl iletişim kurulmasını gerektiğini biz eğer öğrenirsek zaten o kişi için hiçbir engel ortada kalmıyor. O yüzden benim söyleyeceğim şey bu. Bir gün değil, bir hafta değil, her gün bunu farkında olarak yaşayalım lütfen.
2: Bu mesaj çok iyi oldu.
1: Farkındalık, ilgi,
2: Kesinlikle.
1: istek ve çaba.
0: Kesin.
1: Bu konuda
2: Bir
1: çaba
2: güne değil, bütün
0: göstermeliyiz.
2: yıllara yayılan bir emek gerekiyor.
1: Kesinlikle. Çok
2: Ağzınıza
1: teşekkür
2: yüreğinize
0: ediyoruz.
2: sağlık.
0: Sağ olun.
2: Tekrar
0: Teşekkür
2: teşekkürler.
0: ediyorum. Çok
1: Geldiğiniz
0: sağ
1: için.
0: olun.
1: Evet, biz bir programımızla daha yine ayılıyoruz.
2: Bitirdik bitirdik
1: Üzülüyoruz değil
2: Yasemin.
1: mi?
2: Bir programı
1: Bitirdik.
2: daha yedik burada.
1: Bitirdik.
2: Yedik.
1: Evet. Ama konuklarımıza şunu diyoruz. Hayalleriniz hayat bulsun, sanatla buluşsun, güzel bir hafta olsun. Haftaya yine görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Gelecek hafta görüşünceye dek sevgili dinleyiciler, sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.

hayal, hayat, sanat. Canlı yayında kaçırdığınız sohbeti podcast'te yakalayabilirsiniz. Bütün geçmiş programlarımız TRT Dinle.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Anne veya babaysanız, çocuklarınızın, abi veya ablaysanız, kardeşinizin doğumundan itibaren bebeklik dönemini aşama aşama gözünüzün önüne getirebilirsiniz. Bebek 1 yaşına geldiğinde kısa sorular sormaya başlar. En çok sorduğu soru bu ne veya o nedir? Aynı şeyi 10 defa, 40 defa bu ne diye gösterip sorabilir. Kuşu gösterip sürekli olarak bu ne diye soruyorsa bıkmadan, usanmadan kuş diyebilmelisiniz. Çünkü çocuk merak etmektedir. Merakını da sizinle iletişim kurarak gidermeyi düşünür. Öğrenmek merakla başlar. Merak edense soru sorar. Ne mutlu size ki bebeğiniz çevresindeki her şeyi öğrenmek için soru sormaya başlamıştır. Soru, insanlık tarihi kadar eski bir kavramdır. İnsanoğlunun bilme isteğinden doğan soru kavramı, bu yönüyle aslında insan olmanın da temelini oluşturmaktadır. Çünkü insan düşünen bir varlıktır. Düşünce ise ancak soruyla doğar ve gelişir. İnsanoğlu bir noktadan öteye, bilgiye soruyla ulaşır. İnsan zihni, insanın doğasında var olan merak, soru, cevap üçgeni içinde dolaşır. Burada cevap, bilginin ve sonrasında gelecek yeni merak konusunun, dolayısıyla yeni sorunun da temsilcisidir. İnsan önce kendisini, sonra çevresindeki varlıkları, nesneleri ve somut varlıkların ötesinde yer alan soyut kavramları sorular yardımıyla tanır. Soru, Türkçe sözlükte bir şey öğrenmek için birine yöneltilen ve karşılık gerektiren söz veya yazıdır. İstifham ve sual de sorudur. Soru aynı zamanda bir öğrenciye sınavda yöneltilen söz veya yazıdır. Bir soruyu sorma eylemi öncesinde insan zihni sorularla meşguldür. Düşünen bir varlık olarak insan ilk soruları öncelikle kendisine sormuştur. İlk insanlar kuşkusuz yaşamını kolaylaştırmanın yolunu aramaktaydı. Bu saldırgan hayvanı nasıl durdurabilirim? Bu ateşi nasıl saklayabilirim? Bu bitkiyi nasıl yetiştirebilirim? Ben kimim?

0: ciğerler nasıldır gibi sorular. Kendisine sorduğu sorular dışında insan başkalarına da sorular sormuştur. Soru, iletişime ve bilgiye katkıda bulunur. Soru deyince cevap alınmak üzere söylenen ve belli şekilde kurulan sözler akla gelir. Ancak doğrudan soru olmadığı halde soru değeri taşıyan cümleler de vardır. Bana da söyler misiniz yerine bana da söyleyin cümlesinde gizli bir soru bulunur. Soru cümleleri gerçek sorular, soru şekilli anlatışlar ve kapalı sorular olmak üzere üçe ayrılır. Saat kaç diye sorduğunuzda gerçek bir soru sormuşsunuzdur. Bence işinden çok memnunsundur dediğinizde karşıdaki evet ya da hayır diyecektir. İşte bu cümle soru şekilli bir anlatımdır. Bir öğrenciye alttan dersin var mı diye sormak kapalı bir sorudur. Çünkü verilen cevapta alttan kaç dersinin olduğu cevaplanmayabilir. Soru sormak bilgiyi gerektirir. Dikkat edin, cahiller çok soru sormaz. Ne çok sorarlar ne de kendilerine soru sorulmasından hoşlanırlar. Soru kelimeleri kim, ne, nerede, ne zaman, nasıldır? Soru sorma tekniğine ve yeteneğine sahip olmak belli bir birikime sahip olmakla mümkündür. Bir kadına kaç yaşındasın diye sorulmaz. Birine kaç lira maaş alıyorsun veya bir esnafa bu yıl kaç lira kazandın diye sormak ayıptır. Bu tür soruları ancak soru sormayı bilmeyen cahiller sorar. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Sağlık 360.
1: Değerli dinleyenlerimiz, TRT Türkiye'nin sesi mikrofonlarında Sağlık 360'ın yeni bir bölümüyle birlikteyiz. Ben Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akyürek. Sağlık 360'ın bu bölümünde sağlıkta kamu denetim gücünü Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, İzleme, Değerlendirme ve Denetim Birimi Sorumlusu Doktor Yetkin Gürvardar ile ele alacağız. Sayın Gürvardar, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Sizi tanıyabilir miyiz?
2: Tabii. Yetkin Gürvardar ben. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı bünyesinde İzleme, Değerlendirme ve Denetim Birimi Sorumlusu olarak görev yapıyorum. Yaklaşık 15 yıldır Sağlık Bakanlığı Teşkilatı'nda hem bakanlık merkezde hem il müdürlüğünde faaliyet, ruhsatlandırma ve denetim süreçlerinde görev aldım. Son 5 yıldır ise denetim biriminde aktif olarak çalışmaktayım. Eğitim olarak da Başkent Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. Daha sonra Gazi Üniversitesi'nde Hastane Yöneticiliği bölümünde yüksek lisansı ve Hacettepe Üniversitesi'nde de sağlık yönetim alanında doktora eğitimimi tamamladım. Kısacası sağlık sistemini hem sahada hem de akademik olarak deneyimleme imkanı buldum diyebilirim.
1: Peki Sayın Gürvardar, Ankara çok büyük bir metropol. Dinleyicilerimiz merak ediyorlardır. Bu bahsetmiş olduğunuz birim, izleme, değerlendirme, denetim birimi tam olarak ne iş yapıyor?
2: Tabii biz Ankara İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde bu birimde başkentteki tüm sağlık kuruluşlarının mevzuata uygunluğunu 7/24

0: Denetim ekibi yok aslında. Ama bizim sadece denetim yapan bir birim ya da bir yapı değiliz. Üç ayaklı bir sistem olarak çalışıyoruz aslında. İzlemek, denetlemek ve değerlendirmek olarak. İzleme kapsamında sosyal medya ve web siteleri sürekli ekibimiz tarafından taranmakta. Denetimlerimizde sahada yerinde tespitler ve incelemeler yapılmakta. Değerlendirme olarak da müeyyide ekiplerimiz süreci hukuki olarak sonuçlandırmaktalar. İlimizde 30 saha personelimiz var denetim kapsamında. 35 de masa başı yani izleme ve değerlendirme ekibi olarak faaliyet göstermekteyiz. Kalabalık bir ekip olsak da tüm çalışma arkadaşlarımız alanında oldukça tecrübeli arkadaşlar. Yani görevimiz sadece evrak kontrolü değil, vatandaşın aldığı hizmetin güvenliğinden tıbbi cihazların standartlara uygunluğuna kadar her aşamayı kapsıyor aslında. Yani hem saha ekiplerimizin organizasyonunu yönetiyor hem de tespit edilen uygunsuzlukların idari yaptırım süreçlerini titizlikle takip etmekteyiz.
1: Sayın Gürvardar, Türk sağlık sistemi ülkenin sağlığı müşterekinde bir araya gelmiş fakat farklı motivasyonlara ve önceliklere sahip bileşenleri bünyesinde barındıran oldukça büyük ve güçlü bir sistem ve özel sağlık tesisleri bu sistemin çok önemli bir parçası. Bununla birlikte toplum sağlığı ekseninde özel sağlık kurum ve kuruluşlarının haliyle öncelikleri farklılaşabiliyor. Kar, ciro gibi kavramlar sağlık hizmetlerine zikredilir hale gelince kamu yönetimi toplumsal adaletin sağlanmasında asimetrik bilgi koşullarında bilhassa vatandaşlarımızın olası mağduriyetlerin önüne geçilmesinde en önemli güç halini alıyor. Kamu otoritesi bu alanda nasıl düzenleyici bir rol üstleniyor? Yani denetim mekanizmalarının temel amacı nedir? Cezalandırmak mı yoksa sağlık hizmetlerinin kalitesini geliştirmek mi?
0: Şöyle ifade edeyim bu konuyu. Kamu otoritesinin bu alandaki gücü aslında 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ve bir sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesine dayanıyor. Yani ama bizim için asıl yönetmeliğimiz Kasım 2023 tarihinde yürürlüğe giren özel sağlık tesislerinin denetimi hakkında yönetmelik oldu. Bu düzenlemeyle bakanlığımız kamu, özel ve üniversite farkı gözetmeksizin tüm ruhsatlı kuruluşların denetimini tek bir çatı altında standardize etti aslında. Kamu otoritesi olarak temel rolümüz sağlık hizmeti sunan tüm gerçek, özel hukuk, tüzel kişilerinin bakanlığımızca belirlenen politika, düzenleme ve mevzuata uygunluğunu denetlemektir. Denetimin asıl amacı sadece cezalandırmak değil, toplum sağlığını korumak, vatandaşlarımızın bilgi asimetrisinden kaynaklı mağduriyetlerini önlemek, hizmet sunumu standartlarını yükseltmek ve sağlık hizmetlerinin kalitesini sürekli geliştirmek diyebiliriz. Yani asıl amacımız ceza yazmak değil aslında. Sistemi doğru

0: Denetimlerde en çok odaklanılan başlıklar hasta güvenliği, hizmet kalitesi, mevzuat uygunluk gibi hangileridir? Ve son olarak da rutin denetimler ile şikayet üzerine yapılan denetimler arasında nasıl bir fark var?
1: Şöyle özetleyebiliriz bunu. Denetim süreçlerimiz aslında tamamen elektronik ve sistematik bir şekilde yürütülüyor. Bunun merkezinde DENIZ isimli bir sistemimiz var, denetim izleme sistemi. Bu sistem sayesinde denetimler sahada anlık olarak yapılıyor. Tüm veriler dijital olarak kayıt altına alınıyor. Denetim türlerinden bahsetmemiz gerekirse olağan denetimlerimiz, olağan dışı denetimlerimiz ve süre sonu denetimlerimiz mevcut. Önceden planlanan yıllık takvime göre sağlık kuruluşunun tabi olduğu mevzuat uyarınca yılda en az bir kere yapılan denetimlerimiz planlanan ve bir kere yapılan denetimlerimiz olağan denetimler olarak özetleyebiliriz. Olağan dışı denetimlerimiz ise ihbar, şikayet, Sabim, CİMER gibi platformlardan müdürlüğümüze veya bakanlığımıza intikal eden resmi ihbarlar üzerinden yaptığımız mesai gözetmeksizin ani ve habersiz olan yapılan denetimlerdir. Süre sonu denetimlerimiz de mevzuat kapsamında verdiğimiz sürenin bitiminde yapılan takip denetimi gibi özetleyebiliriz. Bu sene içerisinde bir de tıbbi endikasyon ve uygulama denetimi parametresi sistemimize entegre oldu. Bu denetimlerimiz de ilgili uzmanların hazırladığı formlarla bu işlem gerçekten tıbben gerekli mi sorularına yanıt aldığımız denetim süreçleri. Tüm süreçler dediğim gibi bakanlığımız DENIZ sistemi üzerinden dijital olarak yönetilmektedir.
0: Sağlık hizmetlerinde hizmeti alan ile hizmeti sunan arasındaki bilgi eşitsizliği kimi durumlarda vatandaşlarımızın aleyhine olacak biçimde kullanılabiliyor. Bu durumun çok acı örneklerine geçmişte maalesef tanık olduk. Sağlık hizmetlerinde gereksiz işlemlerin yapılması gibi riskler, biraz önce de bahsettiğiniz endikasyon tanımlı denetimler, denetim mekanizmaları tarafından nasıl ele alınıyor?
1: Şu şekilde bu tür risklerle mücadele etmek için tıbbi endikasyon ve uygulama denetimi mekanizmasını kullanıyoruz aslında. Bakanlığımızca görevlendirilen alanında uzman akademisyen ve tabiplerden oluşan komisyonlar aracılığıyla hasta dosyaları, elektronik kayıtlar, tıbbi görüntüler üzerinden incelemeler yapıyoruz. Yapılan işlemlerin tıbbi endikasyonlara ve bakanlıkça belirlenen bilimsel kriterlere uygunluğu bu yolla denetlenmekte. Yani sizin de söylediğiniz gibi artık sadece işlem yapılmış mı değil gerekli mi sorusunu da sormaktayız bu parametreyle.
0: Tıbbi gereklilik ile ticari kaygı arasında dengenin sağlanmasında kamu denetimi tartışmasız en önemli ve büyük güç. Bakanlığımız özellikle bu noktada ne gibi önlemler alıyorlar?
1: Bu alanda aslında süreç şeffaf işliyor. Uygunsuzluk tespiti halinde kuruma mevzuat kapsamında 7 günlük savunma hakkı veriyoruz. Ardından müeyyide komisyonumuz karar alıyor. Tespit edilen uygunsuzlukların karara bağlanması sonucu oldukça ağır yaptırımlar uygulanmakta müdürlüğümüzce. Bir örnek vermek gerekirse mesela yetkisiz ve ruhsatsız sağlık hizmeti sunulması durumunda Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuluyor. İlgili faaliyet derhal durdurulmakta sağlık hizmeti sunumu. Mevzuat kapsamında adli ve idari süreç birlikte yürütülmekte bu alanda. Tıbbi hata veya hasta hakları ihlali tespit edilen sağlık meslek mensupları Sağlık Meslekleri Kurulu'na sevk ediliyor. Mevzuata aykırı ihlallerde eksikliğin türüne göre brüt hizmet geliri üzerinden belirli olanlarla idari para cezaları uygulanmakta. Ayrıca ihlalin devamı veya tekrarı halinde faaliyeti durdurmaya kadar giden yaptırımlar söz konusu.
0: Biraz önce denetim izleme sistemi DENIZ'den bahsettiniz. Sohbetimizin bu kısmında biraz da veri, şeffaflık ve izleme başlıklarına değinelim arzu ederseniz. Denetim süreçlerinde veri kullanımı ne ölçüde belirleyici? Yani sağlık kurum ve kuruluşlarının performansı bu anda nasıl izleniyor? Şeffaflık sağlık hizmetine olan güveni nasıl etkiliyor?
1: Yani denetim süreçlerimiz tamamen veri odaklı. DENIZ sistemi sayesinde tüm denetim formları, tespit edilen uygunsuzluklar, uygulanan müeyyideler anlık olarak sisteme işleniyor. Örneğin bu yıl için konuşursak, Ocak itibariyle Ankara'da planlanan ve gerçekleştirilen tüm olağan dışı denetimin tamamı bu sistem üzerinden şeffaf bir şekilde izlenmiş ve raporlanmıştır. Bakanlığımız da bu sistem üzerinden kuruluşların karnesi olarak nitelendirebileceğimiz bu süreci yakından takip etmekte. Ayrıca DENIZ sistemi içerisinde yer alan öz denetim modülümüz var. Bu modül sayesinde sağlık kuruluşları kendilerini de sistem üzerinden kontrol etmelerini olanak sağlıyoruz. Yani kurumun sorumlu olduğu mevzuatlara daha hakim ve daha dikkatli hareket etmelerine katkı sağlıyor bu sürecimizde. Bunun dışında sosyal medya ve dijital tarama ekiplerimiz sürekli izlem yapmaktalar. Bu da sistemi sadece sahada değil her alanda aktif olmasını sağlıyor.
0: Vatandaşlarımız adına kamu denetim gücünü uygularken sahada önemli zorluklarla karşılaşılması kaçınılmaz. Böylesine dinamik bir alanda denetim yaparken karşı karşıya kalınan en önemli zorluklar nelerdir? Ekiplerimiz nelerle karşılaşıyor?
1: Tabii biz dinamik bir sahada çalışıyoruz. Bu sahada çalışırken de karşılaştığımız zorluklar oldukça fazla oluyor aslında. Denetimlerimiz

0: Sağlık hizmetini, hasta tedavi süreçlerini aksatmadan yürütülmesini, denetim süresince de sağlık hizmet sunumunu olumsuz yönde etkileyecek her türlü uygulamadan kaçınmamız gerekiyor. Ekiplerimize bunların eğitimlerini zaten her yıl başında vermekteyiz. Daha çok bizim karşılaştığımız zorluklar şikayet veya yetkisiz sağlık hizmet sunumuna ilişkin ihbarlar doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz olağan dışı denetimlerde oluyor. Ayrıca gizliliğin korunması ve KVKK ilkelerine uygun hareket edilmesi de büyük önem taşımakta. Bununla birlikte denetim ekiplerimizin güvenliğini de hiçbir şekilde göz ardı etmiyoruz açıkçası. Gerek duyulduğunda ilgili güvenlik birimleriyle koordinasyon sağlanıyor, emniyet güçlerinin desteğini alarak süreci güvenli ve kontrollü bir şekilde yürütüyoruz.
1: Peki bana tipik bir örnek verebilir misiniz Yetkin Bey? Yani merak ettiğim şey şu. Bir şikayet geliyor size. Özellikle şikayetler üzerine gelen ihbarlar daha tabii yorucu oluyor rutin
0: Tabii.
1: denetimlerin dışında. Burada şöyle bir rutin örnek verebilir misiniz? Bir şikayet geliyor. Bu noktadan sonra ekiplerimiz nasıl bir yol izliyorlar? Nasıl ele alınıyor? Bu akışı bana ben anlatabilir misiniz?
0: Tabii ki masa başı ekiplerimiz gelen şikayeti değerlendiriliyor. Kuruluş ruhsatlı mı, ruhsatsız mı? Adres gösterdiği faaliyet neresi? Kuruluşta hizmet veren kişilerin sistem üzerinden sağlık personeli olup olmadığı kontrol ediliyor öncelikle. Daha sonra bu şikayetler değerlendirildikten sonra saha ekiplerimize denetim sürecinde uygulaması ve bu süreçte gerçekleştirmesi için bir form olarak ellerine veriliyor. Ekiplerimiz zaten hangi kurumu, nereye, hangi formla ya da ne konuda denetleyeceklerinden bilgileri var. Şöyle de bir durum söz konusu. Ekibimiz ilgili alana mesela ruhsatsız bir klinik hizmet gösteriyor diyelim. Bu alana gittiğinde eğer burası kapalı ise gitmeyi bırakmıyoruz. Hem mesai içi hem mesai dışı, hafta içi olsun, hafta sonu olsun, gece olsun ya da gündüz olsun, resmi tatil olsun ekiplerimiz peyderpey bu alanlara denetimlerini gerçekleştiriyorlar. Kapalı olduğu sürece dediğim gibi bırakmıyoruz. Tekrar tekrar denetimlere devam ediyoruz. Ayrıca ekiplerimiz de değiştirerek rotasyon halinde kullanıyoruz. Yani aynı ekip bir yıl boyunca aynı kişilerle göreve çıkmıyor ve ekiplerimiz de sahada sabah öğreniyorlar gidecekleri yerleri. Daha önceden bilgileri olmuyor. Sabah planlamasını yapıp o günün planını ekiplere dağıtıyoruz. Günlük yapılan bir işlem bu bizim için. Dolayısıyla oldukça aktif ve dinamik bir süreci yönetmeye çalışıyoruz açıkçası.
1: Peki sağlıkla ilgili her alanda olduğu gibi bu anda da sağlık iş gücü çok önemli. Ekiplerimiz diye bahsediyoruz ama biraz da bu ekiplerin üyelerinin kimler olduğundan bahsetmemiz lazım. Yetkin Bey, bu ekiplerin içerisinde hangi meslek mensupları var? Özel bir eğitime tabi tutuluyorlar mı?
0: Şöyle söyleyebilirim. Bizim sadece sahada denetim ayağında 30 aktif denetmenimiz görev yapmakta. Bunun yanında teknik inceleme gerektiren durumlarda mimar, mühendis gibi teknik personellerimiz de denetim süreçlerine dahil ederek ekiplerimizi güçlendiriyoruz. Yani bir tesisin, sağlık tesisinin teknik incelemesini de o konunun uzmanlarıyla beraber yürütmekteyiz. Yani bu sayede ihtiyaç duyulan her alanda multidisipliner bir yaklaşımla denetim gerçekleştirilebiliyor Ankara'da. Dolayısıyla saha denetimlerinde de hem teknik yeterlilik hem de ekip çeşitliliği açısından herhangi bir eksiklik yaşamıyoruz diyebilirim.
1: Peki özel bir eğitim alıyorlar mı meslek mensuplarımız bu aşamada görev yapabilmek için?
0: Şimdi bizim sahadaki sağlık personellerimiz her ekibimizin ekip başkanı hekim ya da uzman hekim oluyor. Bunun dışında bir diş hekimi ve 2-3 sağlık personeliyle rutin denetim ekibimiz mevcut. Bunun dışında ekiplerin ya da teknik ekibin ya da sağlık personellerinin özel bir eğitimden ziyade yıl başında, yılın ilk ayında özellikle değişen mevzuatlar, tekrar gündeme giren parametreler, farklı soru çeşitleriyle beraber eğitimimizi kendi içimizde düzenliyoruz. Yani bir tesise gittiğimizde nereye bakacağız, nasıl yapacağız, hangi iletişim kanallarıyla bu süreci gerçekleştireceğiz, dikkat etmemiz gereken hususlar nelerdir, bakmamız ya da gözden kaçırmamız gereken alanlar nelerdir? Bunları ilgili birimlerle, sadece denetim ekibiyle değil, ilgili sağlık hizmetlerinin başkanına ruhsat veren diğer birimlerle beraber koordineli bir şekilde planlamasını yapıp eğitimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde ekiplerimiz daha emin ve aktif bir şekilde sahada görevlerini gerçekleştiriyorlar, tamamlıyorlar. 2025 yılından bahsedersek biz Ankara'da ortalama 10 bin üzerinde denetim yaptık açıkçası. Bunların 2500-3000 civarı olağan dışı reysen yapılan ihbar esaslı denetimlerdi. Ve her yıl biz yaptığımız denetimleri deniz sistemine işlediğimiz gibi planlamasını da yılbaşında yapmaktayız. Yani yılbaşında bütün yılın rutin denetim planı yapılıyor aslında. Bunu da tamamlayarak 2025'te 2026 yılına geldik. Bu yılın ortasına yaklaşmaktayız aslında. Bu yılda da aynı şekilde denetimlerimizi planladığımız şekilde yürütüyoruz.

0: Herhangi bir eksiklik, aksaklık yaşamıyoruz açıkçası.
1: Biraz da ben dinleyicilerimiz adına bazı şeyleri sormak istiyorum. Dinleyicilerimize özel sağlık kuruluşlarına hizmet alırken dikkat etmeleri gereken hususlara ilişkin önerileriniz neler olur? Kamu denetim sistemimiz kendilerine ne gibi güvenceler sunuyor? Ona ne söylemek istersiniz?
0: Yani şöyle, vatandaşlarımız aldıkları hizmetin mevzuata aykırı olduklarını ya da mağduriyet yaşadıklarını ya da bir uygunsuzluk düşündüklerinde çekinmeden Sabim ve CİMER kanallarını, bu platformları kullanarak şikayetlerini gerçekleştirebilirler. Bunun dışında dilekçeyle de başvuru yapabilirler. Yani yapılan her şikayet, her başvuru kesinlikle değerlendirilmekte. Bunu açıkça söyleyebilirim. Herhangi bir sağlık konusuyla ilgili ya da bir ruhsatsız tespitiyle ilgili denetimler yapılmakta, incelemeler, ilgili uzman görüşleri, bilir kişileri alınmakta. Yani tek bir kişi buna karar vermiyor aslında. Bir komisyon marifetiyle değerlendiriyoruz bunu. Dolayısıyla vatandaşlarımızın bu şikayet kanallarını kullanmakta çekinmemelerini düşünüyorum. Bu başvurular anında habersiz denetimlere de dönüşmekte aynı zamanda. Ayrıca vatandaşlarımız hizmet alırken kuruluşun ruhsatlı olup olmadığını, kendilerine mevzuat dışı ücret talep edip edilmediğine de dikkat etmeleri lazım. Yani aldığı hizmeti uygulayanın o işin ehli ya da yetkilisi olup olmadığını aslında sorgulamaları gerekiyor. Yani herhangi bir hekim ya da sağlık personeli dışında hizmet alındığını düşünüldüğü takdirde yine bu platformlar üzerinden başvurularını gerçekleştirildiğinde bunları biz sonuçlandırıyoruz ve kişiye de aynı kanal üzeriyle dönüş sağlıyoruz yapılan işlem neticesine.
1: Peki bilgi çağında yaşıyoruz Yetkin Bey. Yani dinleyicilerimizin hep sohbetimizin en başından beri söylüyoruz. Elbette hizmeti alan ve sunan arasında bir bilgi farklılığı var. Sade bir vatandaşımızın tıp bilgisine sahip olmasını elbette beklemiyoruz. Ama hizmet alırken de dinleyicilerimizin dikkat edebileceği bazı şeyler var değil mi? Yani bilinen yerlerden, tescillenmiş yerlerden hizmet almak gibi. Bu konuda nelere dikkat edebilirler?
0: Tabii ki şimdi zaten Ankara'da ortalama sağlık hizmet sunucusu sayısı yani az değil. Bununla ilgili gerekli akreditasyonlar yapılan sağlık kuruluşları var. Gerek hastaneler olsun yataklı tedavi hizmeti sunan, gerek ayakta teşhis ve tedavi hizmeti yürüten tıp merkezlerimiz, polikliniklerimiz, muayenehanelerimiz, diş muayenehanelerimiz, ağız iç sağlığı merkezlerimiz. Bunların hepsi rutin kontrole bağlı oluyor. Bu kuruluşların kuruluşa gittiğinizde duvarlarında ya da hekimden hizmet alırken poliklinik odalarında hem adı geçen kişinin çalışma belgesinin nasıl olması gerekiyor, kuruluşlarda yetkili olduğunu belirten kuruluş ruhsatı, faaliyet izin belgeleri, hangi faaliyet alanlarında hizmet verdiği, hangi branşlarda hizmet verdiğini belirten bir nevi karne gibi belgeler var bizim verdiğimiz Sağlık Müdürlüğü'nden çıkan, onaylanan. Bu belgeyi gördüklerinde işleri rahat bir şekilde hizmet alabilirler açıkçası. Onun dışında başka bu konuda diyebileceğim pek bir şey yok.
1: Peki. O zaman ben sohbetimizi biraz da sizin de yetişmiş olduğunuz alana getirmek istiyorum. Bildiği üzere Sağlık 360 aslında sağlık yönetimi eksenli bir program. Ve konuklarımızdan ben mutlak surette her programın son kısmına geldiğimizde sağlık yönetimiyle ilgili düşüncelerini, fikirlerini ve en önemlisi bu sağlık yönetimi öğrencilerimize, yeni mezunlarımıza ve yöneticilik yolculuğunun henüz başında olan arkadaşlarımıza ilişkin önerilerini almak istiyorum. Önemli bir yoldan geçtiniz. Sohbetimizin en başında kendinizi tanıttınız. Ciddi tecrübelere sahipsiniz, kamuda özellikle. Ama tabii ki lisanstan itibaren sağlık yönetimi alanından yetişmiş biri olarak. Bu konuda arkadaşlarımıza, dostlarımıza neler söylemek istersiniz?
0: Yani sağlık yöneticisi adaylarına aslında en önemli tavsiye mevzuat hakimiyeti. Dolayısıyla bu parametreleri, bu mevzuatları bilirlerse, en azından kulak dolgunluğu olursa bu alanlarda kendilerini geliştirebilirler, kendilerini yetiştirebilirler. Değişen yönetmelikleri, uygulama esaslarını sürekli takip etmeliler aslında. Konuşmanın ortalarında da söylediğim gibi biz denetim ekiplerimizde bile her yılın başında 15-20 gün civarında güncel mevzuat ve iletişim eğitimi veriyoruz. Yani bizler de bu değişen döngüye sürekli ayak uydurmak zorundayız. Yani iyi bir yönetici denetimi bir tehdit olarak değil aslında kurumun hizmet kalitesini ölçen bir ayna olarak görmelidir. Asıl amacımız dediğim gibi bir cezai yaptırım ya da bir kapatma sürecini gerçekleştirmek, kurumları sıkıştırmak değil. Kalitesini arttırmak, yönlendirici olmak. Bizim amacımız denetimden anladığımız ve uygulamaya çalıştığımız bu. Öğrencilere de özellikle şunu söylemek istiyorum. Sahayı tanısınlar, mevzuatı öğrensinler ve kendilerini sürekli geliştirsinler. Çünkü sağlık yönetimi sadece bir idari görev değil aslında. Doğrudan Yaptığımız her işlem insan hayatına dokunan bir

0: sorumluluk olarak görüyorum ben. Sağlıkta denetim güveni koruyan, kaliteyi sürdüren ve vatandaşın içini rahatlatan görünmez bir güvence gibi aslında. Bu alanda da fark yaratan yöneticilerin sistemi anlayan, sahayı bilen ve kaliteyi sürekli geliştirmeyi hedefleyenler olacağına inanıyorum. Bu şekilde düşünüyorum.
1: Yetkin Bey, çok teşekkür ediyorum
0: Ben
1: değerli
0: teşekkür
1: zamanınız ve
0: ederim.
1: katkılarınız için. Sevgili dinleyenler, Sağlık 360'ın bu bölümünde sağlıkta kamu denetim gücünü Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı İzleme, Değerlendirme ve Denetim Birimi Sorumlusu Doktor Yetkin Gürvardar ile ele aldık. Mikrofonda ben Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akyürek ve program sorumlumuz Gökmen Sarmaşık. Size mutlu, huzurlu ve daha da önemlisi sağlıklı bir hafta diliyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
2: Sağlık 360.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün basketbolun DNA'sını değiştiren, pota altındaki devlerin krallığını yıkıp keskin nişancıların dönemini başlatan o meşhur çizgiden, yani 3 sayı çizgisi ve kuralından söz edeceğiz. 1979'da NBA'de ilk uygulandığında bir sirk gösterisi olarak küçümsenen bu kural, bugün modern basketbolun en etkin silah haline geldi. Çünkü 3 sayı çizgisi basketbolu dikey bir oyundan yatay bir oyuna dönüştürdü. Eskiden oyun sadece pota altına topu indir ve uzununu kullan üzerine kuruluyken, bu kural sahanın her santimetresini değerli kıldı. Stephen Curry ile zirveye ulaşan üçlük devrimi takımların oyun felsefesini de tamamen değiştirdi. Artık orta mesafe şutları neredeyse bir hata, 7-8 metreden atılan üçlüklerse sanat kategorisinde. Avrupa'da ise bu çizgi taktiksel disiplinin anahtarı oldu. Çünkü sert savunmaları açmanın yolu dışarıdaki şutörlerle sahayı genişletmekten geçiyor. Özetle 3 sayı fiziğin yanına matematiği de koydu ve bu oyunu bir olasılıklar savaşına dönüştürdü. Peki, iki kıta arasındaki, Avrupa ve Amerika arasındaki tek fark felsefe mi? Tabii ki hayır. Kurallar ve saha ölçüleri de bu iki dünyayı birbirinden hala ayırıyor. NBA sahası 28.65 metre ile daha uzunken, Avrupa'da bu ölçü 28 metre. Asıl uçurumsa 3 sayı mesafesinde. NBA'de tepeden 7.24 olan mesafe, Avrupa'da güncel FIBA kurallarına göre 6.75 metre. Ayrıca NBA'de 6 faulle oyun dışı kalınırken, Avrupa'da sınır 5 faul. Periyot süreleri bile hala farklı. NBA toplamda 4 çeyrekten 48 dakika sürerken, Avrupa'da oyun 4 çeyrekte fakat 40 dakikada biter. Bu süre farkı Avrupa'da her hücumun ve her saniyenin çok daha kritik, çok daha gergin geçmesine neden olur. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas hafızası.

yemem dilemem. Ayda yılda bir kez olsun al beni. Yollar uzak unut gitsin diyemem diyemem. Ayda yılda bir kez olsun al.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Otlus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Saat 3.
3: Haberler.
2: İyi geceler, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni anayasayı gündemlerinin üst sıralarında tuttuklarını söyledi. İyi bir anayasa özlemi halen dinmedi. Demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcu dedi. Danıştay'ın kuruluş yıl dönümü törenine katılan Erdoğan, reform iradelerini ilk ülke gibi güçlü ve diri olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Matilde İstanbul'da kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerle bölgesel meseleler ele alındı. Erdoğan, bölgedeki son gelişmelerin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin jeopolitik önemini bir kez daha gösterdiğini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere trafiğinde belirsizlik devam ediyor. ABD Başkanı Trump, Tahran'ın son teklifini kesinlikle kabul edilemez sözleriyle reddetti. İran'da ateşkes yaşam destek ünitesine bağlı olduğunu söyleyen Trump, yaşama şansı %1 ifadesini kullandı. Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki kriz konusunda da özgürlük projesini yeniden başlatmayı düşündüğünü belirterek operasyonun bu kez çok daha sert olacağını söyledi. İran ise reddedilen teklifin makul talepler içerdiğini savundu. ABD Başkanı Trump 14-15 Mayıs'ta Pekin'de olacak. Çin lider Xi Jinping ile görüşecek. İki lider İran savaşından küresel ticarete birçok konuyu ele alacak. Ziyaret öncesi ABD Hazine Bakanlığı'nın duyurduğu yeni yaptırımlar dikkat çekti. İran petrolünün Çin'e satışında rol oynadıkları gerekçesiyle 12 kişi ve kuruluşa yaptırım uygulanacağı açıklandı. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında ilk duruşmanın 35. oturumu tamamlandı. 414 sanıklı davada son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay savunma yaptı. Alpay iddianamede örgüt yöneticisi olarak gösterilen Fatih Keleş'ten talimat alarak ihaleleri yönlendirmekle suçlanıyor. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor. İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden ihalelere fesat karıştırdığı iddialarına yönelik soruşturmada gözaltına alınan zanlılardan 12'si tutuklandı. İzmir'de Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Ezdağ Anonim Şirketi'ne yönelik soruşturmada aralarında şirketin eski yöneticilerinde bulunduğu 5 kişi nitelikli dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçları ile gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Ezdağ'ın eski yönetim kurulu başkanı Güven Eken ile eski genel müdür Özkan Baturu da bulunuyor. Yeni haftada yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle iç ve kuzey kesimlerde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık hafta ortasına kadar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sıcaklığın perşembe gününden itibaren iç ve batı bölgelerde düşerek mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Hantavirüs vakalarının görüldüğü yolcu gemisinde tahliyeler sona erdi. İspanya'da demirli gemiden inen bir ABD'li, bir İspanyol ve bir Fransız yolcunun testi pozitif çıktı. Hollanda'ya doğru yola çıkan gemide yalnızca 27 mürettebat kaldı. Haberleri sunduk.